Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor. Ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi üçüncü kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutluluğunun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine

ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz, üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir. Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar. Onları da görürsünüz. Ortam %100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz. Dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir. Dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi? Ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak. Ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim,

şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınızı tatbik edebilirseniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Vellezî neştenevut tağute en yâbuduha enâbîn allâhi lehumül büşra febeşir ibadî diyor Allah Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Niye kurtulmuşlar? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfesindendir. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil elbab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulil elbab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil elbablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir: şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirken gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çift heceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizle içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün, bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin
kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul-elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz, ne olmuş ulul-elbab olmuşsam? Ulul-elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimiz de emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala, Fes'elu ehlez zikri in kuntum la ta'lemun. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir, işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah'la konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun, zikir ehline sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hep geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul-elbab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Özellikleri ne? Tam 4, 3 daha 7 tane özellik. Birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerine çift atışında Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Ve zulmani kapı rahmetin, fazlın ve salavatın üç nur devamlı olarak girer kalbe. Baskısıyla zulmani kapıyı hiçbir zaman terk etmeyecektir. O kişi hayatta olduğu sürece zulmani kapı açılmayacaktır. O kişi zikirsizlik alan noktasına tekrar geriye asla dönmeyecektir. Ve daimi zikirde olan kişi bu sebeple kalbi daima nurlarla dolu olduğu için
Başlangıçtaki karanlıklardan, yani nefslerin afetlerinden hiçbir şey kalmamıştır nefsinin kalbinde. Afetlerin tümü yok olmuştur nefsin kalbinden, kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga. Hem dış aleminizde kavga bitmelidir. Sizinle başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz. Onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız. İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki. O güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı sevmeye başlamıştır. Namaz onun için bir zevk olmuştur. Orucu tutarken büyük ölçüde açlık hisseden ve iftar olmadan orucunu bozmak için çok talepler içinde olan bu kişi birdenbire oruçluyken açlık duymamaya başlar. İftar sofrasında belki olağanüstü bir iştahı açılır.
Çok büyük bir zevk alır iftar sofrasında yemek yemekten. Ama oruç boyunca iftara kadar açlığı hissetmez. Büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk haline alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki insanlara onu vermek yerine ben kendim ancak harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir. Parası artık ona onu tutsak edememektedir, onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/40 zekat, 1/40 o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun. İster sessiz olarak dileyin, fısıltıyla dileyin, kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah-u Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah-u Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah-u Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak görüyordunuz onu. Sağırdınız. Söylediklerini anlamıyordunuz. Bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak. İşitme hasınızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hasınızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşavet. Bir hicab-ı mesture var. Gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde, görme hastanızın, basar hastanızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra eseni bir engel var. Onu alıyor Allah-u Teala. İşitme hastanızın, mühürlü olan işitme hastanızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah-u Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması
idrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması, Allah'ın bir lütfu keremi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanlar verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, işleyeceğim, işleyeceğim. Her türlü günahı işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle, olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur, olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim. Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerimeyle farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol, ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala, üzerimize farz. Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce de deseniz, cehennem azabı gelmeden önce de deseniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım alınmazsınız diyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor. Bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, ikinci defa emroldu. Ve enübü ilâ rabbikum. Rabbinize
yönelin, Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisini cehennemine değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah-u Teala'ya cehennemi aynı gün terk eder. Ve cennetine ulaşır. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetine kadar götürecektir. O kişiye furkanlar verdikten sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. O zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi her %7 kademede tezkiye oldukça ruhu ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek Sitretül Müntaha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyri suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah-u Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği anda Allah-u Teala'dan yardım alır. Allah o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünü yarar Allah Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe
ulaşır ve sızar.

sahibi olur. Mürşide tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder. Vücudunuzdan ayrılır. Ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır. Yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan, onlardaki sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür. Orada yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, 1 metreden daha geniş bir yer kaplayan altın paralardan oluşan bir para grubu, kümesi görür, küme. Orada nasıl secde edildiğini, oradan uçarak nasıl zemin kattan 1. kata ulaşıldığını daha sonra görecektir. Daha sonra 2. katı görecektir. Sonra 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. 7. gök katına ulaşınca ruhu oradan 7 tane alemi geçecek ve Sitre-i Münteha'dan ruh Allah'ın zatına 7. alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin, kalbinizden nurlar sıfırken %51 nura ulaşması. O güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksiz olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız Allah buraya kadarını garanti ediyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir zevk olarak yaşatan o Allah'tı. Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken

çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki, Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak. Bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Oradaki en güzel sığınak da Allah'ın zatıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size bu garantiyi veriyor. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Ve de burada nefsinizin kalbi %51 nurla dolu olduğu için her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlaka mutlulukla geçireceksiniz. Davranış biçimleriniz doğruları aksettirecek %51 oranında, yanlışları aksettirecek %49 oranında. Bunun manası mutsuzluğunuzdan daha çok mutlusunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, burası sizin için bir mutluluk noktasıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve ermiş evliya olduğunuz bir noktadasınız. İşte buraya kadar Allah'ın garantisi altındadır kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun. Hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah'a

karşılıksız verendir. İşte siz sadece bir dileğin sahibisiniz. O ise sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de üçüncü katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahu salla ala.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak, mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak, sevgili kardeşlerim, sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı, Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, bizi de herkes gibi birisi zannetmek saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da

İnsan bizi sormak, Allah'ın Resulü müyüz yoksa değil miyiz? Ceviz kabı olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bize Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa Allah'ına mutlaka bizim gerçek kimliğimizi, Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iddialarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar. O zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerlerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olamaz ve görmedikleri için Allah Teala'nın bu dünya üzerinde
onlara nasıl sıkıntı verdiğini, yerlerine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından, o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Bir de bizi sevmeyenleri de Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derecat kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. E biz bu cezaların verilmemesi istikametinde
Duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bizi sevmeyenleri de hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık. Ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimseye, hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler, insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez. Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah Teala bizi bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Ve Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet Müessesesi
Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah Teala geleceği de bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kalınmaz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah Teala söyledi, emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kimse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki o Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şeyse son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için
Sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirseniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki, sevin, nefret etmeyin ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret meselesini Allah Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi, oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim,
İnsanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah Teala bize böyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler, paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceleri Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'yla en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı. Hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın. Şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye
bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda
Muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz.

sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde iki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa, dilinizle demin anlattığım içimde, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte, ne olacak? Tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun, vazgeçilmez bir şey olsun sizin için.

Sonsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah ne anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu
en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. 7 safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları havidir. 7 safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, 6 tane alemi, 3 asıl, 3 karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim,
Rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu Rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi Er-Rahman olarak okunur. Okuma sırasında. Aslında bu tecvid meclisine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum, sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi, bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah-u Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz, tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor.
Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefsi de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülkimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı?
ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

Karanfil bakalım nasıl tesir edecek. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu, eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün içinde de Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli. Sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın hissettiği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder.
ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derecat negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar. Mazlumun amel defterinde kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir. Ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti.
Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah-u Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi
olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar, derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir.
Oradan Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek, Allah Teala'nın bize verdiği en güzel hediye. Biliyoruz ki şu anda kalp kalpteyiz, gönül gönüldeyiz. Allah, sizler ve biz beraberce bir üçlü teşkil ediyoruz. Biz bu üçgenin bir parçası olarak bir büyük hazzı yaşamaktayız. Ya siz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya sizler, mutlu musunuz? Allah'ın güzellikleri için var mısınız sizinle beraber bir seyahate çıkalım? Sadece Allah'tan bahsedilen bir masal ülkesinde yaşayalım sizlerle. Bir saatlik bir süre ondan başka, Allah'tan başka hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Bir saatlik. Hı? Ne dersiniz? Daha güzeli var mı ki sevgili kardeşlerim? Ondan bahsetmek, Allah'tan bahsetmek, yarenlik etmek. Evvela şuradan başlamak istiyorum. O sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Biliyorum ki şimdi içinizden bazıları Allah mı? O bizden çoktan vazgeçti. Diyenler var. Ama bilmiyorsunuz. Siz onu tanımıyorsunuz. Vazgeçmez. Ama çok ciddi bir prensibi var. Vazgeçmesi mümkün olmayan, onun cephesinden vazgeçilmesi mümkün olmayan bir prensibi var. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda bu prensibi yerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Çünkü siz de, biz de sadece birer mahlukuz. Birer mahluk. Hepsi bu kadar. Yani yaratık. O bizi yaratmış Allah-u Teala. Orada göklerde istiva ettim diyor ve sizi yarattım diyor. O bizi yaratan Allah'a bir düşünce spektrumu içinde bakın. Geniş açılı bir spektrum olsun. 22 tane basamaktan oluşsun. Her basamaktan onu ayrı göreceksiniz. O bizim devamlı insan şuurumuzla öyle kolayca anlaşılabilir olan bir Allah değildir. Ama sizi çok sevdiğinizi, sizi en çok sevenin o olduğunu bilmenizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok seviyor. Ne demiştik? Bir prensibi var demiştik. En çok dikkat ettiği vazgeçilmez en önemli prensibi. Bu prensip sizin iradenizle alakalı, karar verebilme yeteneğinizle alakalı, seçme yeteneğinizle alakalı. Bu sizin iradeniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım.
muhtevaya dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? O sizin iradenizi mutlaka devreye sokmanızı istiyor. Sizden bir şey işitmek istiyor iradenizin, sizin öz iradenizin, kişisel iradenizin bir mahsulünü. Bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu yaşamınızın, insan olarak yaratılmanızın olmazsa olmaz şartıdır. Hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek zorundasınız. Aslında Allah Teala bizi neden zora koşuyor? Dilemezsek olmaz mı? Diyenleriniz var biliyorum. Sevgili kardeşlerim, ne demiştik? Olmazsa olmaz şartı. Dilemezseniz olmaz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bu mutluluğa ulaşabilmek için bu dileğin sahibi olmak zorundasınız. Aslında buradaki zorundasınız kelimesi, mecburiyetindesiniz kelimesi, yaratıcının o olması hasebiyle onun adına bir kudret ifadesidir. O kudretin yegane sahibidir. Düşmanlarınız neyin sahibi olurlarsa olsunlar, eğer o sizin kazanmanızı istiyorsa, sizin gelmenizi istiyorsa mutlaka siz yenersiniz. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa biz onlara yeteriz diyor. Dünyaya da bütün kainatın düşmanı olduğunu düşünün. Öyle olsaydı bile Allah onların hepsini mutlak olarak yenerdi. Öyleyse zorunda olmak, mecburiyetinde olmak ifadelerine dikkatle bakın. Niçin zorundasınız? Kendi mutluluğunuzu elde etmek için. Eğer dilemezseniz şu mutsuz haliniz ömür boyu sürgün devam eder. Sadece iki türlü insan yaşar. Yarınliğin temelinde bu var. Allah'tan bahsetmenin temelinde aslında sizin mutluluğunuz yatar. Hangi taşı kaldırsanız Kur'an-ı Kerim'de arkasından buram buram Kur'an'ın mutluluk koktuğunu yakalarsınız. Buram buram tüter

insanlara Allah'ın hakikatlerini sadece unutturmuş. O kadar. Onların öyle şeylerle meşgul olmasını sağlamış ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu söze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Her şey herkese farklı görünür. Kim kederi, derdi, mutsuzluğu kendine mutluluk sebebi olarak birinci aşamada kabul ettirebilirse, ikinci aşamada onun bir gerçek olduğunu yakalar, üçüncü aşamada o kişi mutlu bir insandır. Hiçbir şey onun mutluluğunu kıramaz, yok edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dikkatle bakın olaylar dizisine. Allah Teala sizi yaratan, Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. En çok seviyor. Sizi en çok seviyor. İnsanları. Bütün iplerde, bütün ağızlarda, yerlerde yani, yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldım. Bütün yüklerdeki 2,5 milyar galaksi, her galaksideki 2,5 milyar olduğu tahmin edilen yıldız, hepsi sizin için yaratılmış. Bütün canlılar, bütün cansızlar sizin için yaratılmış. Cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, her şey. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainatta Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için yaratılmış. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde bir halife kılacağım. Dedim diyor. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah ile olan ilişkileriniz söz konusu. Bu ilişkileri en güzele döndürmek için yaratıldınız. Bunun manası mutlu olmaktır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız için ve mutlaka cennete girmeniz için yaratıldınız. Allah'ın istediği şey bu. Hem dünya saadetini

ulaşmanızı istiyor, hem de cennet saadetinin mutlaka sahibi olmanızı istiyor. Ve Allah sizin üzülmenizi, acı çekmenizi, huzursuz olmanızı istemez sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer toplumun bütün fertleri Allah'a ulaşmayı dileseler, herkes dilese, kitle halinde bir mutluluk müessesesi bütün insanlara ulaşacak. Ama insanlar hür iradenin sahipleri ve şeytan insanların Allah'a ulaşmasını dilemesini önlemek için bugüne kadar her şeyi yapmış. Ve büyük bir faaliyetin içerisinde hala insanları uyutmayı başarıyor. Doğruları insan adı verilen bu mahlukun gözünden kaçırmayı başarıyor. Saklamayı başarıyor. Bu arada yaptığı şey asırlardan beri devam ettirdiği sinsi bir faaliyet. İnsanlara 14 asırdır Kur'an'ı unutturmaya çalışıyor. Ve bunu şu içinde bulunduğumuz zaman parçasında başarmış durumda. Diğer toplumları zaten bozmuş. Yani ne Hristiyan kesiminde, Yahudi kesiminde ya da din veya inanış biçimi olarak kabul edilen 72 inanç standardında işlerinde Yahudi dini de var, Hristiyan dini de var. İnsanlar o inançların içinde yaşıyorlar ve kendi inançlarının başka inançlardan farklı bir inanç olduğunu zannediyorlar. İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bütün inanç kalıpları içinde de o 72 tane fırkanın her birinde insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Size mutluluk olarak anlattığım şeyi yaşamamakta kararlılar. İblisin ekmeğine yağ sürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblisin istediği şey nedir? Sadece bir tek şey ister, sizi mutsuz kılıp kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ve cehennemde size şunu söyleyeceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ifade buyurmuş. Diyor ki, şeytan onlara der ki diyor, benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben size teklifte bulundum. Davet ettim. Siz de daveti kabul ettiniz ve günahları işlediniz. Bana kızmayın diyor. O gün, kıyamet günü bütün insanlara bana kızmayın. Nefsinize kızın diyor. Benim diyor sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Peki neden şeytanın söylediklerini hemen insanlar kabul ediyor? Çünkü nefslerinin bütün afetleri şeytanın dizaynına göre oluşturulmuş. Sadece iki açıdan bakabiliyoruz zaten meseleye. Üçüncü açı yok. Allah neyi emretmişse şeytan onu yasaklar. Birinci faktör. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu emreder. İkinci faktör. Üçüncüsü yok. İblisin yaptığı şey bu kadar. Allah'ın emirlerini bizlere yaptırmamak, yasak ettiği fiillerle işletmek.
Peki nasıl oluyor da bu kadar kolaylıkla İblis bütün insanlara hakim oluyor? İnsanların %90'dan fazlasını Allah'ın yolundan uzak tutmayı başarıyor. Onları Allah'ın yolunda sırat-ı müstakimi men etmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Nasıl oluyor bu? Son derece basit sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsinizin afetleri de ona göre programlanmıştır. Nefsiniz afetlerle dolu %100 ve Allah neyi emrederse onu yapmamaya yönelik afetler ve Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik afetler. Bizse nefsinizin afetleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın yolunda Allah teçhiz etmiş durumda. O bize ne yapılması lazım geldiğini, nasıl yapılması lazım geldiğini bildiriyor. Ve öğretisi bugünün üniversitelerinde okunan din öğretisine hiç uymuyor. Onlar dinlerinin temel faktörlerini çoktan unutmuşlar. Din adamı olarak tanıdığınız herkese sorun. İslam'ın 7 safhası nedir? Buna cevap veremediklerini göreceksiniz. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. O ayet benim kavmim Kur'an'ı unuttu ya Rab ayeti bugünün ayetidir. Bütün kavimlerdeki Resuller bugün bunu söylüyorlar. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim unutmayın. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor ve o kavimlere kendi lisanlarıyla Allah'ın kendisine öğrettiklerini söylüyor ve onlara Allah'ın öğrettiği şeyler bizim size söylediğimiz şeyler. Bu sebeple Allah Teala'nın Kur'an'ı asıldır. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ı bugün unutmuş durumdalar. Böyle başı böyle tıraş. İnsanlar asırlar geçtikçe dindeki tatbikatı unutmuş durumdalar. Tatbikat bir harika sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öyle bir hüviyette Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilen Kur'an-ı Kerim sahabenin sadece 23 yılda yaşadıklarını değil, 23 yıldan sonra yaşayacaklarını da ifade ediyor. Geleceği de ifade ediyor. Bugünü de ifade ediyor. Yarını da ifade ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bugünkü huzur namazının imanından da bahsediyor. Bütün hakikatler orada Kur'an'da yer almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu mükemmelliğe baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. O
ifadelerin gerçek anlamına ulaştığınız takdirde. Ulaşsaydınız ne görecektiniz? Kur'an'da 7 tane safha görecektiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'ın şart makamına ulaştırması, tabiyet. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp hayattayken Allah'a teslim etmek. 4. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirip fizik vücuduna teslim etmek. 5. Nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsi faziletlerle doldurup nefsin kalbini nefsi Allah'a teslim etmek. Öyleyse ne oldu? Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diledik. İkinci safhada şart makamına ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. Üçüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Dördüncü safhada nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra Eşhade ulaştık. Sonra irademizi de Allah'a teslim ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, tabiyet ikinci safha, ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha. Fizik için Allah'a şiddet ediyorum. Allah'a teslimi dördüncü safha, ikinci teslim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, üçüncü teslim. Eşhade ulaşan altıncı safha, iradenin Allah'a teslimi yedinci safha, dördüncü teslim. Yedi iklim dört bucak gibi yedi safha, dört teslim. İslam bunu ifade eder. Ve bu din kainatsaldır. Tüm kainatta insana verilen mahluklar, dinler sadece bu dini yaşamak için yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Öyleyse herkes hayata kör, sağır, dilsiz ve idraksiz olarak atılır. Hayata gözlerini böyle açar ve bu dünyadan giderken de insanların arasından başkası kör, sağır, dilsiz, ilaçsızdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Körlükleri, sağırlıkları, dilsizlikleri, ilaçsızlıkları Allah'a tarafından onlardan alınmamıştır. Öyle kalmışlardır. Oysa ki Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Mutluluğu yaşayabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluk oluyor, çıkıyor karşı. Zorunluluk oluyor. Neden? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ve başka bir mutluluk yolu mevcut değil. Sadece bu 7 tane safa 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak zorundasınız. Çünkü fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda bu dini yaşamak üzere programlandı Allah Teala tarafından.
bütün insanlar önce sağır, kör, dilsiz, idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların sağırlıktan, körlükten, dilsizlikten kurtulmaları ve ölürken hayata getirilmeleri söz konusu olur. Evet, yanlış duymadınız. Ölürken dedim. Çünkü Allah Teala gözlerindeki icabı mesureyi almadı. Görme hastası üzerindeki şahit adlı terdeyi almadı. İnsanları sadece kör olarak müdahale etmiyor. Onlar diyor aynı zamanda ölüdürler diyor Allah Teala. Bu kör olan insanlara Allah Teala aynı zamanda onların ölü olduğu vakasını da ilave ediyor. Kulaklarında vaka olan işitme hastaları mühürlü olan insanlar içinde Allah Teala sağırdırlar diyor. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar böyledir. Gözleri kördürler, işit görme hastaları görmez. Kulakları sağırdır, işitme hastaları mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri de mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinin içinde küfür kelimesi mevcuttur. Ve insanlara dikkatle bakın. İnsanlar kör. İnsanlar sağır. İnsanlar dilsiz. İnsanlar idraksiz. Dört açıdan da bütün insanlar ölüdür. Her biri bu cephelerin her birinden yoksun oldukları için bütün insanlar ölüdürler. Doğuşlarından itibaren Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve ölüdürler.

Ve Allah Teala sen dirilere şirk denemezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Onların hayata gelmesini biz sağlarız diyor. Ama ölürken hayata geçecek olan bu insanları Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki etkinliği, gözlerindeki hicab-ı mesleği alarak canlı hale getiriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkimize bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? İnsanları diriltmek istiyor sevgili kardeşlerim. Dirilterek mutlu kılmak istiyor. Bir defa bir insanın cennete girebilmesi, cennet mutluluğunu yaşayabilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını icap ettiriyor. Öyleyse kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu insanlar söz konusu. Kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazla olması gereken insanlar. Ama herkesin hayata geldiği noktada ya da reşit sayıldığı noktada, aslında reşit değildir hiçbir insan ama reşit sayarız biz onları. Akil vali olmuşsa, akil olmuşsa, normal aklı sahipse ve biliva ermişse o kişi akil validir. Yani reşittir deriz. Doğru bir ifade değil, reşit değildir. Reşit olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse reşit olamaz, Furkan sahibi olamaz, rüştünü ispat edemez. Öyleyse sadece o insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluş sadece onlar içindir. Onlar ölüyken diriltilenlerdir. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaştıkları zaman tabi olacaklardır. Tabi oldukları zaman başlarının üzerine Müjdeler Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. O zaman bu kişi farklı bir hüviyete sahip olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedince Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Kişi sağırdır, kördür, dilsizdir ve ölüdür. Rüştünü ispat ettiği anda kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Hiçbir insan bunun istisnası değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değil. Kişi zaten bu dünyada öyle olarak yaşıyor. Sağır, dilsiz ve kör. Ve öyle gidiyor ve cehennemde de kör haşrediliyor. Peki kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. Kör, sağır, dilsiz bütün insanlar istisnası yok mu? Hayır, istisnası yok. Herkes bu standartta.
Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o takdirde yani Allah'a yönelir, o takdirde Allah Teala o kişinin iradesine el koyar ve o kişiyi kör, sağır, dilsiz ve ölüyken gören, işiten, idrak eden, konuşan bir hayat sahibi kılar. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz ve ölü olan kişi gören, işiten, konuşan ve irşat makamının söylediklerini idrak edebilen bir hüviyete sokulur. İşte böyle bir dizaynda kişi ölürken hayata gelir. Ve hayata geldikten sonra da çok kısa bir zamanda hayata getiren Allah Teala o kişiyi mürşide ulaştırır. Devrinin onun ruhu başın üzerine gelir. O noktada bütün günahları sevaba çevrilir.

Sevgili kardeşlerim, yandaşlarım, yeni dostlarım, bir insan için söz konusu olan şey hani fıtratıyla yaratılmış olmaktır. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratıldılar. Sonrası onlar Allah'a ulaşmaya gerekleri zaman Allah derhal müdahale eder. Onları gören, işiten, bilen, konuşan, idrak sahibi olan insanlar haline getirir. Bunu yaparken de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın müdahalesi söz konusudur. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli üzerine o kişinin gözlerindeki perde alınır. Görme hastasının üzerindeki işaret alınır. Kulaklarındaki vakıra alınır. İşitme hastasının mührü açılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbinin içindeki ekinet alınır. Küfür kelimesi alınır. Ve kalbinin içine ihbat koyan Allah-u Teala. 5-6 dakikalık bir zaman faydasında gerçekleştirdiği bu işlerin her birini yaparken de 7 safhada, 7 ayrı kuruda kişiye yardım ediyor Allah-u Teala. Gözlerdeki hicam mesulünün alınması, işitme hastasındaki, görme hastasının üzerindeki işaretin alınması, kulaklardaki işitme hastasındaki mührün alınması, kulaklardaki vakanın alınması, kalbin mührünün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınması, kalpteki ekinetin alınması, küfür kelimesiyle beraber alınır. Ve kalbe ihbat koyması. Bu ameliyeleri 7 safhada gerçekleştiren Allah-u Teala her bir safhada, yani gözler için, kulaklar için, kalp için yaptığı, görme, işitme, idrak etme hastaları için yaptığı ve küfür kelimesinin almasıyla noktalanan bu dizaynda Allah-u Teala o kişiye her işlemi için derece kazandırır. Öyle ki 7. defa bu işi tamamladığında, ki birkaç dakikalık bir zaman parçası gitmiştir, o devre içinde o kişinin Allah'ın verdiği derecelerle mutlaka sevapları günahlardan öteye geçmiştir. Ve Allah Teala cennete gideceklerin sevapları günahlarından fazla olanlar olduğunu, cehenneme gideceklerin günahları sevaplarından fazla olduğunu söylüyor. Müminin 102 ve 103'te. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazladır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn içerisinde Allah'ın kurtuluş çizgisine baktığınız zaman muhteşem bir dizayn görüyorsunuz. O Allah'tır. Ve sizin sadece kurtulmanızı ister. Sadece mutluluğunuzu ister. Cennet saadeti bir insanın düşünemeyeceği kadar kolay bir olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala mutlaka onların derecelerini her bir işlemi gerçekleştirirken arttırır. Ve o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşar. Burası size anlatmaya çalıştığımız Allah'ın mutluluk dizaynının başlangıcıdır. Kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Allah Teala ona bu verdiği ihsanların ötesinde yeniden ihsanlar verecektir. Kalbinin mührünü açmak, oradan kalbe ulaşmak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek, o kişiyi huşu sahibi kılmak, o kişinin ışığını göstermek, Allah'ın her bir safhada kişiye yaptığı yardımlardır. Ve bu süreç içerisinde o kişiye namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, Allah'ın bütün ibadetlerinden zevk almasını sağlayan Allah'tır. Öyleyse hiç kimse yoktur ki Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah bu işlemleri yaptıktan sonra ölsün ama cennete girmesin. Bu mümkün değildir. Kişi sadece bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırma niyetinin sahibi olur ve İslam'da bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için niyet amelden üstündür, prensibi hakimdir. Üstün olan niyettir. Niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse mutlaka Allah'ın cennetine sahip olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek oluyor ki inanamayacağınız kadar kolay bir sebeple, bir tek niyetle Allah cehenneme gidecek olan bir kişiyi cennetine ulaştırıyor. Bu kişinin günahları ne denli büyük olursa olsun Allah'a göre netice değişmiyor. Çünkü onların bütün günahlarını örtecek. Örttüğü anda o kişi cennetin sahibi olmuştur. Yani bir insanın cennete sahibi olması için mutlaka bir mürşide gidip ulaşması lazım iddiasında bulunanlar, hayır lazım değil. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama onlar da mürşitlerine ulaşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenler elbette. Ama dikkat edin ki onlara mürşitlerini gösterip mürşidini sevdiren Allah-u Teala o kişi mürşide ulaşana kadar 12 tane ihsanda bulunuyor. Sadece ihsanla tabi olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Yusuf suresinin, affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeye yani ensar ve muhacirine tabi olan tabiinin ihsanla tabi olduğunu açıklıyor. Sahabenin de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiiyeti İhsanla bir tabiyettir. Ama eğer bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gidip herhangi bir mürşide tabi olsa onun kurtulması mümkün değildir. Devrin imamına da tabi olsa mümkün değildir. Çünkü o bir tabiiyet değildir. Tabi olmamıştır. Tabi olduğunu zannetmektedir. Öyleyse kuru tabiiyet, yani ihsanla olmayan bir tabiiyet, Allah'ın 12 tane ihsanını almadan tabiiyete ulaşan bir kişisi, kişi için tabiiyet söz konusu değildir. O kişi hala ölüdür. Allah'ın söylediklerini idrak edecek yapının sahibi değildir. Ve o kişiye Allah-u Teala mürşidini sevdirmek için kalbinin mührünü açmak, küfür kelimesini almak ve kalbindeki ekinleti alıp ihbat koymak söz konusu olduğu için böyle bir dizaynda muhtema ona göre oluşmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz üzerine siz cehennemlikken sizleri cennetlik hale getirir. Bir defa daha tekrar edelim. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar ne yazık ki kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler ve günahları mutlaka sevaplarından fazladır. İstisna yok. Herkesin durumu aynı. Ve kim Allah'a ulaşmayı düşünmezse onda hiçbir değişiklik olmaz. O kişi hangi mürşide giderse gitsin, tabi olduğunu denetsin, gerekli formaliteleri yerine getirip aslında tabi olmamıştır. Tabiyeti kabul edilmez. Ve sevapları günahların öteye geçirilmez. Hiçbir işlem yapılmaz üzerinde. O kişinin nefs tezkiyesi yapması da, ruhunu Allah'laştırması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım, ne dersiniz? Sizinle ara sıra böyle yarenlik edelim mi? Size mutlaka kurtuluşunuzun var olduğunu, hiçbir zorluğa uğramadan bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gidebileceğinizi acaba anlatabildik mi? Ey benim yarenlik ettiğim kardeşlerim, beni anlayabildiniz mi? Bu Kur'an'ı anlamak demektir. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve kurtulmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbim'den dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Zaten en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Onun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar. Hepinizin etrafında birkaç tane şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için, yasak ettiklerini de mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi Onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemi görmediniz. Görseydiniz o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva Hanım'da ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer, dilediği an vücudunuzu terk eder, terk edip gider, dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim. İşte bu İnsanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah Teala tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva, nefs.

Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kayım kıldık diyor Allah Teala. Kavmettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi. Ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuzsa Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuzla nefsiniz de fizik vücudunuza ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı denedikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı. Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır.

Böyle ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi, sizin gayretiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve hayattaki en üstün varlıklar olmamızı temin eden Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız, sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşit sevgisi veririm ki, o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşit sevgisidir ki, kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi dergâhta kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyr-i sülûka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar.
Allah'a doğru senin sülkesinde bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir buçuk metre genişliğinde, üç metre yüksekliğinde gibi görünen, uzaktan bir bakışla böyle görünen, üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından, altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için, insan olarak yaratmış. Bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta iki bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın
cennete girebilme standardı bir dilekle başlar. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, bukağalarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, 60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişiyi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü, üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve veçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan
mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşide tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir, kesin. Eğer mürşide tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan, 7-8 aylık bir devre sürer bu, ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür, o zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık zaman devrinde, zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Ve kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi unutamaz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Ama o başlangıçtaki zevki yaşayamazsınız. O karanlıktan aydınlığa çıkışın özelliğidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklikler olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah-u Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun hem dünya mutluluğunu. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de, Allah'a ulaşmayı dilemek bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler, herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah-u Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için, çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir, diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Onlar, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve kendilerine yazık etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa geçiştir. Dilediğiniz anda Allah işitir, bilir ve görür. Ve üçüncü basamakta siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşırsınız. Allah-u Teala sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için
sizi oradan alacaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah Teala bir tek dilekle bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için hazır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an hakikatlerini zamanımızın din alimleri bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin nasıl bir faktör olduğunu da bilmiyorlar. Bugüne kadar öğretilerine esas teşkil etmiş olan kitaplar, asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplar, o kitapları takip etmişler. Bir ilim çıkmış ortaya, İslam dininin ilmi. Ve o kitapların muhtevasını bilenler alim standartlarına giriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Ama kitaplardan öğretilen İslam dini tatbikatında böyle bir dilekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten hiç bahsetmiyor insanlar. 14 asır evvel yaşanan İslami tatbikattan tamamen kopmuşlar. İslam'ın temel hedeflerinden hiçbirini artık yaşamıyorlar.
birincisi olmazsa diğerlerinin oluşması zaten söz konusu değildir. Mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel'as suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor Allah Teala bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala Müminin 102'de mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse onlar cennete girerler. Müminin 103 kimin hasenat tartıları hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla, onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem.
ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman hüsranda değiller. Evet, Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki, Vel Asri, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla değildir. Tam aksine, onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. Lillezine amenu ve aminu salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri, aminu salihate başlarsınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Tabiyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki, bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşit bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman, tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça, o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir. Mürşid sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah-u Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir, ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşid sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu
o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu, gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde Allah Teala sıratellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde, yani başların üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. İşte korkunç bir boşluk sevgili kardeşlerim, insanların, dünya insanının mutluluğa ulaşamamasının kökeninde, temelinde Allah'ın kainattaki tek dinini bilmeyen din adamları rol alır. Bu tek din hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber, sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu. Bu din üç temel içerir. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri münibine ileyhi ve yettekun ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a
yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, amen olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamayan kişi ise cehennemden kurtulamaz, şirkten de kurtulamaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Sonra da diyor ki o müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan, tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor. Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım. Beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini aminu oldukları andan itibaren Allah kontrolü altına alır. Ve kişi nefs tezkiyesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Aminu olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah Teala ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tağute. Onlar da tağutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürülür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur ve kafirler onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. Vallezîn eştenebû tağute en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdîn.

Ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara

kuruldu. Kime kuruldu? Allah'a kuruldu. Tağuta kurulmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İşte Yunus 62. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır, amenudurlar ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Ve afetlerle dolu olacak. Hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talanette kalacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz

olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir. Ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Daha 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilediği anda 1. kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun. Hayatınız boyunca yaptıklarınız sonunda bir hesabı içerir. Ve o cennetlerden bir tanesine girersiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? Sizin istediğiniz şey mutluluk mu? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu konu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mutluluk onun hakkıdır. O vazifesini yapmıştır. Hak, vazifenin yapılmasından sonra elde edilir. Allah-u Teala diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Benim emrimdir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya dilemezse insanlar? Dilemezlerse mutluluğa asla adım atamazlar. Cennet saadetine hiç yaklaşamazlar. Dünya saadetinde yaşamaları mümkün değildir. Cennet saadetine adım atamazlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen 1. kat cennetin sahibi olur. Sadece dileyenler Allah-u Teala tarafından 14. basamağa ulaştırılır. Tabiyetlerini tahakkuk getirirler. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Aynı kişiler Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. 21. basamakta 3. kat cennetin sahibi olacaklardır. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onların hepsine Allah Teala garanti veriyor. Mutlaka ben size 3. kat cenneti vereceğim. Sizi mutlaka 3. kat cennetime alacağım. Diyor. Eğer kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetidir. Ama yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani o 4 tane inancın sahibi olarak Allah'a inanıyor. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. Bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor. Ve 4.'sü de Allah söz verdiği için, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırmaya söz verdiği için mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin kişi. Buna inanıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 4 vasıfta tamamdır. Bu inancın sahibi olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Derhal Allah Teala onun kalbinin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Çünkü bu kişinin kalbine iman girmiştir. 4 açıdan 4 başı mamur iman. 4 başı mamur müessesesi aslında mutlaka buradan gelmiştir. Sadece bu standartta 4 başı mamur olunur. Allah'a inanmak, Allah'a ruhun ölmeden ömür ulaşmasına inanmak, bunun farziyetine inanmak ve mutlaka Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştireceğine inanmak, imanın başlangıç imanının tamamlanmasıdır. 4 başı mamur bir imanın sahibi oldunuz. Başlangıç seviyesinin 4 başı mamur imanı.
Ne yapacak bu iman sizi? Bu iman sizi Allah'a ulaştıracak. Bu imanın sahibiyseniz siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Rahim Esma'sı tecelliye başlayıp evvela size 7 tane furkan verir. Her furkanda da günahlarınızın bir kısmını örter. Öyle ki 7. furkana ulaştığınız zaman günahlarınız tamamen örtülmüş olur. Sevaplarınız da var olacağı cihetle o noktada mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Özelliğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeseydiniz mutlaka Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre siz günahları sevaplarından fazla olan birisi olacaktınız. Ama dilediniz. O zaman başka bir hüviyete girdiniz. Sevapları günahlarından fazla olan birisi. O sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Garanti. Allah Teala üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Başka neyi garanti ediyor? Dünya saadetinin yarısını. Zikirde 33 bin zikre ulaşan herkes dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. 33 bin zikir nefs tezkiyesini ihata eder. Nefsinizi tezkiye ettiniz. Yani nefsinizin kalbine karanlıklardan çok nur yerleştirmeyi başardınız. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede %7 fazıl girdi nefsinizin kalbine iman kelimesine yapıştı. %2'de rahmet daha evvel girer. Netice nefsinizin kalbi %49+2 yani %51 nurlardan ibaret olur. Bir başka ifadeyle Allah'ın nurları şeytanın karanlıklarına, nefsinizin afetlerine artık üstündür. Bundan sonra da üstünlük onar onar artacaktır. Buraya kadar 7'şer 7'şer arttı. Bundan sonra onar onar artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine mükemmel dizayn etmiş ki Allah Teala, ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Her sözünü yerine getiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah amellerinizden eksiltmesin. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen için her şey öylesine güzel ki, mutlaka kurtuluşa ulaştığını bilmenin o büyük huzuru sizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bir sevgilisisiniz. Sevilirsiniz. Çok sevilirsiniz. Çünkü siz Allah'ın size emrettiği asli unsuru, sizin hayatınızın en önemli unsurunu oluşturdunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek, dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti etmektir. Bundan sonrası Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Allah'a tevekkül edebilirseniz
fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır sevgili kardeşlerim. Onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış, sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır, sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ya devam ederseniz 7. kat cennetin, adın cennetinde sahibi olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir. Bu inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün
handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha me-as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir gönül sohbetinde can cana, gönül gönüle yeni bir beraberliğin içindeyiz. Hepinizin bildiği gibi geçen hafta, yani 25 Şubat 2007 tarihinde Düzce'de bir konferansımız olmuştu. Çok kalabalık bir seyirci grubunun toplandığı çok güzel bir konferanstı. Hamdolsun ki o konferansta birçok konuda seyircilerimizi aydınlatacak olan bilgileri sunmayı Allah nasip kıldı. Ve bize göre bugünkü dünya İslam insanının, özellikle İslam aleminin kurtuluşu için, cehennemden kurtuluşu için, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ama alimlerimizin, din alimlerimizin artık küçük bir kısmının henüz bilmediği Kur'an hakikatlerini orada da serdettik. Bunlardan bir tanesi de İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulmasının mümkün olmadığı gerçeğiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buna büyük bir tepki gelecek. Bir açıklama söz konusu oldu. İslam'ın şartını biliyorsunuz ki 5 olarak kabul etmişler. İslam'ın şartı 5'tir diye alimler bundan en az 12 yıl, 12 asır evvel bir ittifak içerisine girmişler. İslam'ın şartı 5'tir diye. Biz de İslam'ın şartının 5 değil, 7 olduğunu, 5 şartın hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını açıklamıştık. Aynı konuları tekrar tezekkür etmek imkanını bize bahşettiği için Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. Uzun süre kovalamış. O kovalamış, kuzu kaçmış. En sonunda kuzuyu yakalamış ve de ona süt vermeye başlamış. Diyor ki Hazreti Musa, ey kuzucuk, neden kaçıyorsun? Benim gayem sana süt vermekti, açlığını gidermekti. İşte sevgili kardeşlerim, bizim hayatımızı vakfettiğimiz şey İslam aleminin ve bütün dünyanın kurtuluşu, sulh ve sükuna ulaşmasıdır. Bunun için buradayız. bu vazifeyle vazifeliyiz. İnsanlar bizim sözlerimize lazım gelen değeri verirler ya da vermezler. O bizi aşan bir konu. Biz görevimizi yaparız. Biliyorsunuz ki İslam aleminin bugün üzerinde bulundukları ve orta yol olarak değerlendirdikleri şey İslam'ın 5 şartıdır. Bu konudaki mevzu hadis ise şöyle. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları gerçekleştirirsem sahiden cennete girer miyim? Girersin. Cevap, girersin. Giremez sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Şimdi konunun vahameti buradan geliyor. İnsanlar Kur'an'dan değil, ataları olan bundan 10 asır evvel, 12 asır evvelki alimlerden din ilmini öğrenmişler. En büyük hata buradan başlıyor. Nereden öğrenilmesi gerekirdi? Furkan ne olmalıydı? Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran ayırıcın adıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Kur'an Furkan'dır. Peki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne söylüyor bu konuda? Söylediği şey son derece açık, hiçbir din aliminin itiraz edemeyeceği bir hadis. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an'a ters düşemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz, neyle idare etmiş 14 asır evvel sahabeyi, İslam toplumunu? Kur'an'la. Hadis var mıydı? Kur'an'ı bırakıp hadislerle mi sahabe idare edildi? Hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 2 asır sonra toparlanmaya başlandı. Ve binlerce mevzu hadis iptal edildi Kur'an'a aykırılığı sebebiyle. Şimdi ismini hatırlayamadığım birisi idam edildi bu sebeple. 5000'den fazla uydurma hadisi hadislerin arasına soktuğu için. Bu rakam 5000 olmasın, 3000 olsun, 1000 olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bir sürü uydurma hadisin hadis diye insanların arasında dolaşır olması bir korkunç faciadır. Ne olur o zaman? İnsanlar Kur'an'ı bırakırlar. Şu anda bu dünyada, şu anda İslam aleminde yaşandığı gibi hadisleri Kur'an'dan önde tutarlar. Buna bir de akaid faciasını eklerseniz, İslam'ın dünya üzerinde neden bugün geri kalmışlığı temsil ettiğini çok rahat anlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı ilahi dizayndır, ilahi nizamdır. Ve hepimizin bütün hadisleri Kur'an'la karşılaştırması asıldır. Açık ve kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi bu. Bu hadise hiç kimsenin itiraz edebileceğini sanmıyoruz. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Terazinin bir tarafına hadisleri koyun, bir tarafına Kur'an'ı koyun. Soruyorum hepinize, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Kur'an tarafı mı ağır basar, yoksa hadis tarafı mı ağır basar? Eğer bir hadis Kur'an'a ters düşüyorsa ne yaparsınız? İşte Allah'ın bize verdiği cevap odur ki Kur'an'ı söyleriz ve mevzu hadisleri çürütürüz, yok ederiz. Hiç kimsenin, aklı başında olan hiç kimsenin cehenneme gitmesi için hazırlanmış olan zeminleri devam ettirmeyiz. Yeni bir çağa girdik. Hidayet çağı. Açıklama devresi, başlangıç devresi, giriş devresi tamamlandı. Tam 30 yıl. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 30 yılı aşkın bir süredir sizlere 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazılan Kur'an'la hükmetmesi söz konusu idi. Öyle yaptı. Şimdi soruyorum herkese. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmederken hadis var mıydı? Asır sonra İslam alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir esir din mensupları topluluğu. Birçok ülke başka dinlerin sahipleri tarafından sömürge haline getirilmiş. Ve de yer yer savaşlar yapılıyor. Dünya hala kana bulanmaya devam ediyor. Dinlerin farklılığı ile. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din ilmini mevcut üç kitapla karşılaştırdığımız zaman bir büyük hakikati Allah-u Teala göz önünde sermemizi bize emretti. İslam dini de, Hristiyanlık da, Musevilik de, üçü de aynı dindir. İşte yeniden şimşekleri çekecek olan bir olay herhalde bu. Başka bir din hiç olmamıştır. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil'de de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade buyuruluyor. Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de. Allah-u Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Buyuruyor ki Habibim sen Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini ayakta tutmak için. O Hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dini hanif dini olarak vücuda getirmesinde bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca din Adem Aleyhisselam'la beraber başladı biliyorsunuz. Bir tek dinden başka Hazreti İbrahim'in hanif dini dediğimiz o dinden başka bir din hiç olmadı. Neden Hazreti İbrahim'in hanif dini diyoruz? Kur'an-ı Kerim böyle söylediği için. Ve de bugün 4 tane affedersiniz 3 tane dinin kesin olarak varlığı 3 kitaplı dinin varlığı söz konusu. Bu 3 kitaplı dinin 3'ü de 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hepsi mürşide ulaşıp tabiyet 2. safa. Birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşiyor. 21. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi. ...26. basamakta nefsin Allah'a teslimi... ...27. basamakta... ...irşad olmak... ...28. basamakta da... ...iradeyi Allah'a teslim ederek... ...Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin olmak. Tevrat'ı incelediğimiz zaman... ...bu 7 safanın 7'sinin de var olduğunu... ...ve farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat incelediğimizde bu farz hükümlerin Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından hepsinin gerçekleştiğini, onun devresinde ona tabi olanların hepsinin 7 safayı 4 teslimi yaşadıklarını görüyoruz. Sonra Hazreti İsa devrine geliyoruz. İncil'i inceliyoruz. 7 safa ve 4 teslimin orada da farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır. Gene İncil, 7 safanın da bu 7 safadaki 4 teslimin de Hazreti İsa tarafından ve ona tabi olan herkes tarafından yaşandığını söylüyor. Hem farz hem de 7 safanın 7'si de yaşanmış. Şimdi din alimleri, şimdi bizi dinleyin. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını söylüyor Allah-u Teala. Yetmez. 7 safanın da 4 teslimin de bu 7 safanın içinde 4 teslim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve onun sahabesi tarafından yaşandığını kesin olarak Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Bu bilgilerin hepsi elimizde. Ve bu bilgilerle Birleşmiş Milletler'e ulaştık. Bir buradaki bir Hristiyan kilise başkanı pastör, bir Yahudi sinagog başkanı, Musevi, bir de biz, 3 imzayla International Mir Foundation'ın başkanı olarak biz hazırladık yazıyı. 3 imzalı olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık ve kabul edilmedi. Talebimiz edilseydi belki bugün dünyada savaşlar bitmişti. Sevgili kardeşlerim, neden bunları söylüyoruz? Bunları söylememizin arkasında asli bir hedef var. İslam'ın şartı kaçtır diye size sorarlarsa, o beş şarta iki tane daha ilave etmek mecburiyetinde olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. O beş şartın ötesinde altıncı şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve yedinci şart da var. Zikretmek. İslam'ın şartı beştir deniyor. Bu beş şartın içine dinin en büyük ibadeti konulmuyor. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bütün bunlardan daha üstün olan, en büyük olan zikir beş şartın içinde yok. İblisin İslam alemini nasıl bir tuzağa düşürdüğünü fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz ne söylemişiz? Zikir farzdır demişiz. Farz mı gerçekten? Elbette farz. Allah Teala diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle ara sıra zikretmemiz hepimizin üzerine farz kılınmış. Sonra o kadar değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde

Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Günün yarısından daha fazla zikir üzerimize farz kılınmış. Her gün günün yarısından daha fazla zikir üzerimize farz kılınmış. Ama tekamül bununla bitmiyor. Bir de Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmemiş, zikretmemiz üzerimize farz kılınmış.

ise elbette merhalelerle gerçekleşmiş. Önce Allah-u Teala ara sıra zikri emretmiş. Sonra günün yarısından daha fazla zikri emretmiş. Sonra da daimi zikri İslam alemine, bütün kainata farz kılmış. Allah'ın indirdiği emir bütün insanların üzerine farzdır. Evvela dinler yoktur. Saniyen Allah-u Teala'nın emirleri Hazreti İbrahim zamanında da söz konusuydu. Aynı emirler. Eksiksiz olarak aynı emirler. Hazreti Nuh zamanında geçerliydi. Hazreti Adem zamanında da geçerliydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmışsa, eğer Allah Teala günün yarısından daha fazla zikri farz kılmışsa, eğer Allah Teala 24 saat zikri, kesintisiz zikri farz kılmışsa ve 14 asırda İslam alemi Kur'an'daki bu büyük gerçeği unutmuşsa, Allah Teala da bize bu konferanslarla İslam alemine bunları hatırlatmamızı emretmişse, ne yapmamız lazım? Bu sevgili kardeşlerim bizi protesto edecekler diye Allah'ın bize verdiği emri yerine getirmemek bizim için söz konusu olabilir mi? Böyle bir şeyi düşünebilirler mi bu protesto eden kardeşlerimiz? Ve de gayemizin bu protestoyu yapanları kurtarmak olduğunu acaba hala anlayamadılar mı sevgili kardeşlerim? Onlar bize kızabilirler. Öfkelenebilirler. Bağırıp çağırabilirler. Çok şükür ki hakaret noktasına gelmedi konu. Gelebilirdi. Gelebilirdi ve biz şimdi nasıl onlara kızmıyorsak, onları haksız görmüyorsak ve onlara küsmüyorsak, darılmıyorsak, onları düşman olarak kabul etmiyorsak, dost olarak düşünüyorsak, o zaman geriye ne kalıyor ki sevgili kardeşlerim? Onlar bizim kardeşimiz, evladımız. Yaptıkları yanlış mı? Öğrendikleri ilme göre yaptıkları yanlış değil, doğru. Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmiyorlar ki. Konunun en hazin yönü burada sevgili kardeşlerim. Çünkü bu kardeşlerimiz din adamı ve oradaki dinin resmi kadroda en üst seviyesindeki kişiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların bu kadar öfkelenmesinin arkasında ne var? Asılların verdiği bir birikim var. Onlara İmam Hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde öğretilen ilmin doğru olmasından şüphe etmeleri söz konusu olabilir mi? Olmaz elbette. Onlar öğrendikleri ilmin doğruluğundan eminler. İslam'ın 5 tane şartı vardır da bunlardan bir tanesi. Şimdi bu 5 şart insanları kurtaramıyorsa ve biz Allah-u Teala'nın bütün kanunları yedili bir sistem üzerine kurulmuştur.
Bu da Allah-u Teala'nın bize verdiği emirle yedi olmak mecburiyetindir tarzında bir ifade kullanıyorsak, bunlar da ona kızıyorlarsa haksız olabilirler mi? Öğrendikleri ilim o olduğuna göre, ufukları orada bittiğine göre, sevgili kardeşlerim, onlara hak veriyoruz. Böyle bir olayı konferansta çıkartmaları çok güzel bir Allah-u Teala'nın nimeti diye değerlendiriyoruz biz bu olayı. Bizi eskiden Allah-u Teala'nın hakikatlerini söylemeye başladığımız 30 yıldan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Bu 30 yıl boyunca hep sahte peygamber olarak nitelediler. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik belki 1000 defa söyledik, belki 2000 defa söyledik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle sona ermiştir. Yahu biz peygamber değiliz, peygamber de değiliz demekten dilimizde tüy bitti. Siz bize neden peygamberlik izafe ediyorsunuz? Ama herkes bir kanun kaçağına, Allah'ın emirlerine karşı gelene yaptıkları muameleyi yaptılar bize. Biz ki Allah'ın bize öğrettiği ilmi sizlere açıklamakla vazifeli olan bu devrin imamıyız. Bu devrin Resulüyüz. Peygamber değiliz. Nebi değiliz. Resulüz. Allah-u Teala bize bir vazife verdi. Bu vazifeyi gerçekleştirmekten şu dünya üzerinde hiçbir şey bizi men edemez. Allah-u Teala bir emir verdiyse o emri hayatımız pahasına mutlaka ama mutlaka yerine getiririz. Hiç umurumuzda da olmaz. Ölmek korkulacak bir şey değildir. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi bu konuda da teçhiz etti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar İslam'ın yedi safhasını yaşamışlarsa ve bugünkü İslam alemi birinci safhayı bile yaşayamıyorsa ve de topyekün cehenneme doğru yol alıyorsa, o zaman biz endişe içinde olmaz mıyız? Bundan huzursuzluk duymaz mıyız? Bu bizi ta yüreğimizden yaralamaz mı sevgili kardeşlerim? Zikri sonuçlandıralım. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana verdiğimiz o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim tilaveti birinci emir. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. İkinci emir namaz kılmak. Ama bütün bunlardan büyük olan zikirdir diyor. Muhakkak surede diyor. Le kullanmış orada Allah-u Teala ve
le böyle zikrullahi Allah'ın zikri ekber. O diğer ikisinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir bir araya getirildiği zaman bu üçünün arasında en büyük olan zikirdir diyor Allah Teala. Ve de bu kardeşlerimiz Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz olarak bir yanlış yapmışız gibi bizi müteala ediyorlar. Çünkü onların sahip olduğu alan o kadar. Onları bir defa daha söyleyelim altını çizerek. Sevgili kardeşlerim, ne olay vücuda geldiği zaman, ne sonradan bize orada yapılan çekimi gösterdikleri zaman, ikisinde de o kardeşlerimizi suçlayamadık. Çok öfkeliydiler. Ama biliyorsunuz ki öfke, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapamamış insanların mutlaka üzerinde bulunan bir şiddet müessesesidir. İlmi hüviyetleri oraya ulaşamadığı için, Allah'ın verdiği emirlere ulaşamadığı için onlara öğretilen din ilminin standartlarında bizim söylediğimiz şey onlara ters geliyor. Gayet normal bir şey. Elbette ters gelecek çünkü hakikatleri bilmiyorlar. Şimdi bu söylediğimi o kardeşlerimiz dinlerse eğer, söylediğimiz ayetlere baktıkları zaman onları incelemek lütfunda bulunurlarsa, doğru söylediğimizi tespit ederlerse, bu yaptıklarından utanç duymazlar mı dersiniz? Biz yüzleri kızaracağına inanıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, onların bu utancı duyması bizi üzüyor. Böyle olmaması lazımdı. Onlar hakikatleri, 30 yıldır söylenen hakikatleri incelemeliydiler. İncelemeliydiler ve bütün söylediklerimizin doğru olduğundan emin olmalıydılar. Siz bizim yerimizde olsanız onlara acımaz mısınız sevgili kardeşlerim? Onlar din adamı. Sokaktaki adam değil. Başka insanlara dinlerini öğretecek olanlar ve onlar Allah'ın hakikatlerini bilmiyorlar. Bu İslam adına utanılacak bir durum değil mi sevgili kardeşlerim? Benim adıma utanılacak bir şey değil mi? Bu devrin Resulü olarak onların zikrin farz olduğunu kimse öğretmemiş. Orada da konferansta da söyledik zikrin farz.

yanlışı, eksikliği Allah-u Teala'nın bize verdiği emirle giderdiğimiz için biz hep huzur duyduk bugüne kadar. Bu kardeşlerimizden acaba hangisi karşımıza çıkıp da sen yanlış söylüyorsun diyebilir bize? Her söylediğimiz Kur'an ayeti. Kim Kur'an'ı yalanlayabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize onların öğrettiği ilmi öğretmedi. Allah Teala bize Kur'an öğretti. Ve o Kur'an bugün tatbik edilen din ilminin ne kadar eksik olduğunu gösterdi. Bugün bize, yarın bütün dünyaya gösterilecek olan bir hakikatler dizisini söylüyoruz sadece. Şimdi o kardeşlerimize biz acımayız, bu konuda gözyaşları dökmeyiz de ne yaparız sevgili kardeşlerim? Onlar bilmiyorlar. Üzüldüğümüz nokta neresi biliyor musunuz? İnsanları din öğretenler bunlar işte. Bizden onlarda olmayan şeyleri öğrenenler, İslam'ın yedi safhasını öğrenenler gidip onlara soruyor. Böyle böyle söylüyor diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Onlar da diyorlar ki hayır, İslam'da böyle şeyler yoktur. Onlara öğretilen ilim Kur'an ilmi değil sevgili kardeşlerim. Asırlardan beri din öğreticilerinin öğrettikleri birçok yerde Kur'an'a ters düşen bir yanlış ilim. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Şu dünyaya matematiği, fiziği, kimyayı, yıldızlar ilmini, yani astronomiyi öğreten kimlerdi başlangıçta? Sadece İslam alimleriydi. Neden? Çünkü onlar o asırların ilim sahiplerinin öğrettiklerini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiklerini öğreniyorlar ve dünyadan çok ötede bir ilim sahibi olarak yaşıyorlardı. Sonra bu hale geldik. İşte bu sebepten geldik. Din ve onun tekamüle açık kısmı cahil insanlar tarafından kapatıldı, örtüldü. Dinsizliği bir marifet saydığımız devrelerden geçtik. İşte Osmanlı'yı düşünelim. 600 yıl şu dünya üzerinde en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıdı Osmanlı. Sonra Cumhuriyet kuruldu. 80 yıl. ...1923'ten 2003'e kadar 80 yıl, 2007'ye kadar 84 yıl. 84 yılda dünyada en çok suç işlenen dördüncü ülke olmuşuz. En çok suç işlenen. Sevgili kardeşlerim, neden olabilir bu? Çünkü insanlara şeytan dinlerini unutturmuş. O insanlar ki ilmin bütün verileri onlar tarafından tahakkuk ettirilmiştir. Matematiğe negatif değerleri kazandıran El Cabir'dir. İlk dişliği Ebu'l İz devreye soktu. İlim dediğimiz şey en üst boyutta İslam aleminin eseriydi ve onlar

Endülüs devletini kurdukları zaman Avrupa bir cehalet içerisinde yüzüyordu. Endülüs'ten İslam'ın ilmini öğrendiler. Ondan sonra o Leonardo da Vinci'ler, bilmem kimler sahneye çıktı da ilim adına İslam'dan öğrendiklerini öğretmeye başladılar. Eğer Avrupa bir ilim sahibi ise bu ilmin başlangıcı Endülüs devletidir. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Sevgili kardeşlerim, dininizde ve Türk kimliğinizde iftihar edin. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Türk'üz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Müslümanız. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bu ilmi Allah'tan aldık ve herkese öğretmekle vazifelendirildik. Şimdi o sevgili din kardeşlerimiz, hani bize itiraz edip de bağırıp çağıranlar, İslam'ın 5 şartı yeter, 7 şarta ihtiyacı yoktur diyenler, şimdi bize ikincisine geçmedik daha, zikir konusunda zikre ihtiyacımız yok diyebilirler mi? Dinliyor musunuz bizi? O gün orada bulunup da bize karşı gelen kardeşlerimiz, dinliyor musunuz? Söyleyebilir misiniz? Şimdi diyebilir misiniz bize, bizim zikre ihtiyacımız yok? Allah Teala zikri farz kılmışsa, çok zikri farz kılmışsa günün yarısından daha fazla zikri yetmez. Daimi zikri de farz kılmışsa siz bu farzların ötesinde yaşayan din sahipleri olabilir misiniz? Yoksa sizin için farz değil mi? Belki de bizi hiç dinlemeyeceksiniz. Sizin söylediklerinize hiç uymayan şeyler söylediğimiz için. Ama unutuyorsunuz, bizim arkamızda Kur'an var ve Allah var. O bize Kur'an'ı öğretti. Onun için sizin bilmediğiniz bir ilmin sahibiyiz. Şimdi ispat ettik mi bunu? En azından zikir müessesesiyle ispat ettik mi size? Yerleşti mi kalbinize? Biz sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarmak için her şeyden evvel. Siz öğreneceksiniz dininizi ki o insanlara, ilim bilmeyen insanlara öğretesiniz. Şeytanın sizi nasıl ve niçin kullanabildiğini şimdi anladınız mı? Şimdi soruyoruz size. Bu zikir farz ise ve biz size İslam'ın 5 şartına mutlaka zikrin de eklenmesi gerekir diyorsak, Allah Teala zikri de çok zikri de daimi zikri de farz kıldığına göre siz bu geçersiz bir şeydir. Bizi alakadar etmez. Biz onunla amel etmeyiz diyebilir misiniz? O zaman Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Şu anda bize karşısınız ve Allah'a nasıl hesap vereceğinizi ben acı acı düşünüyorum. Muhterem din adamları, çok büyük bir gaf yaptınız. Gelelim ikinci konumuza. Altıncı şart zikir, yedinci şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sizin orta yol dediğiniz yol,
İslam'ın 5 şartı neden sizi kurtaramaz? Şimdi oraya geldik. Bize karşı çıkan sevgili kardeşlerimiz, bindiğiniz dalı kestiğinizin farkında mısınız? Siz o kuzucuğa benziyorsunuz. Hazreti Musa'nın ulaştığı ve süt vermek istediği o kuzucuğa benziyorsunuz. Öfkeli kuzucuklar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Yetmez. Böyle bir kavramı ömrünüz boyunca biz söylemeden evvel hiç duymadınız. Doğru değil mi? Doğru. Peki sizi haksız gördüğümüz için mi bunları söylüyoruz? Hayır. Eğer sizin baktığınız aynadan biz de baksaydık, sizin bulunduğunuz yerden baksaydık aynı şeyi görürdük. Bizim hiç bilmediğimiz bir ukala çıkmış, bir sürü zırva söylüyor. Bizim söylediklerimize hiç uymuyor. Bizim öğrendiklerimize uymuyor diyorsunuz, haklısınız. Gerek İmam Hatip liselerinde, gerek okuduğunuz ilahiyat fakültelerinde bu söylediklerimiz öğretilmez. Çünkü size öğretenler de bilmiyor. Onun için bu çağ hidayet çağı. Onun için Allah Teala'nın verdiği bu vazifeyle evvela sizleri aydınlatmak mecburiyetindeyiz. Kaç defa teklifte bulunduk Diyanet İşleri'ne, başkanlığına, Diyanet İşleri'nde bir konferans verelim diye. Karşılıklı tezekkür edelim konularımızı diye kaç defa adam gönderdik oraya. Hep kaçtılar bizden. Takip edenler bilmedikleri bir ilmin Allah Teala tarafından sahibi kılındığımızın farkındaydılar, mahcup olmak istemiyorlardı. Oysa ki bu konuşmalar gizli yapılabilirdi. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Biz kimseyi mahcup etmek, kimsenin onurunu rencide etmek istemiyoruz. Böyle bir hedefimiz hiçbir zaman yok. Size de kızamamamızın arkasında bu yok mu? Sadece acıyoruz. Bu millete yazık oluyor. İslam alemine yazık oluyor. İslam alemi başsız. Ve her tarafta esir İslam'ı görüyoruz. Arkasında bu bulundurmazlığımız yok mu? Neden sözlerimize kulak vermiyorsunuz? Biz size bizim söylediklerimizi kabul edin. Kabul etmek mecburiyetindesiniz. İncelemeden kabul etmek mecburiyetindesiniz diyor muyuz? Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Çünkü inanmak ve kabul etmek ihtiyari bir konudur, kişiseldir. Biz kişisel haklara saygılıyız. Dileyen inceler, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görür, kabul eder, etrafındakileri de öğretmeye başlar. Dileyen kabul etmez. Ama o kabul etmeyenlere biz de bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Siz söylediklerimizi kabul etmemekle Kur'an'a ve Allah'a karşı çıkıyorsunuz. Yanlış mı söylediğimiz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Sizlere söylediğimiz 6. ve 7. şartları kabul etmemekle, buna ihtiyacımız yoktur demekle Allah'a karşı çıkmıyor musunuz? Allah Teala zikri farz kılmamış mı? Çok zikri, daimi zikri farz kılmamış mı? Siz bizim buna ihtiyacımız yoktur diyebilir misiniz? Böyle bir şeyi söylemek yetkiniz var mı? Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde değil misiniz? Bu hesaba çekilmeyeceğinizi zannediyorsunuz. Öyleyse söylediğime dikkat edin. Biz sizi kurtarmakla vazifeli olanız. Bize kızsanız da, bize öfkelenseniz de, hakaret de etseniz, bizim sizi sevmemize bunlar engel olamaz. Sadece sizleri de kurtarma
sorumluluğumuzu biraz daha arttırır. Sorumluluk sizde değil sevgili kardeşlerim. O sorumluluk bizim omuzlarımıza Allah Teala tarafından yükletildi. Size de anlatmak, sizi de Kur'an ayetleriyle ispat ederek ikna etmek mecburiyetindeyiz. O bizim omuzlarımızdaki yük. Şimdi siz ne yaptığınızın farkında mısınız? O kadar insanın karşısına çıkıp da İslam'ın 6. şartına ve 7. şartına gerek yoktur dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın üzerinize farz kıldığı zikri, çok zikri ve daimi zikri reddetmiş olmuyor musunuz? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz haşa Allah'tan üstün varlıklar mısınız? Allah'ın emirlerine ihtiyacımız yoktur. Nasıl diyebilirsiniz? Allah size farz kılmış. Zikri, çok zikri, daimi zikri. Siz ona ihtiyacımız yoktur diyorsunuz. Bu büyük sorumluluğu hissediyor musunuz buranızda, kalbinizde? Kamuoyunun karşısına ne yüzle çıkacaksınız kıyamet günü? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi İslam'ın 7. şartına geliyorum. Belki bunların arasında en büyük önemi haiz olan bu konu. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bizi evvelce dinlemediyseniz öyle olduğu görülüyor. İlk defa duyduğunuz bir kavram. Çünkü İslam'ın 5 şartında böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ve nefaha ve ona üfürdük fihi, onun içine, onun insanın içine, insandan bahsediyor Allah Teala, onun içine min ruhihi, ruhumuzdan. Biz ona, onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Bizim ruhumuz diye bir şey yok. Herkesin içinde bir ruh var. O ruh bize ait değil, Allah'a ait. Allah'ın ruhunu taşıyoruz. Ve Allah Teala ruhumuzu kendisine iade etmemizi farz kılmış üzerimize. Defaatle farz kılmış. Diyor ki Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten ardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, emmare levame mülkime kademelerini geçmiş, doyuma ulaşmış olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. 5. ve 6. gök katlarının işaretini taşıyor bu iki ifade. Ve ondan sonra söylüyor, irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda. Önce nefse seslendi Allah-u Teala, mutmain olmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın rızasını kazanmak. 7 sefalı nefsin afetlerin aklanmasındaki 4., 5. ve 6. kademeler. Tamam, bunlardan da pek bir şey anlamadınız, anlıyorum. Olsun. Eğer bu söylediklerimizi
Bilgisayarımıza girerseniz Nur TV'nin 7000 saatten fazla konuşma göreceksiniz orada. Başlangıçtan bu tarafa. O 7000 saatin içerisinde bu konuda çok geniş bilgi bulacaksınız. İncelerseniz söylediklerimizin sadece Kur'an'a ait olduğunu bir defa daha tespit edeceksiniz. Bu bizi mutlu eder. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerimiz, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Orada bize şu veya bu şekilde karşı çıkanlar, sizleri ne kırgınız ne de öfke duyuyoruz. Ama sadece sizi kurtarmak istiyoruz, anlamıyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek acaba üzerimizde farz mı? Allah Teala bunun üzerimize farz olduğunu söylüyor. Ve münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Ona yönel. Münip olmak. Münip kelimesi, enib kelimesi, yunib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Yönelmek demek. Bir hedefe ulaşmak için harekete geçmek demek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Ne olurmuş bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Münip olurmuş. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olurmuş. Bu ne sağlarmış o kişiye? Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona karşı takva sahibi ol diyor. Birinci özellik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Ve ekumus salat diyor Allah Teala ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Acaba bu müşrikler puta tapanlar mı? Hayır, bunlar gizli şirkin içindekiler. Arkadaki ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Onlar ki diyor Allah Teala, o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle avunur. Kendi elindekiyle ferahlanır. İşte iki tür insandan bir, takva sahipleri var, şirkte olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler, fırkalara ayrılmış olanlar, şirkte olanlar. Bu birinci ayrım. Demek ki Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemezsek, münip olmazsak, o zaman Allah Teala'nın takva sahibi kulu olamıyoruz ve o zaman şirkte kalıyoruz, gizli şirkte kalıyoruz. Bu ayet-i kerimeden Nebe suresinin 13. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Affedersiniz, Sebe suresi. Orada Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne oldu? Şimdi bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğimiz zaman ikisinde de aynı şey var. Bir, tek bir fırkada olanlar. İki, fırkalara ayrılanlar. Birinde Allah'a ulaşmayı dileyip de o tek fırkanın, kurtuluşa ulaşanların, fırkayı naciyenin sahipleri takva sahibi olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, takva sahibi olmuşlar. Sebe 20'de aynı kişiler
müminler olarak geçiyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı zamanda kafirdir. Bu sözler sizi üzecek biliyoruz. Ama bu Kur'an hakikatlerini hepinize sunmak durumundayız. Siz de isteseniz de istemeseniz de eğer gerçek bir din adamıysanız bunları mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın, din adamı olmak başka insanların sorumluluğunu taşımaktır. Siz onları cehenneme götürmek için değil, cennete götürmek için vazife aldınız. Bu mukaddes vazifedir. Şu anda yaşayanların arasında en mukaddes vazifedir. Din adamı olmak, mukaddesatın en büyük ölçüde sahibi olması lazım gelen insanları oluşturmaktır. Göreviniz sadece kendinizi kurtarmak değil, başka insanları da kurtarmak. Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse gördük ki takva sahibi, gene gördük ki mümin. Dilemezse şirkte, fırkalara ayrılanların şirkinde ve Allah-u Teala açıkça kafir olduklarını söylüyor. Bunları başkalarına öğretmekle de vazifelisiniz. Unutmayın. Bizim görevimiz size hatırlatmak, gerisi size ait sorumluluk sizde. Sözlerimizin sizi mahcup etmek için olmadığını Allah'tan sormanızı isteriz. Kesinlikle böyle bir hedefimiz olmadı bugüne kadar. Bugünden sonra da olmayacak. Ama biz sizleri sorumlu mevkide gördüğümüz için bunları mutlaka öğrenmeniz lazım geldiği kanaatindeyiz. Öğreneceksiniz ki onlara öğretesiniz. Geliyoruz. Ne olur Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişi, ne olur? Bu yedinci şartın ne kadar önemli olduğunu belirtmek istikametinde kullanıyorum bunu. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi ne olur? Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleri çok acı bir şekilde bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala innel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla meşguldürler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer olay buysa, siz hepiniz Allah'a ruhunuzu hayattayken ilka etmek,
ona ulaştırmak mecburiyetinde değil misiniz? Bu hakikati bilmemek sizi cehennemden kurtarabilir mi? Bizi yakan şeyin ne olduğunu anladınız mı? Biz sizlerin, evvela din öğreticiler olarak sizlerin cehennemden kurtulmasını Allah-u Teala'nın emriyle sizlere iletmek mecburiyetinde olanız. Bütün bunların Allah'tan öğrenilen şeyler olduğuna yoksa hala inanmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Sizin bilmediğiniz bir ilmi ve her noktasıyla insanları kurtuluşa yönelmiş bir ilmi biz nereden öğrenmiş olabiliriz? Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bunu size atfetmek istemiyorum. Ama ayet-i kerime böyle söylüyor. Ve ne yazık ki gideceği yer cehennemdir diyor. Siz o bize lazım değil, biz bunu istemiyoruz dediğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeyi istemezseniz cehenneme gideceğinizi hala anlamamış olamazsınız diye düşünüyorum. En çok üzüleceğim şey ne olur biliyor musunuz? Biz ilmi biliriz, İslam'ı biliriz, Kur'an'ı biliriz diye bu söylediklerimizi dinlemek istemeyebilirsiniz. Eğer dinlemezseniz, bir adım daha, eğer öğrenmezseniz, bir adım daha ve eğer İslam alemine bunları öğretmezseniz, Allah'ın laneti üzerinize olur. Çünkü siz sorumlu mevkide olanlarsınız. İnsanlar bizim söylediklerimizi size götürüp soruyorlar. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için onlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu hem sizi hem onları cehenneme götüren son derece önemli bir konu ve bunun sorumlusu sizlersiniz. Sizleri incitmek istemiyorum. Sorumluluğunuzu öğrenmekle vazifeli olduğunuzu bildirmek Allah'ın bize verdiği bir emirdir. Bu emre itaat etmek zorundayız. Biz size bunları öğretmekle sorumluyuz. Siz de öğrendiklerinizi onlara öğretmekle sorumlusunuz. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek bize lazım değil diyorsanız cehennemi mi seçmiş oluyorsunuz? Böyle bir şey ister misiniz? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hüsrandadır ve hidayette değillerdir. Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir diyor.

0: Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet kerimesinde buyuruyor ki vellezî neştenebu tagute en yavuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala sahabe için onlar diyor sahabe tagutun kuluydular. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a yönelmek, münib olmak ve enubu ilallahi Allah'a enubu oldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu olan insan ve cin şeytanların kulu olan insanın gideceği yer neresi olabilir? Sadece cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuş ve kimin kulu olmuş? Allah'ın kulu olmuş. Neden? Ayet-i Kerime'nin sonu şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Baştan tağutun kuluyken diyor. Allah'a yöneldiler diyor ve Allah'a ulaştılar diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kuluyken şeytanın kulu olmak. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes ne yazık ki tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın insanları kendisine ulaştırması var. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Sizler için de bırakalım şu anda başkalarını sevgili bizim karşımızda olduğunu zanneden sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları görüyorsunuz ki eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz dalalettesiniz. Dalalette bir din adamı gerçekten bu olay bize çok hüzün veriyor. Sizlere 30 yıldır hakikatleri anlatamamanın hüznünü yaşıyorum. Bu kadar yeter mi? Hayır, yetmez. Diğerlerini de söylemek mecburiyetindeyim. Allah Teala takva sahibi olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler olarak nitelendiriyor. Bir açıklama daha geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresi 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki, Allah amene olan müminlerin, müminlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura çıkarır. Bu kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kapkaranlık olan kalbi, Allah'tan gelen nefs tezkiyesi yoluyla gelen ve o kişinin kalbine yerleşen nurlarla zulmetten, karanlıktan %51 aydınlığa yükselir. Bu süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Gelelim öyle olmayanlara. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Diyor ki Allah Teala o kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Tağut insan ve cin şeytanlar. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, tabiiyetini gerçekleştirir. Kişi nefs tezkiyesine başlar ve Allah'tan zikir boyunca o kişi zikretmeye başlayacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbini her %7 doldurdukça kişinin ruhu buna paralel bir seyirle birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve bütün bu katları aşar. Yedinci gök katını da 7 tane alem geçerek aşar. Sitetli müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olur. Hepimizin üzerine farz. Sizlerin de. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah dostu nefs tezkiyesi yoluyla onların kalbini zulmetten nura çıkarıyor. %51 nur oluştu. Ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkıyor. O kişi kendi iradesiyle serbest bırakılıyor. Bu noktadan sonra şeytan o kişinin üzerinde taziklerini arttırıyor. Eğer başarırsa o kişi yavaş yavaş Allah'ın yolundan Allah'a ulaşmışken Allah'ın üçüncü derecede evliyası olmuşken Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık şeytanın dostu değil Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha üst seviyede bir dost olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü seviyede Allah'ın dostu olur. Yani üçüncü kademede bir evliya olur. Veli dost demek. Evliya da biliyorsunuz ki dostlar demek. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın dostu oluyor. Allah da onun dostu oluyor. Ama dilemezse Allah onun dostu olmuyor. Gördük ki böyle bir kişi mümin de değil. Ve gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan küfürde, yani kafir hüviyetinde. Şimdi sevgili din adamları, size görüyorsunuz ki bilmediğiniz bir ilmi anlatıyoruz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu ilmi bilmek mecburiyetindesiniz. Demek yetkisinin sahibi biz değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer bu söylediklerimizi dikkate almazsanız, ve onları öğrenmezseniz ve öğretmezseniz dünyadaki en büyük vebali almış olursunuz. Bütün din adamlarının üzerinde bu büyük vebal söz konusudur. Bir defa da altını çizerek söylüyorum. İnsanlar bizden duydukları bu acayip şeyleri sizlere öyle geliyor. Onun için öyle bir ifade kullanıyorum. Gelip size soruyorlar. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki, hayır onun söyledikleri doğru değil. Peki neden haklı olarak kelimesini kullandım? Çünkü hiç kimse bilmediği bir konuda bir fikrin sahibi olamaz. Bir kanaat ortaya koyamaz. Kendi alanındaki ilim üzerinden değerlendirir. Biliyoruz ki siz de öyle değerlendiriyorsunuz ve bizim söylediklerimiz sizin onca üniversite tahsilinde öğrenmeniz mümkün olmayan hakikatler. Bunun için siz sorumlu değilsiniz. Ama bir ölçüde sizi sorumlu kılan bir husus var. Sizlere elçilerimizi gönderdik. Sizlerle konuşmak istediler. Sizlere anlatmak istediler Allah'ın hakikatlerini. Onları dinlemediniz. Şimdi bizi dinler misiniz, dinlemez misiniz? Onu bilmiyoruz. Ama şu anda omuzlarınızda büyük bir vebal var. Hepiniz, başka şeyleri bir tarafa bırakıyorum. Ama en azından ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bunu yapmazsanız evvela kendinizin gideceği yer cehennemdir. Daha ötesi, eğer bunları inceleyip de gerçekleri öğrenip bu kaseti defaatle dinlerseniz zaten gerçekleri öğreneceksiniz. Öğrenip tatbik etmezseniz ve size ulaşacak insanlara doğrusunu söylemezseniz bu kainattaki en büyük vebal siz din adamlarının üzerinde olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu altını çizerek çok kesin bir ifadeyle söylüyorum. Hiçbir zaman biz sizin karşınızda olmayacağız. Şartlar ne olursa olsun, bizim hakkımızda ne söylerseniz söyleyin. Hiçbir zaman bu olay değişmeyecek. Siz bizim düşmanımız değilsiniz. Siz bizim dostumuzsunuz. Biz sizin neyiniziz, ona siz karar vereceksiniz. Ama unutmayın, sizler bir uçtasınız, biz de diğer uçtayız. Ve biz, sizler ve biz bir tek vazifeyle vazifeliyiz. İnsanları cehennemden kurtarmak. Ve bu ilminizle siz bu vazifeyi yapamaz durumdasınız. Öyleyse Allah'a karşı hesap vermeyi eğer kalbinizde bir sorumluluk müessesesi olarak taşıyorsanız, o zaman bu söylediklerimizi sadece dinlemek değil, tetkik etmek mecburiyetindesiniz. İncelemek mecburiyetindesiniz. Kur'an'a vurup bütün söylediklerimizin doğru olup olmadığını Furkan'dan, Kur'an'dan öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bunu yapabileceğiniz gün, işte o zaman Sevgili kardeşlerim, sizler kurtuluşun gerçek temsilcileri olacaksınız. İnsanları cehennemden kurtaran gerçek din adamları. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın huzurunda Yüce Rabbimizin hepinizi affetmesi için dualar ederek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Unutmayın, biz sizi affettik. Şartlar ne olursa olsun bütün ömrümüz boyunca hep affedeceğiz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikle birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah-u Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. 1. basamak da bir şey yok. 2. basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların 95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda 1. safhadadır. Ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah-u Teala? En basit anlatım içerisinde Rum suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Ve üzdüfetül cenneti lil muttakîn, cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz aynen. Li için muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hazama tuadune. İşte haza, işte bu, ma şey, tuadune, vaat edildiğiniz şey. İşte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah-u Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz, evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meava sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran'da diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun. Her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla, cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Derin imamının deryana ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitedi müntahayı açacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun,

ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. وَنَبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّقُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudihâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostuyken tağuttan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cennete hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hassasını harekete geçirir. İşitme hassasını harekete geçirir. İdrak etme hassasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu tabiyettir. İkinci safa tabiyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti belirir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettikullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiane ile bir sabrı ve salatı sabırla istiane edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğne edin, Allah'tan isteyin. İnne hâne kebiretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebiretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَزُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar, اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَزُنُّونَ inanırlar kesin şekilde, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadid Suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlarda olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşide tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamın dergahını. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikirini tamamlayıp Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki, Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve esluhu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve çini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah Teala'ya Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beçlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Ademoğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnne hülekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala Habibim diyor, sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onları da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi.
Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ulleri vap olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ve onların hepsi ulul erbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul erbab oldular diyor. Kimdir ulul erbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul erbab yeskurullah yeskurunallâhe kıyamen ku'udan ve alâ cunubihim. Ulul erbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibe ulu'l-elbab olmuş. Ulu'l-elbab ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla diye ya Abdullah'e, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak. Öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salâh makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salâh nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da İradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 safa ve 4 teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da beşlerini de yani fizik uçlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu, huzur mu, nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Salah makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün varlıklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, O varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür. Kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.
bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'yı ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış.

Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar, insandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Öyleyse hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı, hepimizi.
Ve zamanın bu parçasında, bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayet çağında Allah Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış. Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden iki, Allah'tan üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur? Açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü, açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devren imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey
başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki insan olarak yaratıldık ve bundan daha çok hamd teşekkür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz. Ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla. Kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle 7 gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse, Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır, bir onurdur, bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse
Bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp gözünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? O benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte, çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek.
ikna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin vasıtanızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah-u Teala

dostlarım. Bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök katlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size 7 gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. 7. kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gök kuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuş zanneden ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler.

Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İştiyakiniz, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz himmeti davet eder. Himmet nusreti davet eder. Nusret iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve ilim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene odur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, onun aydınlığında, onun dostu olmanın şerefine sahip olmak, Ebu'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. O güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları.
O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katibin meleklerinin ellerinde bulunan mizan hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor.
Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanısı değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müdde-i umumi, yani yargıç ve savcı, böyle şeyler yok Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var, ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış namlu zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor.
namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastının olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah-u Teala'nın indinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah el-adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala el-hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı? Ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş,
ruhunuzun bütün hasletlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız, daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali Allah'ın emirlerinde de nehirlerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa, işte o zaman siz iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Huzur içinde sizlerle birlikte olmanın verdiği mutluluk içerisinde Allah'a şükrederek konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, aramızda hep bizi birleştiren bir sevgi var. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak bizden size ulaşıyor. Allah'tan dolaşarak sizden bize tekrar yansıyor. Sevgili kardeşlerim, dünyada sevginin hakim olduğu bir birlikteliğin içindeyiz. En çok buna hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Dünya bir kaosun içerisinde. İnsanlar manevi terbiyeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını, ki Allah'ın ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun tesliminden sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin Allah'a teslimi, birbirinin arkasından gelen mutluluğun çeşitli kademeleri. Her kademeyi Allah-u Teala bize hamdolsun ki yaşattı. Bu devrin ilmine sahip kıldı bizi. Bize, Allah bize ne öğrettiyse sizlere anlatıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkiler bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eder. Mutluluk huzur içinde yaşamaktır. Başlıca göstergesi sevgidir. Sevginin mevcut olmadığı bir ortamda mutluluk yaşanamaz. Mutluluk sevgisiz bir ortamda yeşermeyen bir ağaçtır. Çiçeklerini açmayan bir çiçektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insanları sevmek mecburiyetindeyiz, mutlu olabilmek için. Sevgi ve nefret birbirinin zıttı olan iki ayrı faktör. Eğer birisinden nefret ediyorsanız, sevmenin tam aksini yapıyorsunuz demektir. Böyle bir şeyin kardeşlerimiz arasında vücut bulmaması asli unsurdur. Ve de bu hepiniz için bir hedef olmalıdır. Hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. O beni sevsin de ben de onu seveyim. Böyle bir düşünce Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilme tamamen ters düşer. Bu şeytanın bir tuzağıdır. O seni sevmiyor ki, sen onu niçin seveceksin der İblis. Marifet, bizi sevmeyenleri sevmek, sevgimizi onlara ishar etmek, açıklamak, sevdiğimizi hissettirmek. O zaman o kişi bizi sevmese bile bizden gelen sevgi onu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Kucaklayacak ve bize yaklaştıracaktır. Diyelim ki onun bize negatif davranışları var. Olsun, o negatif davranışlara rağmen biz onu sevmeye devam etmeliyiz. Şeytan bütün insanları birbirine düşman olması için teşvik eder. Bütün gayreti, etrafınızdaki şeytanların bütün gayreti sizin başkalarına düşman olmanız istikametindedir. Bunu gerçekleştirmeye çalışır. Başkalarına düşman olmanızı sağlamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına dost olmak için çalışmalısınız. Allah da dost olmanızı istiyor. Bir tarafta şeytan var. Ne istiyor sizden? Birbirimize karşı düşman olmanızı. Bir tarafta Allah var. Ne istiyor sizden? Başkalarıyla dost olmanızı. Birbirinizi sevmenizi. Şeytanın istediği şey, insanların birbirinden nefret etmesi, birbirine düşman olması, birbirine zarar vermesi, birbirini üzmesi. Allah'ın istediği şey ne? İnsanların birbirine dost olması, birbirini sevmesi ve bütün insanların başkalarının mutluluğu istikametinde çalışarak, başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedef ittihaz ederek, başkalarını mutlu ederek mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bir deneyin. Ne zaman başka insanları mutlu edecek bir davranışın içine girerseniz, o anda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Allah'ın kanunu budur. Kim başka bir insana A kadar mutluluk verirse, onu mutlu edebilirse, kendisi de en az o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için elinizde çok büyük bir imkan var. Etrafınızda birçok insan var. Her an her birine güzel bir şeyler söyleseniz, onu mutlu edecek olan bir ifade kullansanız, ne kaybedersiniz ki? Ama etrafınızdaki insanların gönlünü alırsınız. Zaten bunu yaptıkça onları gerçek anlamda sevdiğinizi çok net bir standartta mutlaka görürsünüz. Siz sevmeye çalışın, sevdiğinizi göreceksiniz. Neden? Çünkü siz sevmeye çalışınca pozitif bir dalga boyundasınız. Allah Teala bu dalga boyunu bekler. Ne zaman bir insan başkalarına dost olmaya çalışırsa, başka insanları sevmeye çalışırsa Allah'tan çok büyük bir yardım alır. Ne zaman bir insan başkalarından nefret ederse, o zaman da şeytandan çok büyük bir yardım alır. Şeytan bütün insanların arasını açmak için en büyük düşmanınızdır. Bütün insanların arasını açan her zaman odur. Mutlaka devreye girer. Etrafınızda her zaman şeytanlar var. Mutlaka devreye girerler ve sizi daha düşman, daha düşman, daha düşman yapmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Neden Allah-u Teala'nın dostluk konusundaki emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın insanları birbirine düşüren, neticede mutlaka huzursuzluğa sebebiyet verecek olan bir davranış biçimi davetine icabet edelim? Bunu kabul etmemelisiniz. Ne zaman başka birine zarar vermek istikametinde içinizde bir his oluşmuşsa, kesin olarak bilin ki bu şeytandandır sevgili kardeşlerim. Şeytan insanların birbirine dost olmasını kesinlikle istemez. Bu onu dehşetli rahatsız eder. Nasıl Allah Teala sizin başkalarını sevmenizden, başkalarına güzel davranmanızdan, başkalarıyla dost olmanızdan zevk duyarsa, bunu isterse sizden, Allah'ın hedefi buysa, şeytanın da hedefi sizi başkalarına düşman ederek düşmanlığı körüklemek, böylece sizin başkaları üzerindeki negatif tesirinizin onları üzmesine sebebiyet vermek, sonra da onların bu haksız davranış sebebiyle öfkelenerek size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemesini temin etmektir. Şeytan bütün gücüyle bunu yapmaya çalışır. Şeytanın herkes düşmanıdır. Yani şeytana göre bütün insanlar bir düşmandır. Mutsuz edilmeleri lazım gelen birer düşman. Ezelden beri iblis insanlara düşmanlık eder. Kıyamete kadar da böyle olmaya devam edecektir. Biliyorsunuz ki iblis cin tayfesindendir, bir cin. Ama cinlerin içinde Müslümanlar var. Cinlerin içinde Allah'ın cin evliyaları var. Veli olmuşlar. Burada ölçü onların zikirleridir. Nefslerindeki afetlerin temizlenme oranıdır. Nasıl bizim nefsimiz varsa cinlerin de nefsi var. Nasıl bizim ruhumuz varsa cinlerin de ruhu yok. İkincisinde ayrılıyoruz. Allah-u Teala biz insanlara kainatın en büyük şerefini bahşetmiş, ruhundan üfürmüş. Ama cinlerde ruh yok sevgili kardeşlerim. Cinlerde nefs var. İşte cinlerin nefs tezkiyesi o nefslerini gene Allah-u Teala'yı zikretmek suretiyle temizlemek, temizledikçe yücelmek. Bizim için de aynı şey söz konusu, Allah'ı zikretmek. Ama bizde nefs var, nefsin afetleri var. Temizledikçe nefsin afetlerinin yok olması var. Ve hasletlerin nefsimizin kalbine yerleşmesi var. Faziletler nefsimizin kalbindeki güzellikleri ifade eder. Öyleyse mutlulukla nefsimizin kalbindeki faziletlerin oranı aynı seviyededir. Nefsimizin kalbinde yüzde ne kadar fazıl nuru birikmişse biz o kadar mutluyuz. Yüzde o kadar mutluyuz. Bu yüzde iki rahmetten sonra %98'e kadar çıkar. Daimi zikrin sahipleri %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla hedefe ulaşmışlardır. Netice mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hep mutlu olmanızı ister. Şeytan ve avanesi de hep mutsuz olmanızı ister. İşte insanların Allah katındaki farklılıkları buna paraleldir. Kim başkalarını mutsuz etmek için yaşarsa o mutsuz bir insan olur. Kalbi kapkaranlıktır, afetlere doludur. Hep başkalarına sadece kötülük etmek ister. Kim de Allah'ın dostuysa o da başkalarına, hatta kendisine kötülük edenlere de iyilik etmek ister. O iyilikle, başkalarına iyilik etmekle mutluluğa ulaşacağını çok iyi bilmektedir. Diğeri ise nefsindeki afetler sebebiyle içinden geleni yapmaktadır. Nefsin afetleri hep başkalarına kötü davranmak, başkalarını küçültmek ve onları karalamak, onlara düşman olmakla hedefe ulaşacaklarını düşünürler. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık şeytanın insanlara verdiği, onların nefslerindeki o düşmanlık hissini körüklemekle vücuda gelen bir negatif faktördür. Kimseye karşı sakın kin tutmayın sevgili kardeşlerim. Dost olun insanlara sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin. İnsanlar için yaşayın. İnsanlar için yaşamak demek, insanları mutlu etmeye yaşamak demek. Neyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların mutluluğu sizin için hedef olmalı. Kim başkalarını mutlu ettikçe mutlu olduğunu hisseder de bunu amaç edinirse, o kişi etrafındaki insanları daha çok mutlu etmeye çalışır. Böyle bir insan için başka bir hedef yoktur. Etrafındaki herkesi mutlu etmek. Etrafındaki insanlar çoğaldıkça onun da mutluluğu artar. Gayesi herkesi mutlu etmektir. Onun düşmanı yoktur. Ama ona düşman olan her zaman vardır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dostları Allah'ın dostlarını çekemezler. Şeytanın dostları her zaman Allah'ın dostlarına karşı düşmandırlar. Ama Allah'ın dostları onlara düşman olmaz, olması mümkün değildir. Dostluk deyince daimi zikir seviyesine ulaşan Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Onlar kendilerine düşmanlık yapıldığını bilseler de o düşmanlık yapanlara düşman olamazlar. Böyle bir şey onların kalplerine hiçbir zaman yerleşemez. Kalpte bunu gerçekleştirebilecek olan karanlık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bize düşman olanlar bilmeliler ki biz onlara düşman sadece değiliz demek yetmez, düşman olamayız da. Onlar yanlışlık yapabilirler. Çünkü kendi muktesebatları kadar hüküm vermek imkanının sahipleridir. Henüz güzellikler çirkinliklerin yerini alamamıştır. Nefste afetler bütünüyle durmaktadır. O zaman afetler hüküm ferma olabilirler. Ve de o zaman bazı insanların Allah'ın dostlarına düşman olmaları tabii bir hüviyet olarak ortaya çıkar. Nefslerinde afetler varsa o afetler onlara tesir ediyorsa ve afetler hep şeytanla temas eden müesseseler olduğu için şeytanın emirleri onlar üzerinde mutlaka hüküm ferma olacaktır. Ama nefsindeki afetleri daimi zikre ulaşarak yok edilmiş olan herkes için düşman kalmamıştır. O kimseye düşman olamaz. Onun düşmanlığı mümkün değildir. Bir insana bilerek, isteyerek kim olursa olsun kötülük etmesi mümkün değildir. Buna kendisine kötülük edenler de her zaman dahildir. Sevgili kardeşlerim, kin tutmamak Allah'ın bir güzelliğidir. İnsanlar size yanlış davranabilirler, öfkelenebilirler, hatta sizden nefret edebilirler. Şeytan bütün gücüyle Allah'ın dostlarına insanları düşman etmeye çalışır. Gayreti hep bu istikamettedir. Ama bunda ancak nefslerine afetlerin hakim olduğu insanları tuzağa düşürme imkanı vardır. Sadece onlar için bu mümkündür. Kim Allah'tan hoşlanıyorsa, Allah'ı severse, Allah'a aşık olursa, hele Allah'a hayran olursa, o kişinin adım adım kalbindeki düşmanlıkları Allah Teala birer birer yok eder. Sonunda Allah'a hayran olan kişi insanlara karşı asla kin besleyemez. İnsanlar ona kötü davranabilirler. Ama o onlara karşı kötü davranamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için söz konusu olan şey bir güzelliği yaşamaktır. Allah için yaşamaktır. Allah için olmaktır. Ve Allah Teala, siz başka insanları sevdikçe, sevginiz arttıkça sizi daha çok sever. Çünkü başka insanlara olan sevginizin artması aslında Allah'a karşı olan sevginizin artmasıdır. Onun ışığı altında başkaları aydınlığa, başkalarına karşı olan sevginiz aydınlığa kavuşur. Allah'ı sevenler başkalarını sevenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk varken Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden başkalarını mutlu etmek yerine mutlu edememek? Hatta onları mutsuz etmek. Nefsinizdeki afetleri ancak zikirle temizleyebilirsiniz. Zikir, nefsinizin afetlerini temizleyecek olan en büyük faktördür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Herkesi sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Hatta size düşmanlık edenleri, sizden nefret edenleri de sevin. Onlara acıyın. Çünkü onlar bilmiyorlar. Allah'ın dostlarıysanız, o zaman insanları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları insanların da dostlarıdır. Allah'a dost olamayanlar, onlar insanlarla da dost olamazlar. Davranışları sahtedir. Sevemezler. Sevgili kardeşlerim, onlar nadir insanlardır. Siz onları seversiniz. Ama onlardan beklemediğiniz davranışlar görürsünüz. İşte burada insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı o davranışlara paralel olarak onları sevmemeye başlarlar. Hatta sonunda onlardan nefret ederler. Diğer kısmı ise kendilerine kötülük edenleri de sevmeye devam ederler. Hep ümitlidirler. Bir gün onlar da Allah'ı tanıyacaklardır. Nasıl davranmaları gerektiğini, insanları mutlu ederek mutlu olmayı öğreneceklerdir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz en büyük ölçüde başkalarını mutlu etmekten geçer. Böyle bir imkan elinizdeyken onu gerçekleştirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlar tarafından da sevildiğinizi göreceksiniz. Sizi az sevenleri mutlaka siz çok sevin. Sizi sevmeyenleri de sevin. Bir kademe daha ilerleyelim. Size düşman olanları da sevin. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık yapanlar da nefslerinin tesiriyle nefslerindeki kin ve düşmanlık afetlerinin tesiriyle düşman olmuşlardır. Bu konuda onların dostluğunu kazanmak sizin

Hemen mi? Hayır. Adım adım onun düşmanlıklarına sizin mukabele etmeyişiniz. Aynı düşmanlıkla ona karşı bir cephe oluşturmamanız. Ve bir gün size şu veya bu şekilde ulaşırsa hala sizin ona dost olduğunuzu onun anlaması, ondaki düşmanlığı, kini, nefreti de söndürebilecek olan bir sebep teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, kanun sevenler sevinir kanunudur. Nefret edenlerden de nefret edilir kanunudur. Öyleyse siz bu nefreti sevgiye çevirebilirsiniz. Sizden nefret eden birisine sevginizi gösterdiğiniz zaman o size ne yaparsa yapsın bunların hiçbirinin sizin onu sevmenize engel teşkil edemediğini gördüğü ve bunu kesinlikle tespit ettiği zaman o zaman onun elindeki bütün düşmanlık imkanlarını teslim almış olursunuz. Artık o kişi size düşman olamaz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey için yüz yüze gelmeniz lazım. Konuşmanız lazım. Davranışlarınızla ona ancak o zaman ispat edebilirsiniz. Her zaman insanlar arasında her kademe mevcut olduğunu göreceksiniz. En çok nefret eden, en çok öfkelenen, kalpleri nefretle dolu insanlardan en çok seven, kalpleri sevgiyle dolu insanlara kadar kocaman bir daire söz konusudur. Bir uçta böyle bir şeyi küre olarak düşünürsek, kürenin kuzey kutbunda en çok nefret edenlerden başlayan bir daire oluşacaksa, kürenin güney kutbunda en çok sevenlerden başlayan bir dairenin sonucu ortaya çıkacaktır. Öyleyse biz insanlar sadece başkalarını mutlu ederek mutlu olabiliriz. Bu kanunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. İkinci bir patika, ikinci bir yol, ikinci bir geçit mümkün değildir, mevcut değildir. Ayrıca imkansızdır. Öyleyse başkalarının bizi sevmesini beklemeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Biz seveceğiz. Biz sevdiğimizi ispat edeceğiz. Onlar bize kötülük yapsalar da sevmeye devam edeceğiz. Bir gün hata yaptıklarını anlayacaklar. O zaman büyük bir nedamet, büyük bir pişmanlık duyacaklar yaptıkları kötülükler için. İşte

düşünüyoruz. Bu nedamet hissi, güzele dönüş, mümkün olduğu kadar erken olsun diye. Bize kötülük edenler de bizim için bir dosttur. Dönüşleri kendilerini Allah'ın katında aklayacak olan bir husustur. Bizim sevgimizde bir değişiklik olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize sevmeyi öğretirken nefreti bütünüyle kalbimizden aldı. Daimi zikre ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Nefste afetlerin hiçbirisi kalamaz. Daimi zikir, nefsin bütün afetlerinin %100 yok olması demektir. Yerine ruhun hasletlerinin bütünüyle yerleşmesi demektir. Daimi zikrin insanlara olan en büyük faydası budur. Başkaları onlara düşman olsalar bile onlar başkalarına düşman olamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevgimi. Bir sevgi ki dünya dolusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz hepinize açık. Bu sevgi deryasının içinde sadece bulursunuz kendinizi. Bize düşmanlık edenler, bizden korkmayın. Asla Allah-u Teala'ya sizi şikayet etmeyiz. Sizin kalbinizin temizlenmesi istikametinde Allah'a dua ederiz. Allah'ın kalbinize afetleri yok ederek hasletleri getirmesini niyaz ederiz Allah-u Teala'dan. Ve bütün dileğimiz bize düşman olanların da mutlu olmasıdır. Ama düşmanlık var olduğu sürece mutluluk da mümkün değildir. Çünkü düşmanlık bir afetler dizisidir. Afetler var oldukça gerçek mutluluğa, tam mutluluğa insanlar ulaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kardeşimiz olamadığını düşünenler, sizleri de o kadar çok seviyoruz ki hepinizin mutlu olması için Allah'a hep dua etmekteyiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda sizlerle beraber olmak, selamlaşmak ve sizlere mutluluktan bahsetmek, işte bir güzelliği daha yaşamak üzere birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlu musunuz? Kendinize sorun bakalım. Mutlu musunuz? Her açıdan o Allah'ın mutluluğunu yaşıyor musunuz? Yoksa engeller sizi mutluluktan uzaklaştırabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, nedir mutluluk diye gelin beraber bir bakalım. İnsanlara soruyorsunuz mutlu musun diye, mutluyum diyor. Emin misin diyoruz, eminim diyor. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun diyoruz. Elbette biliyorum diyor. Mesela diyor ben şu anda mutluyum. Sevgili kardeşlerim, iki fazla ayrılan mutlulukta dünya saadeti adım adım yavaş yavaş kazanılır. Ama bu dünyada yaşanır. Cennet saadeti ise bir anda kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Mutluluk nedir? O mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mutlu musun? Mesela bugünlerde mutsuz olduğun birkaç olay olmadı mı? Eğer samimi ise size mutlaka oldu diyecektir. O zaman sadece bu kadarı bile onun mutlu olmadığına bir işarettir. Ak ile kara kadar mutluluk ve mutsuzluk birbirinden ayrı iki mefhumdur. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk nedir? Hem iç aleminizde mutluluğu yaşamaktır, hem dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bir sulh ve sükun hali, savaşın bittiği bir nokta söz konusu. Ve iç alemimizde de dış alemimizde de, yani başka insanlarla olan ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamamız lazım. Yeter mi? Gene yetmez. Üçüncü bir faktör daha girer mutluluğa, mutluluğun devamlılık vetiresi. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk Kur'an'ı yaşamakla elde edilebilir. Sadece onu yaşamak, nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceği için, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel olan fazılları, faziletleri getireceği için,
Nefsiniz ruh hüviyetine bürüneceği için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişini ifade eder. Bu dış aleminize yansıyacaktır. Bu Allah ile olan ilişkilerinize yansıyacaktır. Ve hepsi beraber çözülecektir. Öyleyse hisseder misiniz sevgili kardeşlerim? İç dünyanızda devamlı bir çatışma var. Nefsiniz afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve bunun gibi şeyler. Ama ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Sevgi, itaat, cömertlik, ve bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerini donatmıştır. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özellik. Bütün hasletler buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. İşlemek istemezler. Öyleyse nefsinizin afetlerine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen afetlerle donatılmıştır nefsiniz. Öyleyse nefsinizle ruhunuz iki zıt kardeştir. Ters bir davranışı ifade eder. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yapmak isteyecektir. Ve vücudun kumandanı olan akla bu istikamette taleplerle ulaşacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istikametinde. Yapısı buna göredir. Tekamülün son safhasına göre yaratılmıştır. Tekamül insanı ruhunun hasletiyle bezenmiş, nefsindeki afetleri tamamen yok etmiş bir noktaya ulaştırmanın adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi şeytana gelin beraberce bakalım. Şeytan ne ister? Şeytan Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Yerine getirmemenizi ister. Şeytan Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Bu tarif yabancı değil,
Çünkü demin bu tarifi yaptık yine biz. Nefsin özelliklerini verirken bu tarif geldi. Öyleyse şeytan tam nefsinizin standartlarına uygun şeylerin yapılmasını ister. Yani Allah'ın yasak ettiği fiillerin ve yine nefsin standartlarına uygun şeylerin yapılmamasını ister. Allah'ın emirlerinin. Bu durumda görüyorsunuz ki şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı. Karşı koyacakları, istemedikleri hususlar da aynı. Öyleyse şeytan nefsinize kendi istikametinde neyi emrediyorsa nefsiniz zaten ona teşne, zaten onları işleyecek şekilde yaratılmış. Öyleyse şeytan nefsinize tesir sadedinde hiçbir güçlüğün sahibi değildir. Allah Teala ona bir nefsinize tesir etme konusunda bir sulta, bir hakimiyet, zorla yaptırım gücü vermemiştir. Ama şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri tamamen aynıdır. İçinizde iki sesi hep duyarsınız. Bir tanesi Allah'ın emirlerini işlemenizi ister. Bir tanesi işlememenizi ister. Bir tanesi Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamanızı, diğeri yapmanızı ister. Nefsiniz ve ruhunuz. Nefsinizin sesini duymanız gerekmiyor. Çünkü onun yerinde zaten iblis var. Ve sesini size gayet rahat bir şekilde duyurur. Üstelik meşhur üç kağıtçılığıyla söylediklerini sizin düşüncelerinizmiş gibi, size ait düşüncelermiş gibi size yutturmasını da başarır. Öyleyse eğer nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri birbirine taban tabana zıtsa, aralarında devamlı bir çekişme olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu sebeple hiç dünyanızda ardı arkası gelmeyen kesintisiz bir savaş cereyan eder. Nefsinizle ruhunuz arasında bir diyalektik kavga. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır ve mutsuzluk vardır. Öyleyse bir insan iç dünyasında neden mutsuzdur? Nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga olduğu için mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Kesintisiz bir kavga devam ettiği için. Nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga devam ettiği için. İç dünyanız devamlı bir kavga müessesesini ortaya koyar. Öyleyse bir insanın bu kavgadan kurtulması mümkün müdür? Mümkündür. Allah-u Teala bir formül koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Nefsin afetlerini yok etmek.
kim nefsinin afetlerini yok ederse, onun yerini fazıllar alır. Fazıllar Allah'ın katından gelen nurlardır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşeceklerdir. Öyleyse Allah Teala'nın adını tekrar etmek, Allah Allah Allah Allah diye 14. basamağa yükselmiş bir Allah dostu olmaya namzet kişi için, bir evliya namzedi için bir dönüm noktasıdır 14. basamak. Orada mürşidinize tabi oluyorsunuz. Tabi olduğunuz zaman Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların diyor Allah Teala üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor.

Bu nokta 14. basamak nefs tezkiyesine başladığınız noktadır. Yani nefsinizin kalbindeki afetleri azaltmaya başladığınız nokta. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah-u Teala'nın kalbindeki küfrü almasıyla mümin olur. Bütün günahları örtülür. Huşu sahibi olur. Allah ona mürşidini gösterir. Allah'ın bütün ibadetlerini sever hale getirir kişiyi. Ve

O kişi Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Ona olacak, tabi olacaktır. İşte tabiyeti üzerindedir ki kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar onun kalbinin içinde yerleşmeye başlayacaktır. Neden yerleşiyorlar? Çünkü Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesi bir çekim alanının sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen fazılları nefsinizin kalbine yerleştirir. Nefsinizin kalbindeki afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Mutlulukla alakası ne? Gelen fazıllar ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Yani ruhunuzun hasletlerinin tam paralelindedirler. Ve kişinin nefsinin kalbinde bunlar adım adım yerleşirler. Nefs kalbi onlarla dolmaya başlar. Ve ilk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu tabiyet sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar, ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde Allah'a ulaşır.

Bu arada nefsin kalbinde her seferinde %7 fazıl birikimi olduğu için 7 defa da bu %49 eder. 2 de başlangıçta rahmet girer nefsinizin kalbine bu işlevlerden evvel. Nefsinizin kalbindeki nurlar böylece %51'i bulur. Böylece nefsinizin kalbi başlangıçta %100 Allah'ın emirlerine karşı geliyordu. %100 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi bu istikamette bir özelliğin sahibiydi. Çünkü Allah Teala öyle yaratmış. Şimdi nereye ulaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Nefsinizin kalbinin yarısı afetlerden kurtulmuş, fazıllarla donatılmış. Öyleyse bu fazıllar şeytanın hüküm ferma olamayacağı bir özellik taşıyor. Şeytanın hakimiyet kurduğu alan %100 iken nefsinizin kalbinde %49 kalmış. Bu nokta yarı noktadır. Yolun yarısını ifade eder. Dünya mutluluğunuz da ancak yarı yarıya yaşanabilir. Başlangıçta hiç mutlu değildiniz. Sadece geçici zevkler yaşamaktaydınız. Ve o zevkleri yaşadığınız zaman siz sadece o zevk kadar süren hoşnutluğu mutluluk olarak değerlendiriyordunuz. Oysaki mutluluk devamlı bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşuyorken artık %51'i Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir niyet kazanmış durumdadır. Öyleyse daha ötesi var mı? Evet. Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki fazıllar artacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte o tamamen dolduğu zaman var ya, o zaman dünya saadetini, dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Neden? Ruhunuzun %100'ü hasletlerle donatılmış. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Nefsiniz ise onun tam zıttıydı başlangıçta. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Yerlerini fazıllara terk etmiştir. Fazıllarsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi fazıllarla dolu. Ruhunuz da hasletlerle dolu. Hem nefsiniz hem ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek.
yasakladığı hiçbir fiili asla işlemek istemeyecektir. İşte bu noktadan itibaren siz meselenizi çözdünüz. Dünya mutluluğunu iç dünyanızda bütünüyle yaşamaya başladınız. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor. Öyleyse nefsiniz de ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, ömrünüz boyunca devam eden kavga bitmiş, savaş sona ermiştir. Nefsinizin kalbi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Bu iç dünyanızda sulh ve sükunu yaşamaktır. Artık şeytanın söylediği hiçbir şey tatbik edilmez. Allah'ın emirleri yerine getirilir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenmez. O yasak ettiği fiilleri arzu edecek olan afetlerden oluşan bir nefs tarihe karışmıştır. Artık yoktur. Ne nefs ne de ruh o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek imkanını vermediği gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak imkanını da vermez. Yani o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için iç dünyanızda sulh ve sükun tesis etmiştir. İç dünyanızda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmekte, yasak edilen hiçbir şey yapılmamaktadır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiştir. Savaş bitmiştir. Sulh ve sükuna, yani mutluluğa iç dünyanız ulaşmıştır. Şimdi geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Neden insanlar mutsuzdur? Dış dünyalarında Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. İnsanların mesela kalplerini kırarlar. İnsanlara kötü davranırlar. Nefsler üstün olmak, en azından üstün görünmek isterler. Böyle bir şeyin tahakkuku ise başkalarına üstünlüğü kabul ettirmekten geçer. Nefsinizdeki afetler sebebiyle bencilsiniz. Ego sahibisiniz. Afetlerle dolu içiniz. Ve başkalarına yanlış davranışlarda bulunursunuz. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizdeki afetler size ne söylüyorsa onların gereğini telkin ederler ve size yaptırmaya çalışırlar. Böyle bir dizaynda mutlaka etrafınızdaki insanların kalbini kırarsınız. Tabii onlar da sizin kalbinizi kıracaklardır. Öyleyse dış dünyanızda başka insanlara
kötü muamele ettiğiniz için, onların kalbini kırdığınız için siz mutsuz bir insansınız. Neden? Çünkü başkalarına yaptığınız her yanlış davranışın arkasından Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Huzursuz olursunuz. Yaptığınız her yanlış davranışın arkasından huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse başka insanlarla olan ilişkilerinizde, dış dünyanızda mutsuz bir insansınız. Nefsinizin afetleri size hüküm ferma olduğu sürece dış dünyanızda mutsuzsunuz ve huzursuzsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirip başkalarından yana olmuyorsunuz. Şeytanın emirlerini yerine getirip kör nefsinizden yana oluyorsunuz. Ve üstünlük davasındasınız. Herkese üstün olduğunuzu kanıtlamak istiyorsunuz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka insanların kalbini kırdığınız sürece siz mutsuz bir insansınız. Ama konu orada bitmiyor. Başka insanların kalbini kırdığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabına uğruyorsunuz mutlaka. Dünyadaki azap. Huzursuz oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın azabı sizi rahatsız ediyor. Yeter mi? Yetmez. O kendilerine kötülük ettiğiniz, kötü davrandığınız, hakaret ettiğiniz insanların size karşı intikam alma isteği oluşuyor. Fırsat bulurlarsa mutlaka intikam alacaklardır. Siz onlara sizden intikam almalarını gerektiren yanlış davranışı yaptığınız zaman bundan huzursuzluk duymuştunuz. Allah Teala'nın size azabı ruhunuzun nefsinize sıkıntı vermesi sebebiyle. Şimdi yeni bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sizden intikam alıyor insanlar. İntikam aldıkları zaman siz hiç onlara yaptığınız kötülüğü değerlendirmiyorsunuz. Size göre size yapılan bir haksız davranış vardır. İntikam alan kişi size karşı haksız bir davranış yapmıştır. Ve bundan üzüntü duyarsınız sadece. Bu sizi ikinci defa huzursuz eder. Evvela siz onlara kötülük ettiğiniz zaman, onlara kaba davrandığınız zaman, onları aşağıladığınız zaman huzursuz oldunuz. Allah-u Teala'nın size anında verdiği azap sebebiyle, bir de sıkıntının sebebiyle ondan sonra da siz onların sizden intikam alması sebebiyle üzülmekle kalmıyorsunuz, huzursuz olmakla kalmıyorsunuz. Siz de onlardan intikam alma sevdasına kapılıyorsunuz. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Bir haksız fiil işlediğiniz için yeniden Allah-u Teala size huzursuzluk verecek. Allah-u Teala size azap verecek. Ruhunuzda nefsinize sıkıntı. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek ve devamlı sıkıntı verecek içinize bu alınamamış intikam. Yani kin devamlı size rahatsızlık verecek. Öyleyse görüyorsunuz ki dış aleminizde ayrı ayrı cephelerden sıkıntıyla karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva farklı bir hüviyet taşır. Ama sizin fizik vücudunuzla
iç dünyanızda ve dış dünyanızdaki olaylarda görüyorsunuz ki mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başkalarına kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Onlar sizden intikam aldığı için mutsuzsunuz. Bu intikamı siz de onlardan intikam alabilirseniz, onları bir kötülük ettiğiniz için mutsuzsunuz. Eğer alamazsanız, şuur altı birikim sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Hep mutsuzsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Emirler cephesi. Nefsinizdeki afetler size ve şeytan size Allah'ın emirlerini yaptırmıyor. Allah'ın emirlerini yapmanıza mani oluyor. Allah emretmiş ama siz Allah'ın emrettiği şeyleri yapamıyorsunuz.

namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor ve özellikle zikir yapın diyor. Bu en önemli işlevi de yapmıyorsunuz. Yapmadıkça Allah Teala'nın size azap etmesi söz konusudur. Ve Allah Teala azap ediyor. Huzursuz oluyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için ve yasakları işlemekte de bir sıkıntınız yok. İşliyorsunuz ama işledikten sonra da huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için huzursuzsunuz, hem yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarına riayet etmediğiniz için huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzsunuz, dış dünyanızda da huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzsunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işliyorsunuz, emrettiklerini de yerine getirmiyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir insan eğer Allah'ın yolunda değilse, o insan iç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde huzursuzdur. Bu insan mutsuz bir insandır. Peki bu dünyada mutlu olan insanlar kimler? Ne yapmışlar da mutluluğa ulaşmışlar? Bir tane çözümü var. Daimi zikre ulaşmak, %100 dünya mutluluğunu yaşamaktır. Ulaştı kişi, nefsindeki bütün afetler yok oldu, afetlerin yerine fazıllar aldı. Ruh, %100 hasletlerle dolu, nefs, %100 faziletlerle dolu. %98 fazilet, %2 rahmet, %100 nurlarla dolu. Her ikisi de, ruh da nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Şimdi mutluluğa ulaştık. Eğer biz nefsimizdeki bütün afetleri yok edebilmişsek, o zaman biz oraya nefsimizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirmişiz demektir. %98, %2 de rahmet nurunu yerleştirmişiz demektir. Ama %100'ü de nefsimizin kalbinin Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse iç dünyamızdaki kavga bitti. Eskiden nefsimiz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyordu, emrettiklerini de yapmamak istiyordu. Ve bu sebeple ruhumuzla devamlı bir çatışma halindeydi. Ama nefsimizin kalbi fazlalarla dolduğu zaman nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhumuz da aralarındaki anlaşmazlık sona erdi. Nefsimiz de ruhumuz arasındaki savaş sona erdi. İç dünyamızda Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiiller işlenmiyor. İç dünyamızda kavga bitmiş. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o diyalektik kavga, devamlı bir unsur olan kavga sona erdi. Ve mutluluğu yaşamaya başladık.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsle ruh arasındaki kavganın bitirilmesi, ruhumuzun afetler yerine, ne affedersin nefsimizin, afetler yerine fazıllarla donatılması, şeytanın hakimiyetinden bizi tamamen çıkarır, Allah'ın hakimiyetine alır, Allah'ın iş dünyamızda sağladığı sulh ve sükunu yaşamaya başlarız. Çünkü nefsimizle ruhumuz artık kardeş olmuşlardır. Nefsimiz Allah'ın emri gereğince değişmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah Teala. Ahseni oluşturacak bir güzellik içinde, belli bir takvim içerisinde ahsene ulaşabilecek olan özellikte yarattık diyor. İşte nefsiniz ahsen olduğu zaman iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Artık nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Bu noktadan itibaren nefsiniz de ruhunuz gibi davranacaktır. Peki dış dünyanızdaki kavga ne oldu? Demin söylediğimiz gibi başkalarına zarar veriyordunuz, huzursuz oluyordunuz. Onlar sizden intikam alıyorlardı, huzursuz oluyordunuz. Siz onlardan intikam alabilirsiniz, intikam aldığınız için huzursuz oluyordunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ne oldu, değişen ne? Şimdi değişen bir şey var. Nefsinizin afetleri yok olmuş. Öyleyse siz hiç kimseye zulmedemezsiniz. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Böyle olunca da başka insanlarla ilişkilerinizde siz daima kendine düşeni yapan birisiniz. Ve etrafınızdaki insanlara karşı olan bütün davranışlarınız onların beğeneceği türde, onları kırmayacak, onları mutlu edecek türde. Öyleyse sizden dış alemimize yayılan bütün davranış biçimleri etrafınızdaki insanları üzmüyor, aksine mutlu ediyor. Evvela bu yüzden mutlusunuz, etrafınızdaki insanlara mutsuzluk verecek davranışlara ulaşsaydınız, size huzursuzluk verecekti Allah-u Teala. Ruhunuzun nefsinde sıkıntı verecekti. Ama siz başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz sürece Allah size mutluluk verir. Ruhunuza, nefsinize huzur verir. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece. Öyleyse hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Her olayın arkasından devamlı bir huzuru, mutluluğu yaşıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almayacaktır. Kendisinden intikam alınan kimselerin yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Tabiatıyla sizden intikam filan alınmadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. İntikam almayacaksınız. Ne olur intikam almazsanız? İntikam almazsanız eğer, intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu yaşamazsınız. Çünkü yaptığınız şey yanlıştır. Başkalarına huzursuzluğu

İnsanlara zulmetmediğiniz için mutlusunuz. Hem onlardan size negatif davranışlar dönmediği için mutlusunuz. Hem kimseden intikam almak gereğini duymadığınız için, böyle bir sebep vücut bulmadığı için mutlusunuz. Böylece dış ilişkilerde, başka insanlarla ilişkilerinizde ne başkalarını huzursuz etmekten dolayı, ne onların sizden intikam almaları sebebiyle, ne siz onlardan intikam almanız sebebiyle huzursuzlukları yaşamazsınız. Ne başkalarının kalbini kırarsınız, onları rencide edersiniz, ne başkaları sizden intikam alır, ne de siz onlardan intikam alırsınız. Hep huzur içinde bir hayat geçirirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir insanın Allah ile olan ilişkileri de

hep en güzeli içerir. Neden? O kişi Allah-u Teala kendisine hangi emirleri vermişse onları büyük zevkler olarak yapıyor. Namaz kılmak onun için büyük bir zevk. Kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Allah'ın söylediklerini işitiyor ve göklerin ve yerin melekutunu seyrediyor. Namaz emrini büyük bir zevkle yerine getiriyor. Oruç emrini bir emir olarak değil, bir zevk olarak yaşıyor. Çünkü Allah-u Teala ondan daha tasavvufa adım attığı gün açlık hissini kaldırmıştır oruç tuttuğu günler. Ve böylece bu kişi mutluluğu yaşıyor. İç aleminde mutlu, dış aleminde mutlu, Allah'ın emirler cephesinde de mutlu. Hangi emri yerine getirse bundan sadece zevk alıyor. O zevki almak için namazını kılmak istiyor, orucunu tutmak istiyor, zekatını vermek istiyor. Hepsini de Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapıyor. Özellikle zikir onun için vazgeçilmez. Çok değerli bir müessese. Kişi daimi zikre ulaşmış. Peki Allah'ın yasakları cephesinde durum ne? Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bu kişi daimi zikre ulaşmış. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Afet kalmadığı için de Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiçbir zaman işlemiyor. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bu kişiyi mutsuz edebilecek hiçbir şey yok. Bu kişi iç dünyasında bir sulh ve sükunun içinde nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için iç dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İç dünyasında kavga bittiği için. Dış dünyasında kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Dış dünyasında kavga bittiği için. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde. Allah ona o ibadetleri yaparken o ibadetlerin huzurunu ve mutluluğunu yaşattığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki dünya mutluluğu da dört başı mamur olarak yaşanabilir.

yaşanması için dünya saadetinin yaşanacağı noktaya daimi zikre ulaşmanız Allah'ın hedefidir. Hepinizi orada görmek ister daimi zikirde. O zaman o kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir saadeti, mutluluğu yaşayacak olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin, amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala mesal ala Muhammed'dir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu.
Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah da ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yönetecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları, ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. O denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala.
İşte Allah-u Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarınızı nedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. He, bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar.
Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir?
Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını, o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. Altı yüz senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı. Ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar,
cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler, seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki
Nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır
ve Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Onu orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah onun zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, iki asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar,
Sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki
Bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dilimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala dört teslimi de farz kılmış. 28 basamakta dört teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslim de farz. Bütün sahabede teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala mutluluğu birlikte yaşamamız için bir araya getirdi. Mutlu olmak hepinizin hem vazifesi hem hakkı. Ama hakka vazifenizi yapınca ulaşabilirsiniz. Mutluluğa bakıyoruz hak ve vazife açısından. Mutluluk herkesin hakkı, sizin de hakkınız. Ama bedavadan mutlu olunmaz. Mutluluğun da bir bedeli vardır. Bu bedel sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. İlk bedel bir dilektir. Laf aramızda bunu yaptığınız zaman zaten mutluluğa mutlaka ulaşırsınız. İkinci bedel görevlerinizi yapmaktır diyeceğim ama görevleri zaten Allah Teala yaptıracak size. Diyelim ki siz namazı sevmeyen birisiniz, orucu da sevmiyorsunuz. Hem açlık çekiyorsunuz, hem sıkıntınız var. Zekat vermek istemiyorsunuz. Zikriyle hiç mi hiç sevmiyorsunuz? Böyle birisiniz. Ama şu kalbiniz var ya, şu kalbiniz sıcacık Allah'a dönmüş. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Buradan, kalbinizden bir dilek. Bütün bu negatif faktörler yok demektir sevgili kardeşlerim. O günden itibaren Allah sizin namazı mı sevmiyorsunuz? Size namazı sevdirecek. Allah sizin bütün negatif faktörlerinizi birer birer tıraşlayıp devreden çıkaracak. Siz namazı sevmeyen, namaz kılanlara baktıkça hiç ben böyle olur muyum diyen siz namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Zikir de neymiş? Yani böyle Allah Allah Allah Allah deyip de ne oluyormuş? Bunun zevki mi olurmuş diyen siz zikrin

Bunu yaşamaktan aldığınız zevki unutamayacaksınız. O zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini ve sizin için mutluluğu onun seçtiğini ve size mutluluğu onun ulaştırdığını ya da sizi mutluluğa ulaştırdığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'ın vereceği şeyler hiç kimseye kapalı değildir. Yeter ki kul buna layık olsun. Allah Teala sizi o kadar çok, o kadar çok ve de o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek onun için yeterli. Kulum diyor bana ulaşmayı dilesin, ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi? Öyle. Hadi gelin bakalım. Ne diyor ayet-i kerime? Şura 13. Allah yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Hadi ilk suali sorun bakalım şimdi. İyi ama Allah Teala beni seçer mi benim gibi garip kulunu? Ben ki namazı hiç sevmem, orucu hiç sevmem. Bugüne kadar namaz bile kılmadım. Benden daha kötü insanım var. Olmadı kötülükler yaptım insanlara. Ben çok sıkıntındayım. Eğer böyle diyenlerden biriyseniz sıkıntınızın biteceği güne geldiniz. Bütün sıkıntılarınızı Allah Teala'nın sizden içinizden çıkardığını, o sıkıntıların toptan buhar gibi yok olduğunu göreceksiniz. Buharlaşıp sıkıntılar yok olacak. Sevgili kardeşlerim, inanması güç değil mi? Ama Halep oradaysa arşım burada. Hadi gelin deneyelim. Bakalım hanginiz, hani şu büyük sıkıntıların içinde olan mesela siz, ne düşünüyorsunuz? Diyorsunuz ki bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? İşte her günün bir sıkıntı. Huzursuzluktan neredeyse öleceğim. Böyle mi diyorsunuz? İşte sizin için Allah Teala bütün kapıları açıyor. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve neler olacağını görün bakalım. Bir süre sonra bize telefon ettiğiniz zaman bütün söylediklerin doğruymuş, ben çok mutluyum diye telefon ettiğiniz zaman belki de biz size diyeceğiz ki ne haber? Söylediklerimiz doğru muymuş? Şimdi söylüyoruz hepinize. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileği Allah'a ulaşmaya dilek yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak istemiyorsanız, o zaman kendinize şu dünyadaki en büyük zulmü yapıyorsunuz. Çünkü sizi o gideceğiniz cehennemden kurtaracak olan şey sizin serbest iradenizdir. O iradeye Allah Teala çok değer veriyor. Ve o serbest irade ki o iradeyi kullanmadıkça kurtuluşa ulaşamazsınız. Ne kadar mutsuz olduğunuz falan şu kadar önemli değil. Şu kadarcık önemi yok mutsuzluğunuzun. Mutsuzlukların en derin kuyusunda olun. Her tarafınızı karanlıklar kuşatsın. Bütün kötülükleri işlemiş olun. Ne kadar sıkıntınız olursa olsun, Allah-u Teala'nın sözü var. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecek. Mutlaka sizi sevapları günahlarından daha ötede olan, yani cennete girecek olan bir insan hüviyetine sokacak. Mutlaka bunu yapacak. Bu güven bugüne kadar yaşadığımız

binlerce örnekten kaynaklanıyor sevgili kardeşlerim. Şaka etmiyoruz. Allah Teala mutluluğun formülünü bize öğretmeseydi, biz de insanlığın bugünkü nesillerine bu mutluluğu anlatamazdık. Bunlar çoktan Kur'an gerçekleri olmalarına rağmen hain insanlarıyla tarihe gömülmüş. Şeytan o insanları kullanarak Allah'ın bütün güzelliklerini toprağın altına gömmüş, insanlara unutturmuş sevgili kardeşlerim. Ama şeytanın hegemonyası sona erdi. Artık hidayet çağındayız. İşte öyle mi diyorsunuz? Şu dünyada benden daha bahtsız, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntıda, benden daha çok huzursuz bir insan olabilir mi diyorsunuz? En mutsuz insan benim mi diyorsunuz? O zaman size, biz de diyoruz ki pencereleri açıp da insanları mutluyum diye bağıracağınız günler gelecek. Mutsuzluk denizinden mutluluk göklerine çıkaracak Allah Teala sizi. 7 kat gökleri aşıracak ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. 4 dörtlük bir olgu ve Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şartı ne? Tek bir şart. Siz isteyeceksiniz bunu. Siz istemedikçe Allah da hiçbir zaman gerçekleştirmez. O zaman kendi düşen ağlamaz. Allah Teala diyor ki biz resullerimizi, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. İşte Allah Teala bizi bununla vazifelendirdi. Şu anda kim huzursuzsa, sıkıntılıysa, mutsuzsa, mutsuzluğun o derin karanlıklarından, kuyularından kör karanlığa inmişse, huzursuzluktan her şey gözünden silinmişse, dünyanın en mutsuz insanı olarak kendini görüyorsa, işte sözüm şu anda onlara, yani size. Bütün bu karanlık dünyanın bütün sıkıntılarını yaptığı yanlışlıklar, hatalar, günahlar sebebiyle omuzlarına yüklenen ve onların ağırlığı altında çöken sizlere sesleniyorum. Onun emriyle. Ve mutlaka kurtulacağınızı Allah Teala garanti ediyor. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ama mutluluğu sadece yaşayan birisi değiliz. Yaşatmakta da metaller olan birisiyiz. Mutluluğu yaşatan Allah'tır. Biz sadece bir vasıtayız. Öyleyse hadi elinizi uzatın. Hadi gelin. Beraberce Allah'a gidelim. Beraberce, gidişimiz beraberce olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu mutluluğu yaşayanlara sormuyor musunuz? Yahu siz nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsunuz dünyanın bu kadar sıkıntılı halinde? Her gün sadece İstanbul'da bilmem kaç bin tane çantanın çalındığı, elden kapıldığı, bunca ahlaksızlığın, cinayetin, fuhşun, her türlü rezaletin vücut bulduğu bir ortamda mutlu olmak ha? Ne diyorsunuz şimdi, yoksa benimle alay mı ediyorsun mu diyorsunuz?
Allah-u Teala'nın bu vasıtasına. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, biz sizler için yaşıyoruz. Eğer hayatımız varsa ve uzun bir hayat yaşayacaksak, öyle olduğunu söylüyor. Bu sadece hayatımızı size vakfettiğimiz içindir. Hayatımızı sizlerin mutluluğuna vakfettik. Ve o zaman her şey bizim için en güzel oldu. Evet sevgili kardeşlerim, doğrusunu söyleyelim ki biz mutlu bir insanız. Bunun için de Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Mutlu bir ailenin sahibiyiz. Mutlu insanlarla birlikteyiz. Herkesin mutluluğu derece derece. Ama bizim kardeşlerimiz bu toplum içinde müstesna insanlardır. Onlara sorun niçin mutlusunuz diye, size güzel şeyler söyleyeceklerdir. Bir gün sizin de camları açıp bağıracağınız günler söz konusu olacak. Mutluluğu yaşamak için sadece bir tek dileğiniz kapıyı size mutlaka açar. Bu cennetin kapısıdır. Dünya mutluluğunun yarısına açılır. Tamamına sizin gayretinizle ulaşırsınız. Ama yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatini mutlulukla geçirmeniz sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey mi? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda bu dünyadaki bütün kabuslar, şu dünyanın o sıkıntılı, insanı huzursuz eden, mutsuz eden atmosferi size o negatif telkinlerini ve tesirini devam ettiremez. Her şeyin sahibi Allah'tır. Negatif bütün faktörleri sizin omuzlarınızdan çekip alacak olan o yüce Rabbimizdir. Allah-u Teala. Kölesi olduğumuz, azatsız kölesi olduğumuz, bununla kainatın en büyük şerefine sahip olduğumuz o yüce Allah. Siz bilir misiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları mutluluğa ulaştırma davetinin neticesinde etrafınızda binlerce insan artık o mutluluğun sahibi olmuşlarsa, hepinize bir sualim var. Bundan bizim duyduğumuz bu büyük sevinci duymaz mısınız? Onların o mutluluğunda metaller olan biziz. Biz onlara bu teklifte bulunmuşuz. Onlar bu talebi kabul etmek lütfunda bulunmuşlar ve kendilerini kurtarmışlar. Onlar da etrafındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Onlar da etraflarındakilere anlatmışlar. Onlar da yaşamışlar. Onlar da mutlu olmuşlar. Öyleyse şimdi size sıra sizin. Mutluluğu henüz yaşamamış olan siz kardeşlerimizin. Gerçekten ilk bakışta inanılmaz gibi görülen bir şey. Yani diyeceksiniz ki ben sadece bir tek dilekte bulunacağım. Diyeceğim ki ya Rabbi, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti mi? Evet, aynen öyle. Tamam, bitti. Yalnız bir küçücük farklılıkla söyleyeceğiniz şey sadece sözünüz değil, dilinizin söyledikleri değil,
buradaki kalbinizdeki bir dileği ona ulaştıracaksınız. Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk sefer tahakkuk ediyor. Etrafındaki herkese haber veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısım insanlar savaşa katılmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gidip de geri döndüğünde bu oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim onların adına. Oturanlardan birçoğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip de diyorlar ki biz gerçekten seninle birlikte savaşa katılamadık. Çünkü burası bize kıymetli göründü. Mallarımızdan vazgeçemedik, eşlerimizi bırakamadık vesaire. Ama şimdi durum bu değil. Bundan sonra artık sen savaşa çıktığın zaman biz mutlaka seninle geleceğiz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Aslında kalplerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa iştirak etmek isteği gene mevcut değil. Mevcut değil. Ama böyle söylemek gereğini duyuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları daha da güçlenmiş olan bir peygamber sıfatıyla etrafından atmasın diye. Onlardan, ondan yana görünsünler diye kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. İşte siz sevgili kardeşlerim, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dediğiniz zaman bu sadece kelimelerinizin ifade ettiği bir konu olmamalı. Kalbinizin gerçek anlamdaki bir talebini Allah'a ulaştırmalısınız. Biliniz ki ruh adı verilen bir vücudunuz var. Nefs adı verilen bir başka vücudunuz daha var. Bir de bu fizik vücudunuz var. Ve nefsinizi tezkiye ederek, afetlerden temizleyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ama siz hiçbir gayretin sahibi olmayacaksınız. Yapacağınız her şey size süslü gösterilecek. Allah yolundaki bütün gayretleriniz sizi mutlu edecek olan bir dizaynda sizin tarafınızdan yapılmayacak. Allah-u Teala tarafından size yaptırılacak. Şeytanla aranıza Allah-u Teala bir perde, bir engel koyacak. Şeytanın size saldırmasını ruhunuz Allah'a ulaşana kadar, 22. basamağa kadar kesinlikle engelleyecek. Sizi yaratan kim? Allah. Nasıl yaratmış? Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o Allah ki sizi hiç ümit etmeyeceğiniz kadar çok seviyor. Zannettiğinizden çok çok fazla seviyor. Ben insanlara bu kadar kötülük ettim. Onlara en kötü davranışlarda bulundum. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işledim. Ben çok günahkar bir insanım. Hiç benim kurtuluşum bu kadar basit bir sebebe dayalı olabilir mi diye düşünüyorsanız gene yanıldınız. Kim olursanız olun. Bilin ki işlediğiniz her şeyden Allah haberdardır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini sizlere anlatmaya çalışırken karşımıza engeller çıkıyor. Bazımızda gücük oluşuyor. Nasıl şeytan faaliyetteyse mikroplar da faaliyette. Şeytan büyük mutluluk duyuyor tabii mikropların faaliyetinden. İnsanlara negatif etkileri oluyor diye. O biz insanların, yani iblis, şeytan, biz insanların mutluluğuna dehşetli bozulur. İstediği tek şey vardır, bütün insanlar mutsuz olsunlar. Allah'ım ve bizim istediğimizde gene bir tek şey vardır, bütün insanlar mutlu olsunlar. Biz her zaman onu yeneriz sevgili kardeşlerim. Netice itibariyle şeytan bir mahluktur ve nedir hilesi? Mesela sihir yapar, mesela büyü yapar. Ama kim tabiyetini gerçekleştirirse onun üzerinde derin imamı olarak bizim ruhumuz oluşur. Oluştuğu andan itibaren o kişiye büyü veya sihir ya da ikisi aynı şey zaten, birisi Türkçe, birisi Arapça. Büyünün dışındaki, mesela cinlerin insanlara saldırtılması hüddam, öyle bir insana asla tesir etmez. Kime tesir ediyorsa biline ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir ve tabi olmamıştır. Tabi olduğu andan itibaren bir koruyucu, bir muhafız onun başının üzerindedir. İşte Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte gireceğiniz yer budur. Size vaat olunan şey budur. Buyurun. Bütün hafiz olan ve ebvap olan kişiler için. Ebvap, meaba ulaşmış demek. Yani Allah'ın zatı bir sığınaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o evvaba, sığınağa ulaşmıştır. O meaba, sığınağa ulaşmıştır. O evvaptır. Evvab. Hafiz ise başının üzerinde muhafız taşıyan insanlara denir. Ne zaman kişinin başının üzerine muhafız oluşur? 14. basamakta oluşur. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alır. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu an kalbinin içine iman yazılır, nefsinin kalbinin içine. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et der. Yevmit talakın geldi der. İşte bu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Öyleyse büyüden mi korkuyorsunuz? Hüddamdan mı korkuyorsunuz? Bize en çok ihtiyacı olanlar zaten onlardır. Ama ne yazık ki geç kalmışlardır. Ancak cinlerin saldırısına uğrayan veya kendisine büyü yapılan bir insan, onun nazarında biz kıymetli bir insanız. Çünkü eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Ulaştığı anda, tabiyetini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre onun başının üzerine gelip yerleşecekti ve bir muhafız başının üzerinde
yer alacaktı. O artık muhafaza altında bir insan olacaktı. Şeytanın insanlara yaptığı en büyük kötülüklerden birisi büyüdür, diğeri de hüddamdır. Hüddam, süfli cinlerin, zülmani etki altında bulunan cinlerin insanlara saldırtılmasıdır. Büyü ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinin farklı şekilde yazılmasıyla olduğundan, farklı bir hüviyette yazılmasıyla Kur'an'a ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Büyü yapılıyor. Büyü de insanı manevi olarak dehşetli rahatsız eden bir hüviyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir taraftan şeytan insanlara mutsuzluk vermek için elinden gelen gayreti sarf eder. Bir taraftan da biz insanlara mutluluk ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Şeytanla büyük bir farkımız var. Biz Allah ile birlikteyiz. Bizim yardımcımız var. Onun yardımcısı yok. O sadece kendisi. Başka şeytanları da kullanır. Allah şeytanın yanında değildir. Karşısındadır. Biz de şeytanın yanında değiliz. Onun karşısındayız. Ve şeytanın her alanda bize yenildiğini göreceksiniz. Neden kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı varlığımız sebebiyle mi? Hayır. Onunla, Allah'la beraber olduğumuz için güçlü olan biziz. Öyleyse ne şeytanın büyüsü ne hüddamı bizi rahatsız edemez. Kimin başının üzerinde bulunuyorsak onları da rahatsız edemez. O da bunu çok iyi bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya adı verilen gezegende hasbelkader yaşıyoruz hepimiz. Ama biliniz ki burası kainatın merkezidir din açısından. Burası insan vücudunun kalbinin olduğu yerdir. Kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve onun kalbinin bulunduğu yerde dünyamız var. Ve din bütün kainata bu merkezden yayılır. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, biz seni alemlere rahmet olasın diye yarattık, başka bir maksatla yaratmadık diyor. Ve hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu hidayet çağının merkezinde de biz varız. Alemlere hidayet olmak üzere. Hidayet nedir? Hidayet insanın ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Fizik vücudunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hale gelmesidir. Peki fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet olan bu muhteva nefs içindedir. Aynı statüdür. Nefsin de daimi zikre ulaştığı zaman o hüviyete girer nefs. Nefsin de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale gelmesi. Ne nefs, ne ruh, affedersin, ne nefs ne de fizik vücut Allah'ın zatına ulaşmaz.
Allah'ın zatına ulaşıp da yok olacak sadece ruhunuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ı tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Birinci aşama. Sonra onu seveceksiniz. İkinci aşama. Sonra sevmenin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Sırılsıklam aşık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonrası Allah'a hayran olacaksınız. İşte biz o evredeyiz, Allah'a hayran olan. Hiçbir şeyin bizim gözümüzde bir kıymeti yoktur hayatımızın da. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dağlarda meyve veren yabani ağaçlar, yabani armut ağaçları vardır ya, ahlat denir adına, işte o ağaçlardanız. Ve çok meyve veririz. Bu yüzden çok taşlanırız. Ama onlar bizi hiç incitemezler, atılan taşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir davetiyedir. Hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk hepinizin ulaşacağı kadar yakın bir yerde, elinizi uzatsanız tutabileceksiniz. Elinizi uzatırsanız ahlat ağacının o ahlatından size de pay var. Meyveleri sonsuz. Öyleyse ne diye kendinize bu kadar işkenceyi reva görüyorsunuz? Bu kadar sıkıntı, bu kadar huzursuzluk, bu kadar eziyet, kendi kendinize eziyetinizden bahsediyoruz. Neden? Sevgili kardeşlerim, reva mı bu? Kendinize bu kadar eziyet etmeniz. Mutluluk dururken sadece Allah'ın kanunlarını bilmiyorsunuz diye mutsuz olmanız doğru bir şey mi? Allah Teala hepinizi, ama hepinizi mutluluğa çağırıyor. Kim olursanız olun, hangi seviyede bir insan olursanız olun, sıfır seviyesinde veya sıfırın işlemiş olduğu sayısız cürümlerle sıfırın çok altlarına inmiş birisi olun, dünyanın bir sürü hatasını işleyin, günahını işleyin, gene Allah'a ulaşmayı dileyin ki günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah mutlaka günahlarınızı örter. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları mutlak olarak örtülür. Ötesi mi? Ötesinde 14. basamakta o kişi mürşidine ulaşır, mürşidine tabi olur ve o zaman o örtülen günahları var diye kişinin bu sefer bir de sevaba çevrilir. Bütün işlediği günahlar sevap hüviyetine ulaşır. Allah Teala şaka etmez. Sadece doğruyu söyler ve herkes bu badireden kendisini kurtarabilir. İnsanlar var. Her dizayn içerisinde sıkıntıyı yaşarlar. İnsanlar var. Her safhada mutludur. Onları Allah hep mutlu olarak yaşatır.
sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın bir tane yolu var. Allah ile olmak. Onun da başlangıç noktası gene bir tane, bir tek kapıdan girilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi bu kadar sizlere Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattıktan sonra hala ben niçin Allah'a ulaşmayı dileyecekmişim, dilemiyorum mu diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, karar sizin. Eğer dilerseniz mutluluk Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız, birinci kat cennet o an sizin. Çünkü bütün günahlarınız örtülecek. Cennete girmenin şartını unutmayın. Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olması. Hemen 7 saniye içinde, en çok 7 saniye içinde bütün günahlarınız örtülecek. Bu sebeple sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşacak. Ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hiç ibadetiniz yok, tamam? Hiç ibadetiniz yok ama siz gene cennete gideceksiniz. Bu misale, çok kızanlar var şimdi söyleyeceğim misale. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış. 15 yaşında namaz kılmaya başlamış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış, 65 yılda devam etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilememiş ve ölmüş. He, sakın ama ona söylenmemiş diye bir mazeretin arkasına saklanmayın. O da saklanamaz. Çünkü kendisine bu tebliğ yapılmamış hiç kimse bu dünyada şimdiye kadar yaşamamış. Her cehenneme ulaşan kişiye oradaki bekçiler, cehennem bekçileri Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka şunu söyleyeceklerdir. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve okudukları zaman Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizin buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri neyle vazifeli kılıyor? İki şeyle. Enam suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler, cennetle ve dünya saadetiyle müjdelesinler demek bu diye, ve amenü olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye vazifelendirdik diyor Allah Teala. İşte kim cehenneme giderse cehennem bekçileri onlara onu söyleyecekler. Size Allah'ın Resulleri gelip de bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyecekler. Ve bu buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Hepsi evet diyecekler, söylediler. Ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. Yani bu sözü tutmayanlar hepsi küfürdeler. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi küfürdedir. O kişi dalalettedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar
dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle, ellerindeki bilgiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir grup var, ya da geri kalan bütün gruplar, 72 grup, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Bu ayet, bu iki ayet, Rum 31 ve 32 bize neyi ispat etti? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değillerdir. Öyleyse bir tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler oluşturduğu tek bir fırka, bir de onun dışındaki bütün fırkalarda olanlar, iki tane fırka oldu. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tek fırkası, geri kalan 72 fırkada ikinci grubu oluşturuyor. Onlar fırkalara ayrılanlar, o tek fırkanın dışında kalanlar. İşte onların kafir olduğunu söylüyor Allah Teala, o tek fırkanın dışında kalan fırkaların. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar şeytanın kulu ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu. Allah'ın kulları mümin, şeytanın kulları kafir. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka mı oluşturur? Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu mu olur? Ondan evvel tağutun kulu mudurlar, şeytanın kulu mudurlar? Kesinlikle ikisi de evet. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Allah Teala diyor ki sahabe için, onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin, ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Allah'a ulaşmayı dileyenler açık bir şekilde tağutun, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Ve onların muhakemelerini yaparken bir zannı var bu insanların. Kendi düşüncelerinin gereğince Allah'a ulaşmayı dilemediklerini düşünüyorlar. Halbuki onları Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden şeytan. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ı ve onun söylediklerini inkar etmeyi ifade eder. Fuhuş da bir insanın nefsinin afetlerine tabi olarak yaptığı bütün işlemlerin, bütün negatif işlemlerin adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey tağutun kulu olmak değildir. İnsanın Allah'ın kulu olmaktır. Bakınız Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın.
şeytanın adımlarına tabi olanlar, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanoğlu için bir karar söz konusudur. İşte sizi cehennemden kurtaracak olan, bütün günahlarınızı örtecek olan, sizler kör, sağır ve dilsizken sizi konuşabilen, idrak edebilen ve işitebilen insanlar haline getirecek olan Allah'ın söylediklerine dikkat edin ve Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz hüsrandasınız. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet kerimesinde, kim Allah'a münaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar diyor. Araf 178'de hüsranda olanların dalalette olduğunu söylüyor. Ama dalalette olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılar. Kendisine mutlaka ulaştırır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a insan ruhunun ulaşması 21. basamakta gerçekleşir. Allah'ta yok olması da 22. basamakta gerçekleşir. Böyle yapan bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka ruhu Allah'a, Allah-u Teala tarafından uzaklaştıracak, ulaştırılacak olan birisidir. Ve 5-6 aylık bir zaman zarfında bu işlem mutlaka gerçekleşir. Bir defa daha altını çizerek, iki defa çizerek söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Sizin göreviniz bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra her şeyi Allah yapacak. Sizi namaz kılmayı sevmeyen, oruç tuttuğu zaman açlıktan ölmek raddelerine gelen, sigara tiryakisi olan, her türlü suçu işlemiş olan bir insan olduğunuzu düşünün, olduğunu düşünün. Onu da Allah Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka bütün günahlarını affederek, bütün günahlarını sevaphanesine yazarak günahlarını örtecek Allah Teala evvela, sonra da o kişinin günahlarını sevaba çevirecek. İkisi de üçüncü basamakta başlayan, 21. 22. basamakta son bulan bu fenomende, bu vetirede gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için cehennem kesin. Hüsranda olanlar, fıskta olanlar, dalalette olanlar, bu negatif faktörlerin sahiplerinin gideceği yer mutlak olarak cehennem ve onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, şu dünyadaki ilim tahsilleri ne olursa olsun, ilahiyat fakültesini bitirmiştir, asistan olmuştur, doçent olmuştur, profesör olmuştur,
ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Gidecekleri yer de diyor cehennemdir diyor. İşte Allah Teala'nın bu dizaynına bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için onun gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani doyuma ulaşırlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bitirdiği üniversiteler, aldığı diplomalar, doçentliği, profesörlüğü bir şey yazmaz Allah-u Teala'nın katında. O faydasız bir ilmin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için sevgili kardeşlerim. Eğer öyleyse neden bizi onlara kötülük eden birisi olarak değerlendiriyorlar? Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyiverseler o diplomaları Allah'ın katında da geçerli olacak. Yetmez. Etraflarındaki bütün insanlara Allah'ın bu güzelliklerini anlatmaya başlayacak. Kim bilir kaç kişinin kurtuluşuna sebebiyet verecek. Şu anda öğretim kıdemeleri vebal altındadır. Çünkü öğrettikleri şey hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Allah-u Teala devam ediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır dedikten sonra ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki Allah-u Teala biz diyor sizin için güçlük dilemeyiz, biz sizin için kolaylık dileriz diyor. Ve kolaylığın inanılmayacak kadar en kolayını sizin için seçmiş. Diyor ki siz sadece şuradan kalbinizden bir dilekte bulunacaksınız bana. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadarı bana yeter diyor Allah-u Teala. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ve sizi bana ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi yaparım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi yaparım. Ve ruhunuzu bana ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor Allah-u Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi ediyor Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Öyleyse ha benim canım kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileseniz de dilemeseniz de biz size dostuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, sizin düşmanınız olmayız. Bizim hakkımızda eserinizi söyleyin, o sizin günahhanenize bir şeylerin yazılmasına sebebiyet verir. Ama şu kalbimizdeki size olan sevgimizi nefrete çevirmez. Kim olursunuz olun, ne söylerseniz söyleyin. Bu sadece sizi Allah'ın katında yaralar ve küçük düşürür. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere sesleniyorum, kurtulmak isteyenlere. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Mevlana böyle söylüyordu. Aynı şeyleri söylüyordu etrafındaki insanlara. Ve
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hem de 5-6 aylık ömrü varsa 3. kat cennetidir. Devam ederse yoluna 7. kat cennete kadar yolu var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden ateşiniz varsa, ununuz varsa, şekeriniz varsa, yağınız varsa, tavanız da varsa neden helva yapıp da yemiyorsunuz? Neden aklınız var olduğuna göre, çalışıyor olduğuna göre neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Bir zikir sohbeti bahis konusu olan Allah, bahis konusu olan Allah'ın sizin için hedef seçtiği mutluluk. Bir maksat için yaratıldınız. Mutlu olmak. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Hiç kimse Allah devreye girmezse mutlu olamaz. Böyle bir şey fizik standartlarda hiçbir zaman mümkün değildir. Cennet içinde, diğer alem içinde mümkün değildir. Öyleyse dünya mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Cennet mutluluğunu mu istiyorsunuz? Allah'a yakın olacaksınız. Sadece bir tek yolu var, o yol Allah'a ulaştıran yoldur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha size Allah'tan bahsediyoruz. Bir defa daha size sizin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Evvela bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Ben şu mutsuz dünyamda mutsuz olmakta devam etmek istiyorum diyorsanız, bu sizin iradeniz, sizin arzunuz. Susarız. Ama kim ben mutlu olmak istiyorum, mutluluğa mutlaka ulaşmak istiyorum diyorsa içinizde, ki böyle demeyen pek az insanın olabileceğini düşünüyorum. Herkes mutlu olmak için yaşar. Öyleyse beni dinleyin sevgili kardeşlerim. Allah sizin şu kainatlar statüsü içinde en büyük dostunuz. Sizi en çok

diledi ve siz dünyaya geldiniz. Varsınız. İşte var olan sizlere sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu musunuz? İşte dizayn bunun arkasında. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Hükmü peşin olarak ortaya koyalım. Eğer Allah'ın yolunda değilseniz mutlu olmanız mümkün değildir. Mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. O bedeli ödemeden mutluluğa adım atamazsınız. Nedir mutluluğun bedeli? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun bedeli bir dilek. Mutluluğu dilemek. Size birisi çıksa karşınıza ve dese ki, dile benden ne dilersin? Trilyonlarca lira param olsun mu dersiniz acaba? Zannediyor musunuz ki o paralar sizi mutlu edecek? Ondan mutluluk dileyecekseniz, işte o zaman muhatabınız Allah'tır. Sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Ve yolculuk başlasın derseniz eğer, mutluluk yolculuğu, böyle bir yolculuğun başlaması, mutluluğa giden bir trene binmeniz, bir uçağa binmeniz, mutluluğa ulaşmanız, sizin bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğa imzasını atmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne dedim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Kesin mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kesin. Öyleyse mutluluğun ne olduğunu düşünüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok parası olmak o mu mutluluk? Böyle zannedenlere hep dua ederim Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi derim, şunlara çok çok para ver. Ver ki o paraların sahibi oldukları zaman da mutsuz olduklarını görsünler. Paranın mutluluk oluşturacağını zanneden insanlar, sevgili kardeşlerim. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Yardım yoksa Allah size mutluluğunuz konusunda yardım etmiyorsa mutlu olamazsınız. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse bir dilek sizi mutlaka, sizin hiçbir gayretiniz olmasa dahi mutlaka sizi üçüncü kat cennete ulaştırır. Mutlaka sizi dünya saadetinin yarısından öteye ulaştırır. İradeniz dışında

bir şeyler yaparsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah iradenize el koymuştur. Size ibadetleri Allah sevdirecektir, siz sevmeyeceksiniz. Ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştıracaktır, siz ulaştırmayacaksınız. Eğer diyorsanız ki herkesin ruhu Allah'a ulaşır, doğrudur deriz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama küçücük bir farkla, bir kısmınızın ruhu Allah'a siz hayattayken ulaşır, işte onlar Allah'ın evliyalarıdır. Bir kısmınızın ruhu siz öldükten sonra Allah'a ulaşır. Onlar da Allah'ın evliyası olamayan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, aranızda o gururlu olanlara, kibirli olanlara sesleniyorum. Kendinizi bir şey zannetmeyin. Hepiniz bizim gibi sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yüce Yaratıcı Allah-u Teala sizi de yaratmış, bizi de yaratmış. Hepimiz, ama hepimiz ne görüyorsanız çevrenizde, göremediğiniz ve hakkında bilgi edindiğiniz ne varsa, gayb alemi, emr alemi, berzah alemi, zülmane alem, sevgili kardeşlerim, hepsi birer yaratıktır. Sadece yaratık, mahluk, Allah-u Teala tarafından yaratılmış, halk edilmiş mahluklarız. O yaratıcı, Allah-u Teala yaratıcı. İşte o yaratıcı, insan adı verilen bir mahluk yaratmaya karar vermiş. Ve tıyinden veya başka bir adıyla salsalinden insan olmaya elverişli bir kilden insanı şekillendirmiş. Sonra da bu organik hüviyetli toprağa hayat vermiş. Ve biz insanlar oluşmuşuz. Allah'ın hayat verdiği bütün sistem, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kuşlar, balıklar, hepsi, hepimiz sadece birer yaratıkız. O zaman kibirli olmak için fazla bir sebep kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanı en çok mutsuz eden şu kibir denilen, gurur denilen afettir. Öyleyse şunu düşünmenizi istiyorum. Mutluluk her şeyden evvel bir insan olarak yaratıldığınız için sizin de hakkınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bilin ki seviliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olarak, bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz. Siz de canlı olurdunuz. Ama insan olmanın haysiyetine, insan olmanın şerefine sahip olmazdınız. İnsan, kainatın efendisi olarak yaratıldı. Ne diyor Allah-u Teala? Câsiye suresinin 23. ayet kerimesinde, 13. ayet kerimesinde, وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığı her şeyi Allah sizlerin emrine musahhar kıldı. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey, bütün kainatlar hepsi sizin için yaratılmış. Allah'ın vücuda getirdiği her şey için
sadece bir hizmet söz konusu, size hizmet, insana hizmet. Hayvanlar mı insan için yaratıldı? Bitkiler mi insan için yaratıldı? Denizler, karalar, gökler, yerler, her şey insan için yaratıldı. Ve kainatı yaratan Allah Teala sonunda insanı da yarattı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insan hayatı. Yaratılış maksadınız, Allah'ın sizden istediği şey mutluluk. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Ne var ki Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, görme, işitme, idrak etme kavramlarıyla donattığı, akıl edebilen bir varlık çıktı ortaya, insanoğlu. İlk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir soy dizisi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen peygamberler dizisi. Kıyamete kadar devam edecek olan peygamber olmayan Resuller dizisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman dünyadaki bütün kavimlerin içinde mutlaka şu anda Allah'ın bir Resulü görev yapmaktadır. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar insanlar, orada Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Hangi dinden olurlarsa olsunlar veya dinsiz olsunlar veya puta tapsınlar, her neyse durumları, ateşe tapsınlar, şeytana tapsınlar, ne olursa olsun, hangi kavim varsa o kavmin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var. O kavmin içinde şeytana tapanlar da olabilir. O kavmin içinde putlara tapanlar da olabilir. O kavmin içinde Allah'a inanmayanlar da olabilir. Ama o kavmin içinde hangi kavimse, hangi dili konuşuyorsa o kavim, o kavmin içinde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için. Mutluluk mu? Mutluluk eşittir hidayet. Hidayetin her safhası sizi daha üst bir mutluluğa taşıyan merdivenin basamaklarıdır. Birinci ve ikinci basamağa geçersiniz, olayları yaşar, olayları değerlendirirsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutluluğa namzetsiniz. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ve bir marifet zannedersiniz para kazanmayı. Para kazanırsınız ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Biliniz ki sizin Allah'ı sevmenizle Allah'ın sizi sevmesi arasında bir muhteşem denge vardır. Siz ne kadar Allah'ı severseniz Allah da sizi o kadar çok sever. Yalnız bir küçücük farklılık var. Allah'ın sizdeki sevgisi sizin Allah'a karşı olan sevginizin binlerce katıdır. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, Allah-u Teala sizi binlerce ünite sever. Bin ünite sevdiğini düşünelim,
Ne zaman siz Allah'ı iki ünite severseniz, Allah Teala size 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman Allah sizi 3000 ünite sever. Böylece katlanan bir sevgi sizi kuşatır, sarar. Zaten Allah Teala sizi ilmiyle ve rahmetiyle saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar bütün vücudunuzu işgal etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bu ilmiyle ve rahmetiyle sizi kavraması, kaplaması, ihata etmesi sebebiyle her yaptığınızın anında haberdardır. Her yaptığınızdan anında haberdar olur. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O sadece fiillerinizi değil, düşüncelerinizi de bilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah'ı tanıyorsunuz. Üçüncü basamak, mutlu insanların iskelesidir ya da havaalanıdır ya da otobüs terminalidir. Buradan başlar her şey. Sırat-ı müstakimlerin birincisi buradan başlar. Yedi safhada sonsuz mutluluğa ulaşmak. Hayat bundan ibarettir. Üçüncü basamakta Allah'laşmayı dileyen birisi 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala dattı. Kim bu insan? Bu insan başkalarından farklı. Bu insan başka insanların sayısal değerinin çok altındaki nadir insanlardan biridir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısı her zaman çok aşağıdadır. İblis diyor ki Allah Teala'ya, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de huzurdan kovulduğu zaman, Ya Rabbi diyor, bana kıyamete kadar ömür ver. Eğer bana bu ömrü verirsen, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini ben senin yolundan saptıracağım. Senin yoluna ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne yazık ki kıyamet günü şeytan insanlara verdiği vaadi yerine getirmiş olacak. Pek azı hariç insanların hepsini kendisine bağlayacak. Öyleyse sözlerim o nadir insanlar içindir. Peki nereden biliyoruz? Şeytanın insanların pek azı hariç hepsini kendisine bağlayacağını. Çünkü Allah Teala bu muhtevayı açıklığa kavuşturmuş. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan kıyamet günü
insanlara verdiği, insanlara, insanlar için olan vaadini gerçekleştirdi, yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldu. Yani şeytana bağlandı. İnsanların pek azı hariç geri kalanlar bütün devirlerde şeytanla farkına bile varmadan ilişkiyi kurmuş, hayatlarını şeytanla geçirmiş insanlardır. Bu kurnaz mahluk düşüncelerini, insanların düşüncelerini taklit etmekle onları Allah'ın yolundan bu standartlarda alıkoymaya onların düşüncelerinin sesini taklit ederek devreye girmek suretiyle insanların her biriyle ayrı ayrı meşgul olur. Bunu insanların sesini, iç sesini taklit etmekle gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden bir ses Allah'ın bir emrini yerine getirme diyorsa, namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa, zekat verme diyorsa, zikir yapma diyorsa, o ses sizin düşüncenizin sesi değildir. Biliniz ki düşünceleriniz seslidir. Sessiz sesle sesli. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Hadi beraberce edelim. Ne yaptık? Dilimizi kımıldatmadık. İçimizden Allah kelimesini tekrar ettik. Ne olur? O bizim sesimizdir. Sessiz sesimizi tanıdınız. İşte ne zaman size içinizden bir ses zikir yapma diyorsa, o sesle bu sesi birbirinden ayırt etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. O ses sizin sesiniz değildir. Allah diyen ses, bu Allah-u Teala'nın ismini dilinizde kımıldatmadan içinizden Allah kelimesini sessiz sesinizde tekrar etmenizin sesi var ya, işte o ses sizin sesinizdir. Ne zaman onu yapmamanızı bir ses emrediyorsa, o şeytandır. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Şeytan aslında dünyadaki en sağlam kılavuzdur. İnsanı hidayete ulaştıracak olan en sağlam kılavuz. Hangi şartla? Ne söylerse onun tersini yapmanız şartıyla. Sadece sizi dalalette bırakmak için vardır. Sadece sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için vardır. Bunun için bütün yollarınızı tıkamaya çalışır. Açıkça size emirler verir. Siz de kendi içinizdeki ses zannedersiniz. Kendi düşüncelerinizin sesi zannedersiniz. O sessiz sesi. Hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi namaz kılmanızı emrederken, ikincisi kılmamanızı emreder. Birincisi sizin sesinizdir. İkincisi iblisin sesi. Birisi insanlara kötülük yapmanızı emrederken, diğeri buna mani olmaya çalışır. Birincisi şeytanın sesidir. İkincisi sizin sesiniz. Öyleyse aynı zamanda iş dünyanızda gene iki sesin çarpıştığını duyarsınız. Birisi ruhunuzun sesidir, öteki nefsinizin sesi. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı ister.
nefsinizde yapmamanızı, tıpkı sizin sesinizde şeytanın sesi gibi. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiklerini işlemek ister, ruhunuz da işlememek ister, işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin mutluluğun ne olduğuna bakalım ki şu dünya mutluluğu ne mene bir şeymiş, ona nasıl ulaşılır, ondan sonra dizayn edelim olayı. Nedir mutluluk? Dünya mutluluğu her şeyden evvel üç aleminizde birden yaşamanız gereken bir mutluluktur. İç aleminizde mutlu olacaksınız, bir. Dış aleminizde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Dünya mutluluğunun ikinci şıkkı bu. Üçüncüsü de Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının tatbikatında mutlu olacaksınız. İç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Yani sadece bunlardan bir tanesinde mutlu olmak sizin mutlu olduğunuzu ifade etmez. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Yeter mi? Gene yetmez. Bu mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. Yani kavganın bittiği bir ortam. İç aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Dış aleminizdeki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerdeki kavga bitmiş olacak. Üç alemde mutluluk, bir sulh ve sükun hali olarak mutluluk. Mutluluğun birinci ve ikinci şartı, bir üçüncü şartı daha var. Mutluluk kesintisiz bir betiredir, fenomendir. Mutluluğunuz kesintisiz olacak. Onun için insan bir olaya sevinir, o an mutludur. Ama 5 dakika sonra bir olay onu mutsuz kılar ve huzursuzdur kişi. Mutlu olan kişi öyle değildir. O bütün olaylarda mutludur. İç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de bütün kavgalarını bitirmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Öyleyse herkesle kavgalı olan, kibiri yüzünden, başka insanlar tarafından sevilmeyen, başkalarını kıran, İş dünyasında devamlı nefsiyle ruh arasında kavga cereyan eden bir insan, bir olay olur, ondan sevinir, o sırada sorun mutlu musun diye mutlu olduğunu söyler. Arkadan onu yüzden başka bir olay cereyan eder, o zaman sorun, o zaman da mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mutluluk, dünya mutluluğu kesintisiz bir mutluluktur. Dünya mutluluğu o noktaya ulaşıncaya kadar mutlaka çok dik bir yokuşu aşmanız gereken bir yolculuğu gerektirir. Bu çok dik olan yokuş daimi zikir yokuşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ben mutluyum diyen insanlara sorun. Her zaman mı diye. Çünkü böyle insanlar genel çerçeve içinde bakarlar. Falanca olayı yaşamışlardır, mutlu olmuşlardır. Arkasından onları dehşetli yüzen başka bir olayda da günlerce huzursuz olmuşlardır.
hastalanırlar. Korkunç bir huzursuzluk her taraflarını kaplar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Şimdi şu mutluluk denilen müesseseye bakalım. 7 safhalı bir İslam yolculuğunda nerede ne kadar mutluluk var? Mutluluk nasıl bir dizayndır? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlu değilsiniz henüz. Allah size 10 tane ihsan vererek sizi 14. basamağa ulaştırır. Burası Allah'a yönelme safhasıdır. 14 basamak sürer. 14. basamaktan sonra Allah'a ulaşma safhası başlar. 1. safha 3. basamaktan 7. basamağa kadar giden Allah'a ulaşmayı dilemedir. 8. basamaktan 14. basamağa kadar ulaşan şey Allah'a ulaşmayı dilemenin 2. safhasıdır. Mürşide ulaşma safhası. Evet.

Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 21. 22. basamak. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hale getirirsiniz. 25. basamak. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz Allah'a teslim olur. 5. safhadasınız. 'Selah makamının 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safhadasınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7. safhaya, son safhaya ulaşırsınız. Normal statüdeki bütün insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada muhatap kılar. İrşadın sahibi kılar. İrşad makamına tayin eder. Bu 7 safha boyunca 7 kat cennet vardır. Her safhada bir kat cennet elde edersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa kadar gelecek olan kişidir. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu noktaya kadar ne 1. kat cennette ne 2. kat cennette bu kişinin dünya saadetinde başkalarından hiçbir farkı yoktur. O da zikir yapmıyor, başkaları da zikir yapmıyor. Ve nefslerinin kalbi her ikisinin de %100 afetlerle dolu. Ayet mutsuzluğunuzun kökeninde olan şeye dikkatle bakın, nefsinizin afetleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsinizin afetleri. Unutmayın, her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Her azap bir huzursuzluk, bir sıkıntı, bir mutsuzluktur. On dördüncü basamağa kadar hep öylesiniz. Yanlış şeyler yaparsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kattan 1. kat cenneti elde ettiğiniz noktadan 14. basamağa kadar hangi noktada ölürseniz ölün mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, 1. kat cennete. Mürşidinize ulaşıp tabi olduktan sonra, ruhunuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıktıktan sonra gireceğiniz cennet 2. kat cennettir. 14. basamakta da dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Mutsuz bir insansınız. Ama 14. basamaktan itibaren dünya saadetine adım adım yaklaşmak üzere kapısından içeri girdiniz, dünya saadetinin eşiğinden içeri girdiniz. Ne olur? Zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları oluştukça her %7 fazilet birikiminde iman kelimesinin etrafında toplanan nurların faziletinin birikiminde, fazılların birikiminde 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katlarını ruhunuz aşar. Ruhunuzun bu katları aşması nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimlerine bağlıdır. Bu 7 tane gök katını aşarak ruhunuzun Allah'a ulaşması nefsinizin afetlerinin %7 azalmasına bağlıdır.
Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak. Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. 22. basamak. Burada 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz de burada %50'yi aşar. ...25. basamakta... ...4. kat cennetin sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Dünya saadetiniz de... %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerine itaat edersiniz. Yasak ettiği fiilleri hiç işlemezsiniz. Ama mutluluğunuz %100 olmaz. Nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuzluğu kısmi olarak yaşarsınız. ...27. basamakta nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok edersiniz. 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya mutluluğunuz %100'ü bulur. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğunun sahibisiniz. Cennetlerden 5. kat cennetin sahibisiniz. Daha sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamağın 4. kademesinde 6. kat cennet sizin olur. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Salah makamının 5. kademesinde. Ve adın cennetlerinin 7. kat cennetlerin birisine ulaşmış olacaksınız. Dünya saadetiniz burada da 6. kat cennette de 5. kat cennette de dünya saadetiniz %100'dür. O zaman saadetten murad ettiğimiz şey nedir? Saadet iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk halidir. Ne zaman olur? Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman. Afetler varken neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini dinlemez. Yasak ettiği her fiili de işlemek ister. Ruhunuzun hasretleri ise tamamen onların tersidir. Allah'ın bütün emirlerini işlemek ister. Yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Bu sebeple nefsinizle ruhunuzun arasında devamlı bir diyalektik kavga vardır. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse iç dünyanızda devamlı bir kavga var nefsinizle ruhunuz arasında. Bu sebeple devamlı huzursuzsunuz. Her an yanlışlıklar yapıyorsunuz. Nefsinizin afetleri %100 duruyor içinizde, size hakim. Devamlı huzursuzsunuz. Başka insanların kalplerini kırıyorsunuz, onlara kötü davranıyorsunuz. İç dünyanızda ise kesintisiz bir kavga, her an bir kavga size hep huzursuz ediyor. İçinizdeki iki unsur devamlı çarpışma halinde. Mutsuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kaos, kavga sizi mutsuz kılıyor. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde artık afetler tamamen yok olmuştur. Kalbiniz tamamen nurlarla dolmuştur. %98 fazıllar, yani fazilet, %2 de rahmet. Böylece nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de yer değiştirmiş faziletlerle
ve öyle bir hüviyet almıştır ki nefsinizin afetleri artık yoktur. Faziletler vardır nefsinizde. Onlar da tıpkı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Hepsi %100'ü yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. O zaman nefsinizin iç dünyasında faziletler duruma hakimdir. %100. Ruhunuzda tam bir uyum içindedirler. İç dünyanızda kavga, kaos bitmiştir. Bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İç dünyanızda %100 kesintisiz bir sulh ve sükun yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Peki dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Çünkü nefsinizdeki afetler sebebiyle başkalarına kötü davranıyordunuz. Başkalarına kötü davranmak. Nefsinizin afetleri sebebiyle başkalarının rahatsız olmasına sebebiyet vermek. İşte böyle bir dizaynda siz mutsuzdunuz. Başkalarına kötü davrandığınız için Allah-u Teala size azap ediyordu. Ama sadece bunun için mutsuz değildiniz. Çünkü kötü davrandığınız kişiler de sizden intikam almak isteyeceklerdi. Ve intikam almak için fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlardı. O zaman başkalarının size karşı yaptığı bu davranışı haksız bir davranış telakki ettiğiniz için size karşı yapılan bir kötü davranış sebebiyle gene üzülüyordunuz. Yeter mi? Yetmez. Nefsinizdeki kin, intikam afetleri sebebiyle siz de ondan intikam almak sevdasına düşüyordunuz. İntikamınızı aldığınızı düşünelim. İntikam alıyorsanız başkasına bir haksız fiil işlediniz demektir. Mutlaka Allah-u Teala size azap eder. Öyleyse intikamınızı alırsanız azap edileceksiniz. Hep aldınız ve azap edildiniz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman da stres başlayacak. Alınamamış intikam, yani kin oluşacak sizde. Ve intikamınızı alabilirseniz, almanız hasebiyle üzüleceksiniz Allah-u Teala size azap edeceği için. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk vereceği için. Eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz olacaksınız. Olacaktınız. Hep oldunuz. Öyleyse bunların sahibi olan bir insan her zaman huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur. İntikamını alamasa da huzursuzdur. Peki ya daimi zikre ulaşmışsanız, o zaman kimseye bir kötü davranışta bulunmayacağınız için hiç kimsenin kalbini kırmayacaksınız. O zaman hiç kimseye hakaret etmeyeceksiniz. Onlara kötü davranmayacaksınız. O zaman kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseyi üzmediğiniz için siz de huzursuz olmayacaksınız. Ve hiç kimse sizden intikam almak istemeyecek. Çünkü intikam almaları için hiçbir sebep oluşturmayacaksınız. Ve tabii nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı kin beslemeniz, bu sebeple stres oluşturmanız mümkün değil. İntikam almanızsa hiç mümkün değil. Çünkü kimse sizden intikam almıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki dış dünyanızda da kavganın bittiği bir yer var. Sulh ve sükûne ulaştığınız bir nokta. İşte o nokta sizin için önemli. Daimi zikir sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı, dışınızdaki insanlarla daimi bir sulh ve sükun hali yaşadığınız
bir dünya oluşturacaksınız kendinize. Ve güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Herkesle dost olacaksınız. Peki Allah ile olan ilişkilerde neden huzursuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Namaz kılmıyordunuz, oruç tutmuyordunuz, özellikle zikir yapmıyordunuz, zekat vermiyordunuz. Ama şimdi bunların hepsini yapıyorsunuz ve zamanında yapıyorsunuz. Yetmez, bunları yaparken büyük bir zevk alıyorsunuz daimi zikirde olduğunuz zaman. Bütün ibadetleri zevkle yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri ise işlemeniz söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ne nefsinizin talebi, ne ruhunuzun talebi sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmez. Etmesi söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeyeceksiniz. Öyleyse böyle yapmış olsaydınız duyacağınız azabı hiçbir zaman duymayacaksınız. Yani emirler cephesinde de nehiler cephesinde de kesintisiz bir mutluluk yaşayacaksınız. Sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanızı cennet haline getirecek olan bir reçete size daimi zikir. Öyleyse kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Sulh ve sükun hali yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun kavgası bittiği için sulh ve sükun hali yaşar kesintisiz bir şekilde. Başka insanlar mı? Onlar ona düşman olabilir. Hatta onu öldürmek isteyenler de bulunabilir. Bu çok tabii bir olay olabilir. Ama kim olursa olsun onun kendisine kötülüğü dokunacağını da bilse, onu öldüreceğini de bilse o kişiye karşı daimi zikre ulaşan bir insan düşman olmaz. Olması mümkün değildir. Öyleyse kavga dış alemde bitmiştir. O kişinin kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası olabilir. Onunla kavgası olabilir. Onlar ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama o onlara düşman olamaz. İnsanlardan nefret etmez. İnsanlara kin duymaz. Bu sebeple dış aleminde hiçbir şekilde bir mutsuzluk oluşması söz konusu değildir. Peki daha bir adım öteye geçelim. Allah ile olan ilişkiler Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiriyor zamanında. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an sizi buraya ulaştırır. Eğer yolunuza yılmadan devam ederseniz, ki bu Allah'a olan düşünce standartlarınıza bağlıdır. Yani eğer Allah'a karşı tevekkül sahibiyseniz, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah'a güven duyuyorsanız, o zaman o güvenin karşılığını Allah Teala size mutlaka ödeyecektir. Kesintisiz bir
iç dünya, dış dünya ve Allah ile ilişkiler mutluluğuna mutlak olarak ulaşacaksınız. Daimi zikir zaten sizi 7. kat cennete kadar çıkartabilir. Öyleyse insanlar arasında mümtaz bir yerin sahibi olmak ister misiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Öyleyse sizi sadece daha mutlu, daha mutlu, en mutlu etmek isteyen Allah'ın emirlerini yerine getirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 tane İslam'ın safhasını yaşayın ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve aziz ve muhterem izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle el ele, gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak. Birliktelik Allah'tan bahsetmek sadedinde oluştuğu zaman herkesin mutlu olduğu bir zaman parçası yaşanır. Çünkü söz konusu olan Allah'tır. Allah kalpleri birbirine yaklaştırır. Kalplerin kapılarını açar. İnsanlar birbirlerine dost olurlar. Severler birbirlerini. Onları bu birliktelikte yalnız bırakmayan Rableri vardır beraberlerinde. Allah, sizler ve biz bir bütünü temsil ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın her an bizimle olabileceğini, idrak etmeye, hissetmeye çalışalım. Allah her an herkesle birliktedir. Kainatın neresinde kim ne konuşursa yeter mi? Hayır, yetmez. Hatta ne düşünürse Allah ondan mutlaka haberdar olur. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi duyuyor. Biz gücümüzü, söz söyleme kabiliyetimizi Allah'tan alırız. Allah bize ne kadarını vermişse biz sadece o kadarının sahibiyiz. Ona layık gördüyse optimal olandır. En güzel olandır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman şunu söyleyebileceksiniz ki mutluluğu bütün boyutlarda yaşıyorsunuz? Allah'a çok şükür tepeden tırnağa mutluyum. İşte bir gün bunu söyleyeceksiniz. Tepe başınızın en yüksek noktasıdır. Tırnak da ayaklarınızın tırnakları. Öyleyse baştan aşağı mutlu olan bir insan söz konusu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi kesintisiz bir vetiredir. Bu vetireyi yaşamak önemli olan bu. Herkes yaşar. Ömrü boyunca yaşayacaktır. Ama bu yaşantıyı mutlu olarak yaşamak var, mutsuz olarak yaşamak var. Sevgili kardeşlerim, insanlar başkalarının kendilerine saygı göstermesini isterler. bu nefsin en tabii afetlerinden birisidir. Başkalarından saygı görmek. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarından saygı görmek istiyorsa o Allah'a saygı göstersin. Allah'a ne kadar saygı gösterirse başkalarını o kadar sever ve sevdiği de belli olur. Allah'ı seven insanları mutlaka sever. Öyleyse mutluluğu yaşayan bütün insanlar başkalarını sevenlerdir. Sadece sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, ama biz sizden bu kadarını istemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevenleri sevmek, bu zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Kimler tarafından seviliyorlarsa, normal standartlarda onlar da onları severler. Hayır. Bizim söylediğimiz onun ötesi. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirseniz, size kötülük yapanları affeder ve sevebilirseniz,

Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kale kapılarını açar. Bu kale kapıları insanların kalbindeki kalelerin kapılarıdır. Sizden nefret eden insanlar sizinle karşılaşabilselerdi, sizin onların o düşmanlarına karşı hala sevdiğinizi kesin olarak tespit ettikleri zaman size karşı artık kin duymaları söz konusu olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de severseniz, siz Allah'ın dostuysanız, sizden nefret edenler ancak şeytanın dostları olabilir. Şeytan insanları dilediği istikamette tesir altına almak için elinden gelen her şeyi yapabilen üst seviyede kurnaz bir mahluktur. Evet, şeytan da netice itibariyle bir yaratıktır. Allah Teala tarafından yaratılan cinlerden birisi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytan cinlerdendi buyuruyor. Demek ki bir şeytanlar var, bir de cinler var. Ama şeytanlar da aslında cin tayfasının bir bölümünü teşkil ediyor. En neticede insanlar ve cinler olmak üzere Allah'ı da idrak edebilen iki ayrı tür söz konusu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Eğer mutluysanız, bakın çevrenize, siz başka insanları seven birisiniz. En yakınınızda en çok sevdikleriniz olur muhakkak. Ama kim başkalarından nefret ediyorsa, başkaları da ondan nefret eder. Nefret eden de nefretini saklayamaz. Seven de sevdiğini saklayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep düşünürüm, ne kaybeder ki başkalarına güler yüzle davransalar, onları sevseler, onlar için yaşasalar, onlara yardımı, onları mutlu etmeyi hedef edinseler, işte o zaman dünya bir sulh ve sükun dünyası olurdu. Ama Allah Teala insanları yaratmış, nefse vermiş, ruhundan da üfürmüş, nefsi bütün afetlerle doldurmuş, ruhu da hasletlerle. İki karşıt eşit kuvvet çarpışıyor başlangıçta, eşit iki kuvvet. Yani nefsin afetleri A kadarsa, ruhun hasletleri de A kadar. Eşit. Zaman içerisinde mutlaka değişiklikler olacaktır. Afetlerin artışı söz konusu olabilir veya azalması söz konusu olabilir. İşte kim

hayatında tasavvuf yolunu seçerse, o nefsindeki afetleri yok etmek üzere, en azından başlangıçta azaltmak üzere harekete geçen biridir. Sadece bir tek faktör, zikir. Allah isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi, Allah'ın katından önce %2 rahmet nurunu getirir, sonra %98'e kadar uzanan ve ulaşan fazılları getirmeye başlar. Bir insanın nefsinin kalbindeki ilk %7'lik fazıl, %2 kalbe giren rahmet nurundan sonra ilk %7'lik nurun elde edilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyet fazılların girişi için mutlak gerekli olan bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını davet eder. Mürşide tabiyet bu kapıların açılması demektir. Herkes bir dengeyle yaratılır. İnsanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. İnsanın ruhu vardır, Allah ruhundan üfürmüştür, %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? %100 hasletler, %100 afetler. İşte bir bütünü ifade etti Allah Teala. Denge oluştu. Nesi var insanın? %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Ruh neden hasletlerle dolu? Çünkü Allah tarafından üfürülmüş. Allah'ın ruhu, o sadece hasletlerle dolu olabilir. Zaten Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani terazinin iki kefesi her zaman birbirine eşit. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Nefsinizin kalbinde nefsinizin ölçüsüne göre %100 afet söz konusudur. Başlangıç noktasından bahsediyoruz. Buna mukabil ruhunuzun kalbinde %100 hasret söz konusudur. Ama siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz varsa hiç probleminiz yok. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun sadece bunu benden istemesi yeterlidir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın bir denge üzere yaratıldığını biliyoruz. Nasıl bir denge bu? Nefsi var, %100 afetlerle dolu. Ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Buraya kadar denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunu kendisine istiyor. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yapacak? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak.
Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gecenin geç saatlerinde saat 12'den şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Normal saatlerde 12, eğer saatler bir saat ileri alınmışsa gecenin 1'i. Gecenin 1'inden sonraki saatlerde kılınır hacet namazı. Ve sabah namazından da evvel kılınması asıldır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın temel emri ve insanlar için sevginin artabilmesi zikir adı verilen bir müessesenin o kişi tarafından kullanılmasına bağlıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında kişi zikrediyor? İşte eğer bu kişi 2.4 saatlik bir zikir yapıyorsa günde, o Allah'ı 24 saatin onda biridir, %10. 2.4 saat. O Allah'ı %10 seviyor. Ne zaman bir insan günde 12 saat Allah-u Teala'yı zikrederse, o Allah'ı %50 seven birisidir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa ve ondan sonraki kademeleri yaşıyorsa, o Allah'ı %100 seven birisidir. Yani Ulu'l-Elbab makamındaki kişiler de Allah'ı %100 severler. İhlas makamındaki kişiler de, Salah makamındaki kişiler de, çünkü nefslerinin kalbinde hiç boşluk kalmamıştır. Nurlar o kalbi tamamen doldurmuştur. Nurlar da Allah sevgisini temsil ederler. O kişi Allah'ı sevenler arasındadır. Sevgi onun mutluluğunun simgesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Biz de senelerden beri sizlere bu güzellikleri, bu mutluluk reçetelerini ulaştırıyoruz. Bu bilgi bize ait değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ait. Biz sadece bir telefonuz. Allah'ın sizlere ulaştırmak istediklerinin bir vasıtasıyız. Bizim ağzımızdan size iletiyor. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkisinin sahibi değiliz. Onun için de çok mutluyuz. Çünkü bizi sizinle karşı karşıya getiren, şu anda karşı karşıyayız. Bilgisayara veya televizyona baktığınız zaman, ki artık televizyondayız hamdolsun, bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz? Bizi görüyorsunuz.
Beyaz saçlı yoksa kır mı? Beyaz sakallı bir dede var. Biz çocukların Nur dedesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer kalbinizdekileri afet adı verilen o negatif düşünceleri ihtiva eden tarafı eğer sizden alırsa, ki bunun ölçüsü daimi zikirdir, onu da söylemekte yarar görüyoruz ki eğer bizim gayretimizle olsaydı biz daimi zikre ve onun ötesine hiçbir zaman ulaşamazdık gibi geliyor bize. Allah bizi oraya ulaştırdı. Hiç zorluk çekmeden. Ve bizi tesbihin sahibi yaptı. Daimi zikrin ötesine geçirdi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine isterdim ki hepinizin bizim hissettiklerimizi hissedebilmenizi, yaşadıklarımızı yaşamanızı, onunla konuşmanızı, ondan her an haber alabilmenizi, onun her an size de yol göstermesini, daha sonra yol göstermek yerine her yaptığınızı onun yaptırmasını, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hayat bütün güzelliğiyle burada parıldar. Hangi ölçüde Allah'a teslim oluyorsunuz? 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını zikirle geçiriyorsanız bu teslimiyetiniz o kadardır. Allah'a teslimiyetin ölçüsü günlük zikirdir. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek ona ulaşın. Bu konunun başlangıcı. Sonra diyor ki günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin.

Bu ikinci safha. Daha sonra diyor ki Resulullah'e kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredin. Bir insan sadece üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya şimdi benim gibi oturuyordur veya akşam yattığımız gibi yatıyordur. Bir dördüncü hal yok. Ayakta olmak, oturur olmak veya yatmak. İşte bu üç hali yaşayan insanlar bunların hepsinde başından sonuna kadar Allah'ı zikrediyorlarsa bu daimi zikirdir. Daimi zikre kişi ulaşmıştır. Allah Teala yarım mutluluğu herkese vermek için hazırdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ilka fiili ulaşmak manasına giriyor. Allah'a ruhunu ilka eden adam, Allah'a ruhunu ulaştıran adam demektir. Şimdi duralım ve bakalım olay ne? Olay Allah-u Teala tarafından açıklanmış. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve bana ulaşmayacaksınız. Siz ulaşmayacaksınız. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz ve göreceksiniz ki ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizin emanetiniz olan, sizde bir emanetimiz saklı ruhunuz, bizim size doğarken üfürdüğümüz emanetimizdir diyor Allah Teala ve Allah emanetleri onların sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi, geri vermenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri sahibine, onların sahibine iade etmenizi emreder. Sizde bir Allah'a henüz ulaştırmadınızsa emanet var sevgili kardeşlerim. O emanetin adı ruh. Herkese doğduğu anda ruhundan üfüren Allah Teala o ruhu geriye istiyor. Her ne kadar Kur'an'ı bilmeyen insanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir hurafe çıkarmışlarsa da bu bir hurafedir. Geçerliliği yoktur. Çünkü Allah Teala ruhunuzu açık bir şekilde geriye istiyor.

Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size üfürmek lütfunda bulunduğu bir emanettir. Ve Allah Teala diyor ki emanetleri onların sahibine tevdi edin, verin, iade edin, geri döndürerek onlara sahiplerine teslim edin. İşte bir insan bir başkasından borç almışsa o borcu borç aldığı kişiye ödemek mecburiyetindedir. Aldığı para ötekinin ona verdiği bir emanettir. O parayı istediği gibi kullanır ama sonra sahibine o emaneti kendisine verdiği parayı iade etmek mecburiyetindedir. Bir kişi birisinden borç alırsa bu ondan aldığı bir emanettir. Aldığı parayı dilediği yerde kullanır ama anlaştıkları bir zaman süresi içinde sahibine tevdi etmek, iade etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah bir sevgilidir. Allah en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Ama adaletini şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirir. Kişi başkalarına ne kadar kötülük etmişse onun hesabını mutlaka verecek ve onun acısını çekecektir. Allah insanların yaptığı bütün iyiliklerin bedelini de ödemek ister. Bütün insanlar başkalarına ne kadar iyilik ettilerse, kendilerine de ne kadar iyilik ettilerse onun bedelini yaşayacaklardır. Bu sebeple Allah Teala birinci açıdan cehennemi oluşturmuş, ikinci açıdan da cenneti vücuda getirmiştir. Başka insanlara iyilik için yaşayanlar, insanları mutlu etmeye çalışanlar, başkalarına kin tutmayan insanlar, insanları seven insanlar, bunların parantez içine alınması, başkaları için yaşayan insanlar şeklinde ifade edilebilir. Kim başkaları için yaşıyorsa, hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfetmişse, işte o insanlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Onlar hep mutludurlar. Çünkü her an birilerine bir güzel davranışta bulunmak için yaşarlar. Onların hayatında sadece o vardır. Hiç kimseyi üzmezler. Bilerek, isteyerek hiç kimseye kötülük etmeleri mümkün olmaz. Bütün daimi zikrin sahipleri için bu kesin olarak Allah'ın bir kanunudur. Aksi de mümkün olamaz. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleridir. Birçok insan ya zikir zikir diye bir şey tutturmuşsunuz. Daimi zikir, çok zikir, az zikir.
Ne demek yani bunlar? Biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz. Biz de cennete gideceğiz, siz de cennete gideceksiniz. Ne diye ukalalık ediyorsunuz? Diyorlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki bilmiyorlar ki hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cehenneme giremez. Affedersiniz. Cennete giremez ama cehenneme girer. Cümle hiç kimse diye başladığı için başka türlü bitiremedik. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Cennete girebilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah Teala bize verdiği ruh adlı emanetini geriye istiyor. O emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tabiyet bu açıdan son derece önemlidir. Neden? Çünkü Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini soran bir kişi, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan, ki her zaman yüz binlerce kişiden oluşan bir kafile vardır yolda. O kafileye ulaşır ruhlar, Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu kafileye katılan herkes Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren zaten cehennemden kurtulmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o kişi, üçüncü kat cennetin sahibidir. Burada Allah Teala bir sıralama yapmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. İki, eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduktan sonra ölmüşse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır ama o yoldadır. Ve bir dilek bile, Allah'a ulaşmayı dilemek bile, tek başına bir dilek bir insanın mutlaka cehennemden kurtulması için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse fakat daha ruhu vücudundan ayrılmadan evvel ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşmış da tabi olmuşsa tabi olduğunda ruhu vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmış da ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Kim muhlis olmuş da ölmüşse altıncı kat cennetin sahibidir. Kim iradesini de Allah'a teslim ederek ölmüşse yedinci kat cennetin sahibidir. Son teslim iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere anlatmak bizim için doyulmaz bir zevk oluyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Rabbimize. Sizlerle birlikteyiz. Beraberliği yaşıyoruz. Bu beraberlik sadece bir söyleşiyi dinleme ve söylemeden ibaret değildir. Çok daha derini bir anlamı vardır. Çünkü biz bu konuşmalarda hep Allah'tan bahsederiz. Allah'ın hedefinin bütün insanları mutlu etmek olduğunu, onları mutlak olarak asgari seviyede üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırmak istediğini herkesin bilmesini isteriz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ne ulaşacak? Fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşacak? Hayır. Allah'ın bizlere üfürmek lütfunda bulunduğu ruhumuz, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu Allah'a geri dönecek. Birçok insan böyle bir noktada hep sorar. İyi ama biz ölmez miyiz o zaman? Hayır sevgili kardeşlerim, ölmeyiz. Ruh vücudunuzdan istediği an ayrılır. Belki dünyanın öbür ucuna gider, belki başka bir dünyaya ulaşır. Oradan tekrar sonsuz hızıyla geri döner. Tamamen serbesttir. Ve hiçbiriniz onun sizden ayrıldığını ve tekrar ruhunuzun geriye geldiğini anlayamazsınız. Böyle bir şey hiç kimseye nasip olmaz. Ama ruh muhteşem bir serbestliğinin sahibidir. Dilediği an, dilediği yere sonsuz hızla ulaşabilmek imkanını da sahibidir. Dilerse kişinin vücuduna hemen geri döner, dilerse dönmez. O ruhun kendi talebine bağlıdır. Ama hepiniz bir görevle görevlisiniz. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yeni bir güne adım atıyorsunuz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişiye Allah Teala bu konudaki talebi hissettirir. Bu talebi hisseden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşte böyle bir dileği hacet namazını kılıp da mürşidini sormakla gerçekleştirecek olan bir kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Ve kişi dileğini Allah'a ulaştırır. Çok kuvvetli bir ihtimalle Allah Teala bu dileği kabul edecektir. Allah'ın istediği ne sevgili kardeşlerim? İnsanların ruhlarının
o insanlar hayattayken Allah'a geri dönmesi. Bu neyi ifade eder? Bu o kişilerin Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. Daha kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu bana yardımcı ol, sana ulaştırmamı nasip et bana. Daha kısa bir ifadeyle, Ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var. Bir ermiş evliya da ben olayım. Ne olur Yüce Rabbim. Ermiş evliyadan biri de ben olayım. Ne olur Yüce Rabbim. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Cehennemi görmediniz. Ne kadar korkunç işkencelerin var olduğunu bilmiyorsunuz. Ama görseydiniz hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Onun için biz naçizane hepinize ama hepinize diyoruz ki bizim kardeşimiz olun olmayın kim olursanız olun insanın insan iseniz hatta cin iseniz biz sizin Allah'a yakın olmanızı isteriz. İnsanlara Allah Teala ruhundan üfürmüştür. Ama cinler için böyle bir olay söz konusu değildir. Onlar fizik, vücut ve nefsten oluşurlar. Ama insanlar fizik, vücut ve nefsin ötesinde bir de Allah'ın doğar doğmaz kendilerine üfürdüğü ruhla mücehhezdirler, cihazlandırılmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, isteseler de insanlar, istemeseler de ruhları mutlaka Allah'a geri dönecektir. Kişi istemiyor. Tamam. Ölene kadar ruh dilediği an vücuttan ayrılıp, dilediği an tekrar vücuda girerek, dikkat edin kişi dilediği an demiyorum. Ruh dilediği an vücuttan ayrılarak, dilediği an tekrar vücuda dönerek, o kişi ölene kadar onunla beraber olur. Tam bir kopyasıdır kişinin. %100 kopyası. İşte bu ruh adı verilen varlık böylece ölüme kadar o kişiyle beraber yaşar. Her gece o vücuttan ayrılır. Kişi rüya denen olayı onunla yaşar. Vücudundan ayrılan ruhuyla yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Ruhun insan vücudunda bir süre kaldıktan sonra Allah-u Teala'ya geri dönmesi ölüm denen bir olayla mutlaka kesinleşir. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmesidir. Eğer kişi daha evvel mürşidine ulaşmamışsa, daha evvel Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmamışsa, o zaman o kişinin ruhu vücudundadır. Bir kişinin ruhu Allah'a kendi kendine ve kendi idrakiyle ulaşamaz. Mutlaka kişi bir Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Allah'a mülaki olmak demek ruhun Allah'a ilka edilmesi, ulaştırılmasıdır. Veya ruh açısından düşünürsek ruhun Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva söz konusuysa neyle karşı karşıya oluruz? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle dilemişse vücudundan ayrılacaktır. Ruh kendi kendine vücuttan ayrılabilir, her an ayrılabilir ama Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması bir kafile ulaşmasıdır. Yani birçok ruhun
bir arada Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. Öyleyse ruh, insan vücudundan ayrılıp da kendi kendine bir yolculukla Allah'a ulaşamaz. Ruhun Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılabilmesi, mutlaka o kişinin Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide, başka birine değil, o mürşide ulaşmasıyla tabiyet tamamlandığı zaman gerçekleşir. Kişi mürşidine ulaşır, el öper ve onun söylediklerini tekrar eder. Böylece tabiyet gerçekleşir. Tabiyet gerçekleştirdiği anda ruh o kişinin vücudundan mutlaka ayrılacaktır ve o tarikatın kafilesine katılacaktır. O sırada o tarikattan birçok kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk üzeredir. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Yıllarca yıllarca önce o sağ iken. Ve ruhumuz o zaman vücudumuzu terk etti ve o kafileye katıldı. Muhammed Raşit Hazretlerinin kafilesine ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Daha sonra Allah-u Teala bize diğer teslimleri de mümkün kıldı. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz öyle bir noktayı ihtiva etmelidir ki ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk etsin. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kafilesine o da katılsın. İşte böyle bir noktada 7 tane gök katı o ruhlar tarafından birer birer açılacaktır. Böyle bir yolculuktur ki bir kısmı birinci katta kalacaktır. Daha ikinci kata çıkma yetkisi alamayanlar. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilecektir. Bir kısmı üçüncü, bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı yedinci kata kadar çıkabilecektir. Ve yedinci kata kadar çıkabilenler ancak Allah'a doğru bir yolculuğu yedinci katta yapacaklardır. Ve onlardan ehil olanlar birer birer Allah'a teslim olacaklardır. Kişinin ruhunun zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekir. Ancak bu tamamlandığı zaman kişi Sitretül Münteha'ya ulaşabilir. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insan için Allah ile beraber olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. Kim yarattı bizleri sevgili kardeşlerim? Hepimizi Allah yarattı. Yaratmayı diledi, ol dedi, oldu. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ama sevgili kardeşlerim diye başlamamız hasebiyle şurası muhakkak ki sizler ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlersiniz. Öyleyse bu dizayn içerisinde güzelliği yaşayacaksınız. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse
Ve onun sevgili kardeşlerim 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka bu zaman parçası içinde kendisine ulaştıracaktır. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi, yani bir ermiş olacaktır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş, görünmez olmuş. Nereden gelmişti? Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmişti. Her doğan çocuğa, her doğan bebeğe Allah doğduğu an ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruhunun o kişiye yüklenmesidir. Niçin yükler Allah Teala? O kişi aklını başına alsın da ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşsın. Bu ruhun teslimidir. Daha sonrası kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından çok sonra fizik vücudunun Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki bir kuvvetiyle kendisine düşen görevleri yapması ve zikrini yeterli seviyede arttırmasıyla kişinin önce ruhu Allah'a ulaşır. 7-8 ayda bu olay gerçekleşir. Sonra fizik vücut teslim edilecektir. Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kişinin nefsinin, kalbinin büyük ölçüde Allah'ın nurlarıyla dolması gerekir. Bu veçin teslimidir. Nefsin teslimi ise daha ötede, bir müessese, ruhun veçin, nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. İradenin teslimi ise daimi zikrin çok daha sonraki safhalarında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde, hedeflerine yürümek istikametinde çok şeyleri unutmuş durumdalar. Dikkat edin ki bir Osmanlı İmparatorluğundan bahsediyorsak, Osmanlı'nın bütün padişahları tasavvuftandı. Saray erkanı tamamen tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Hep Allah'ın yardımını aldılar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bu sebeple hep yardım etti. Ve onlar görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak aslında başkaları için yaşamanın paralelindedir. Kim başkalarına hizmet için, başkalarını mutlu etmek için çalışıyorsa, o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Ve onun ruhu mutlaka 7-8 ay içinde Allah'a ulaşır. Kişi daha zor şartlarda dinini yaşamak istiyorsa günün yarısını aşacak olan bir zikri gerçekleştirecektir. Daha sonra çok daha üst seviyede zikir gerçekleşecektir. Neticede
kişi daimi zikre ulaşacaktır. Her birisi ayrı kademeleri ifade edecektir. Kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse insanoğluna baktığımız zaman ya mutlu bir insan ya da mutsuz bir insan hüviyetindedir. Allah'a doğru yola çıkmayan bir insan mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir kişinin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de mutlu olmasını ifade eder. Böyle bir şey nefsle ruh arasındaki kavganın bitimiyle tamamlanır. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan, şeytanın tesirine bütün boyutlarıyla açık olan bir muhteva taşır. Ruh ise sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir mekanizma ifade eder. Biz insanlar nefsimizin afetleri sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olarak yaratılmışız. Ama insan tasavvufu öğrendikten sonra mürşidine tabi olup da tatbikatını başladıktan sonra buradaki en büyük düşmanı olan nefsin afetlerini yenmek imkanının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanlar için Allah o insanların mutluluğunu vermeye daima hazırdır. Yeter ki kişi öğrensin ne yapması lazım geldiğini ve tatbikata sokmak için Allah'tan talepte bulunsun. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Sevgili kardeşlerim, hidayet demek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ulaşma neyi sağlar? Ruhun o vücutla ilişkisinin kesilerek Allah'a teslim olmasını sağlar. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Ondan sonraki safha nefsin teslimidir. Son safha ise iradenin teslimidir. Demek ki ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek gibi bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin en güzele dönüşmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Mutluluğun seviyeleri ise Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide tabiyet ikinci safayı, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı, fizik vücudun teslimi dördüncü safayı, nefsin teslimi beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safayı sağlar. Bunların hangisine ulaşan kişi o ulaştığı noktada ölmüşse cenneti de ona göre dizayn edilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu muhtevanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bundan sonrasına ulaşamadıysa. Ama mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi yaşamış ve ruhunu Allah'a ulaştırmış ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibidir. Mutluluklar daha üstün, daha üstün, daha üstün seviyeye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu teslimleri gerçek anlamda tamamlayabilen bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanlar mutlu oldukça Allah'ın dostluğunu kazanmaları da aynı paraleli takip ettiği cihetle bir taraftan mutlulukları artar, bir taraftan manevi tekamülleri devamlı ikmal edilir, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içinde insan olmanın ne kadar güzel bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Allah'a

ne mutlaka duyuyorsun. Ben senden ruhumu sana teslim etmeye, fizik vücudumu teslim etmeye, nefsimi teslim etmeye, irademi teslim etmeyi diliyorum. Biliyorum ki ben kendime düşenleri yapabilirsem sen mutlaka bunları gerçekleştireceksin. Ve beni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerden birine mutlaka ulaştıracaksın. Şimdi bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanları ne kadar çok sevdiğini gösterecek olan asli delili verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse ve ölmüşse, Ya Rabbi, ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bütün ermiş evliyaların gibi ben de ereyim, ruhumu sana ulaştırayım. Böyle bir talebi yapmış kişi ama hayatı buna müsaade etmemiş. Ama bu talebi varsa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Peki yaşasaydı ne yapacaktı bu kişi? Yaşasaydı Allah Teala onun hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşidini sorması halinde mutlaka mürşidlerini gösterecekti. Gösterdikten sonra bu kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidini bile soramadan ölmüşse gene birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. O zaman milyonlarca Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Bu insanlara yazık olmuyor mu? İşte ömrümüzü burada bu hakikatleri bütün insanlara anlatabilmek için tüketiyoruz. Ve bütün gücümüzle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki hiç korkmayın. Bir insanın cennete girmesi son derece kolay bir dizaynı ifade eder. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dileğiniz bunu mutlaka sağlar. Peki kişi nereden bilecek? Bunu gerçekten diledi mi, dilemedi mi? Son derece açık ve net olarak bilir. Neden? Çünkü dileyen kişi derhal mürşit konusunda bir talebin sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. O kişi mutlaka mürşidini aramaya başlayacaktır canı gönülden. Çünkü onu hedefe ulaştıracak olan, yani onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişi onun mürşididir. O mürşit ne yapmıştır? O da vaktiyle kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi ne yapmıştır? O da kendi mürşidine tabi olmuştur. Nereye kadar ulaşıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşıyor konu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Demek zor mu? Hayır, hiç zor değil. Kim bu kadar kolay bir şeyi, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyi tahakkuk ettirmişse o kişinin cehennemden kurtulmaması mümkün değildir. Hemen öldüğünü kabul ediyorum. Ve yaşarsa sevgili kardeşlerim, bu kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Herhangi bir mürşide kimse tabi olamaz. Tabi olduğu zaman bir işe yaramaz. Allah Teala onun mürşidini ona mutlaka gösterir. Nasıl gösterir? O kişi öyle bir mürşit sevgisi duyar ki hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan sorar. İşte Allah'ın beklediği budur. Hacet namazının kılınması ve Allah'tan mürşidin sorulması. Boy abdesti alınır, hacet namazı kılınır ve kıbleyi sağa alarak yatılır ve vücut da

sağ tarafa döner o gece. Ve Allah'tan mürşit istenir. Eğer kalpten bir dilek söz konusuysa, Allah'ın o gece o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama peki kişi kalpten bir dilekte bulunmadıysa göstermez. Ne yapması lazım o kişinin? Arkasından bir daha hacet namazı kılması lazım. Gene göstermedi. Bir defa daha kılması lazım. Çünkü kendisine demek ki eksiklik var bu konuda. Allah Teala her şeyi en üst noktasına kadar bilir. Kim neye layıksa, layık olduğunu Allah Teala ona mutlaka hediye edecektir. İhsan edecektir demek. Daha doğru Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Allah ihsan eder. Hediye biz insanlar arasındaki eşit seviyedeki insanların birbirine verdikleri şeyler. Ama Allah yücedir. O ihsan eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip etmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Aklı başında olan bir insanın normal standartlarda cehenneme gitmesi mümkün değil demek. Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi aklını başına toplayıp da Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını mutlaka kılacaktır. Büyük bir arzuyla, şevkle, istekle kılacaktır. Hacet namazını kılmak için boy abdestini alacaktır. Ondan sonra hacet namazını kılacaktır. Ve Allah Teala o gece ona büyük bir ihtimalle o gece mürşidini gösterecektir. Göstermedi, kişi tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Ama Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun mürşidini mutlaka kendisine gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Allah Teala'nın buradaki dizaynına dikkatle bakalım. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne istiyor? Allah Teala bizden, hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve Allah Teala bizden cennete girmemizi istiyor. Sonsuz bir cennet hayatının yaşanabilmesi için bu kadar basit bir sebebe dayalı. Cennet hayatı sonsuzdur. Sonsuza kadar devam eder. Böyle bir cennet hayatını sağlayabilmek, cennet hayatına kavuşabilmek, cennete girebilmek bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle devreye girer. Böyle kişinin bu talebi kabul edilmiş midir, edilmemiş midir? Kişide eğer bir mürşit aşkı, mürşide ulaşma talebi oluşmuşsa, ki mutlaka oluşur, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ına mutlaka bir mürşit talebi, mürşidine ulaşmanın o müthiş iştiyakını verecektir. Ve kişi isteyecektir mürşidini Allah-u Teala'dan, şevkle, aşkla isteyecektir. Ve Allah ona mutlaka hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Mürşidimize ulaştık. Öyle Allah Teala'nın yoluna girdik. Biz Muhammed Raşid Hazretleri'nin talebesiyiz. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir mürşidi mutlaka olmalıdır. Ve birçok insanı Allah'a ruhen ulaştırmış olan bir mürşit olmalıdır bu. Gerçek bir mürşit olmalıdır. Öyleyse
Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kurtuluş en güzel standartlarda mümkündür. İşte böyle bir dizayn içerisinde ne olması lazım? Herkesin mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah herkese onun üslubuna, onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır. O yarattığı serbest irade sebebiyle insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ve dileyen herkes Allah'ın cenneti için ehildir artık. Büyük kısmı ise ne yazık ki dilemez. İşte problemimiz burada sevgili kardeşlerim. O insanların büyük kısmının da Allah'a ulaşmayı dilediği bir güne mutlaka gelecek devrelerde ulaşılacaktır. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, hangi devirde yaşarsa yaşasın kişi, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer hüviyet değiştirmezse, yani küfre tekrar dönmezse. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim. Hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. O güzellikleri yaşamak. İman müessesesi başlangıçta tahkiki iman değildir. Gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir almadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman, bu titremenin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak. Kalp kulağınızı açacak.
Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapanıyken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. 7 kat cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. O dergahtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde nasıl secde edilir? Sonra nasıl sağ kanat verisinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahle-i tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahın neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir? Asma katta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size 1. gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra 1. gök katı gösterilecektir. Bu ulul-elbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta 1. gök katındaki açıkta yapılan secde, 2. gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı, İnsanların nasıl suvarıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çarığa benzer uçları yukarıya doğru kalkık statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar
sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselme kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salonun nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir, içi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor. Işık hızından belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisine belkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarığa benzer olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuzluğa yükselme 4. kata ulaştırır sizi. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar. İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. 6. gök katında sıbkatullah olmama halinde, sıbkatullah olmama halinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilimsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor, derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor. Buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmele ile yola çıkıyor. 7. katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında Trabzonlar üzerinden birbirine uzanan
7 tane baklada bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha geniş bir alanda merdiven. Ve oraya ulaşan Fetihye'yle zincirin üzerine kılıcını bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan öyle bir duvar var. Orası fethi ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı, duvarın arka tarafı yani, görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Cam şeylerin, o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen, bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak Ümmül Kitab'a geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı arttıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi. Bu başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz. Kalp yüzünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve 7. katta, göğün 7. katında 7 tane alem göreceksiniz. 1. alem kader hücreleridir. Söylediğimiz gibi 2. alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katib melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba
60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi devrin imamı Ümmü Kitap hakkında konuşuyor. Sonra üçüncü alemi göreceksiniz. Kudret denizi. Onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah-u Teala size. Sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz Hasan'ı göreceksiniz. Dört halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salih'ini göreceksiniz. Sonra zikir hücreleri ve en sonunda İndi İlahi, Allah-u Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da İndi İlahi'den en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak, ki o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Aşağıda ulaştığınızda dört mertebe daha geçiyorsunuz.

Bu dört mertebede evvela Allah-u Teala sizi setret-i müntehayı gösterdiği zaman tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah Teala size tövbe-i nasuha davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salâh makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-ül Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah-u Teala? Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah-u Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler onlara ahsen-ül hüsna vardır. Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve onun da ziyadesi vardır diyor. Daha ötesi vardır diyor. İşte Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet ettikten sonra irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi, bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah-u Teala, orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki iradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin üçüncü katına kadar Allah sizi garanti eder.
Siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Bu nokta hep bize bazı ihtarlara cevap veren, sadece iki kişi oldu böyle cevap veren. Diyor ki biz sizin söylediklerinizi zaten biliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, hata burada başlar. Bizim ne söylediğimizin farkında olmayan, Allah'ın bize söylediklerinin ne olduğunun farkına varmayan, bu yüksek ilmin standartlarında olmayan, sadece iki din adamından bu tarzda bir şey geldi. Biz zaten senin söylediklerini biliyoruz geldi tarzında bir ifade. Çok güzel, hay Allah razı olsun da üniversite öğretim programlarının hiçbirinde o söylediğimiz ya da ihtarda var olan şeyler yok. Öyleyse sormaz mısınız sevgili kardeşlerim? İyi de nereden biliyorsun? Sana öğretilen bilim, ilmin içinde bu yok. İşte böyle bir dünya söz konusu. Ama siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar edeyim mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu, ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder. Bel kemiğini teşkil eder. Omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı. Liyakat. Ve
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi sormuştur bu anlatımlardan sonra, Allah var mıdır yok mudur diye. İyi mi sevgili kardeşlerim? Bunca anlattıklarımız bir masal gibi geliyor insanlara. Allah'ın hakikatleri her şeyin en güzel olacağı bir ortamı işaret ediyor. Mutluluğu işaret ediyor. Yeni bir hayatın müjdesini veriyor. Manevi hayat. Bütün güzelliklerin ard arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de ihtiyacınız var. Hepinizin. Evet. Sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki, sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tunsaru. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak, sahibinize, sizi yaratan Allah'a teslim olmak, her üst seviye teslimde dünyaya gelişinize sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey hız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz.
başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah Teala. Gelin beraberce bakalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Vassahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Diyor ki o Allah ki bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette. Ne zaman bu dediğim manaları birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah-u Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah-u Teala onların irşat makamına geldiğini ispatsa dediğinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabiin tabi olmuş. Tabiin zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin adın cenneti olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar en büyük mükafatla. Fusilet 33, 34, 35'te Hazzül Azim'le müjdeleniyorlar. Fetih 10'da Ecrün Azim'le müjdeleniyorlar. Ücretlerin en büyüğü, mükafatların en büyüğü, hazların en büyüğü, hepsi onlarındı. Allah'ı görenler onlardı. Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın.
etrafınızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vakterip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiiyet meselesi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki, bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle hepinizle ayrı ayrı hepinizle beraber olacağız. Hayır, bizim bir tane ruhumuz yok sevgili kardeşlerim. Çok ruhumuz var. Bir tane indi ilahide. Bir tane ümmü kitabın altında. Bir tane ikinci katta.

bahsediyor Allah Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında, nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse, tekrar ait oldukları yere, Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin. Süzgeçten geçirin. Anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse, dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir. Dalalet üzerlerine hak olacaktır. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde, her kavimde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki şeytana, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Kurtarırlarsa ne olacak? Allah'a kul olacaklar. Ve Allah'a kullukta iradenin teslimine kadar götürür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir, Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki, hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah Teala eğer diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Buna iman edin. O imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı

0: günden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz, bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz. Her şeyinizi. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Hepinizin sizi çok seven Allah'tan en geniş ölçekte mükafatlandırılmasını dileriz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Ve Allah size bunları teslim etmek için her zaman hazırdır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin ayrı bir değeri var bizde. Sizler Allah yolundasınız. Sevgili kardeşlerim, dinimiz teslim dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani İslam dini ruhun Allah'a teslim edilmesidir. İslam dini fizik vücudun da Allah'a teslimidir. İslam dini nefsimizin de Allah'a teslimidir. İslam dini irademizin de Allah'a teslimidir. Her biri daha üst kademede, daha üst kademede, daha üst kademede Allah'a daha yakın insanları ifade eder. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mutluluğu farz kılmış. Allah Teala diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. İşte sevgili kardeşlerim, insanın en çok mutlu olduğu nokta iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. O tam teslimiyettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O zaman İslam kelimesinin gerçek manası çıkar ortaya. İradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah'ın kumandasındadır. Allah ona yaptırır her yapacağı şeyi. Allah ona söyletir her söyleyeceği şeyi. O kişinin kendi iradesi artık mevcut değildir. O kişi Allah'ın en yakın dostu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yollar aynıdır. Yani vakti de Jules Caesar bütün yollar Roma'ya çıkar demiş ya, biz de diyoruz ki bütün yollar Allah'a çıkar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir Musevi, bir Hristiyan, bir İslam, hepsi netice itibariyle mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. 7-8 aylık bir ömürleri varsa bunu Allah gerçekleştireceği için mutlaka bu olay tahakkuk edecektir. Çünkü son derece açık bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Daha açık bir ifade olmaz. Demek ki insanların istemesi kalpten bir istek olması kaydıyla Allah'a yeterli görünüyor. Ve bu yeterlilik Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesini mutlaka tahakkuk ettiriyor. Neydi o söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun bana ulaşması lazım gelen ruhunu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara ruh üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücutta hangi değişiklik olursa ruh da aynı fiziksel değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zamanda bu fizik ötesi de bir olayı ifade eder. Çünkü insan için

0: Çünkü insan için ruhun Allah'a ulaşmaması diye bir şey mümkün değildir. Allah'ın istediği şey bu ruhun dünya hayatını yaşarken, kişi canlıyken, hayatı devam ederken Allah'a ulaştırılması. Yoksa ne olur? Yoksa sonunda herkes ölür. Öldüğü zaman da ruh mutlaka vücuttan ayrılarak Allah'a doğru olan yolculuğunu tamamlar. Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Biri dünya hayatını yaşarken ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, ulaşmıştır. Öteki dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır. Ve ermiş evliya bulamamıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Bu tabiyet evliyalık makamının ikinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide tabi olmak ve ruhun bedenden ayrılması ikinci safha. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safha. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha. Muhlis olmak altıncı safha. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Neler teslim edildi? Ruh, fizik vücut, nefs ve irade. İşte insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bu güzellikleri tahakkuk ettirebilirlerse, gerçekleştirebilirlerse mutluluğu daha çok, daha çok, daha çok yaşayanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onun bir altındaki kademe nefsin Allah'a teslimi, daha altındaki kademe fizik vücudun Allah'a teslimi, daha altındaki kademe ruhun Allah'a teslimiyle ifade edilir. Ruh, veç, nef ve irade Allah Teala'nın her istikamette teslimini istediği hususlardır. Ve dinimizin adından da belli olduğu gibi İslam dini teslim dinidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim. Ama bu dört teslim yedi safhada gerçekleşiyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide tabiyet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü safha fizik bedenin teslimi. Dördüncü safha nefsin teslimi. Beşinci safha muhlis olmak. Altıncı safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler üzerinde neden ısrarla duruyoruz? Çünkü hepsi tarihe karışmış sevgili kardeşlerim. İşte İslam öğretisine bakarsanız ülkemizde İslam'ın beş şartından bahsedildiğini göreceksiniz hep. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler? Teslimlerden hiçbirisi bu muhtevada yer almıyor. Ama İslam dini teslim dini diyoruz. Gerçekten silm kökünden gelen İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökün mensuplarıdır. İslam teslim olan demektir. Teslimse her şeyiyle bir insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ifade eder. Hepsi Allah'ın emrine girmiştir. O kişinin ruhu, O kişinin veçi, o kişinin nefsi, o kişinin iradesi Allah'ın külliyen emri altındadır. Her yerde güzellikleri yaşar o insan. Onun düşmanı çoktur. Ama o kimseye düşman olamaz. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle kıskanç mahluklardır. Allah'a yakın olan birinin yakınlığı uzak olanlar tarafından farklı bir hüviyette değerlendirilebilir. İşte bu farklı hüviyet onların Allah'a yakın olan, daha yakın olan, daha yakın olan insanları daha çok sevmeleri gerekirken onların farklı hüviyetleri sebebiyle onlara adeta düşman olmalarını sağlayabilir. İşte şeytan bu noktada devreye girip hedeflerini gerçekleştirmek ister. Hedefleri nedir? Hedefleri bütün insanları bu dünyada da mutsuz etmektir. Ve hepsini cehenneme ulaştırmaktır. Oysa ki Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farz mıdır? Farzdır. Fizik bedenin teslimi farz mıdır? Farzdır. Nefsin teslimi farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradenin teslimi gene farzdır. Öyleyse 7 tane safa geçti. Ama ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere 4 tane de teslim söz konusu. İşte İslam dini ruhun teslimini içerir, fizik bedenin teslimini içerir, nefsin teslimini içerir, iradenin teslimini içerir. Peki İslam dini bunları emreder de ondan evvel Hazreti İsa'ya indirilmiş olan Hristiyanların dini neyi ifade eder? Aynı şeyleri ifade eder. Hristiyanların dinine baktığımız zaman, yani İncil'e baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 safa ve 4 teslimi orada da net olarak görüyoruz. Peki ondan daha evvel yaşamış olan Musevilerin durumu ne? Onlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da 7 safanın ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. 3 ayrı din varmış gibi görünür. Ama asıllara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi 7 tane safa olarak çıkar karşımıza. Nerede çıkar? Musevilikte çıkar. Nerede çıkar? Hristiyanlıkta çıkar. Nerede çıkar? Son indirilen din olan İslam'da çıkar. İslam dininde çıkar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz ise, o zaman başka başka dinler mi var? Hayır. Din dediğimiz şey, Bu 7 tane safa ve 4 tane teslimin gerçekleşmesini ifade eder ki Musevilikte de Hristiyanlıkta da İslam'da da aynı şeyler kesin olarak mevcuttur. Ve bu dinlerin gerçeklerini bilip de onu tatbik mevkine koyanlar için hepsi Allah-u Teala'nın indinde ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların kendi dinlerinin başkalarından daha üstün bir din olduğunu söylemesi aslında Allah'ın kanunlarına göre doğru değil sevgili kardeşlerim. Üç ayrı dinin muhtevası içinde kendi kitaplarında yazılı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhlarını teslimi, fizik bedenlerini teslimi, nefslerini teslim, monist olmak ve iradeyi teslim standartları madem ki üç dinin de esasını teşkil ediyor, o zaman geri kalanlar detaydır. Asıllar bunlardır. Öyleyse Musevilik deyince, Tevrat deyince 7 safa ve 4 teslimi net olarak biliyoruz. Tespit ettik hepsini. İncil deyince 7 safa ve 4 teslimin İncil'i de esasını teşkil ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim deyince Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin varlığını hepsinden evvel biliyorduk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinlerin birleştirilmesi asli hedefimizdir. Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanef dini vardır. O din Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, arada da muhlis olmayı bütünüyle muhtevasına alır. Kur'an'ı inceleyin, 7 safa orada görülecektir. Bir defa daha söylüyorum, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, monist olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ama bizler namaz kılıyormuşuz, onlar kılmıyormuş. Evet de bizim peygamberimiz namaz kılıyordu. Biz de onun yaptığını aynen devam ettirmek mecburiyetinde olanlarız. Bunun bir zevk olduğu da ayrı bir güzellik. Ama sevgilerim, sevgili kardeşlerim, ondan evvel Hazreti İsa da bir peygamberdi ve Allah-u Teala ona İncil'i indirdi. O bir peygamberdi ve bir şeriat kitabı Allah-u Teala tarafından ona indirildi. Daha evvel Hazreti Musa, o da bir peygamberdi, ona Allah-u Teala İlk kitabını indirdi. İlk peygamber indirilen kitap Tevrat'tır. O Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Şöyle bir inceliyoruz. Bakıyoruz ki 7 safa ve bu 7 safhanın 4 tane teslimden ibaret olan 4 faktörü, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. İnsanlar bu istikamette anlaşmazlık içinde varsın olmaya devam etsinler. Hakikatleri bilmeyenler için bu her zaman geçerlidir. Zannederler ki ayrı ayrı dinler vardır ve hepsi kendi dininin en üstün olduğunu söyler. Oysa ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir ve son peygamberdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik yani nübüvvet, nebilik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Artık bir peygamber gelmeyecektir. Dünya ne kadar devam ederse etsin, dünya hayatı artık bir peygamber gelmeyecektir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin hitamı diyor, sonu diyor. Son nebi olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi olduğunu söylüyor. Artık nebilik yok. Artık şeriat kitabı da yok. Allah Teala bize bir kitap yazdırmış. Risalet Nurları. O kitap bir şeriat kitabı değildir. O kitap Allah'ın bizimle yaptığı sohbetin kitabıdır. Onunla bizim aramızda bir kitaptır. Başka hiç kimseyi muhtevasına almaz. Orada emirler vermişse Allah Teala, o emirler sadece bizedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir nebi değiliz, bir peygamber değiliz. Ama biz Allah Teala'nın Resulüyüz. Şurasını çok iyi bileceğiz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. İşte onlardan biri de bu devrin Resulü olarak biziz. Ama biz bir peygamber değiliz asla. Biz bir Resulüz o kadar. Nebiler Resullerden çok çok üstün insanlardır. Ve onlara Allah Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Oradaki emirler mutlaka itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın emirleridir. Bize verdiği Risalet Nurları zaten söylediği gibi bir Resul'e verilen bir kitaptır. Risalet Resul'lere ait demek. Nurları demek ki Allah Teala'nın dizaynında Resuller var. İşte o Resuller ki insanlığın sonuna kadar devam edecektir. Her devirde mutlaka bir Resul yaşar. Her kavimde bir Resul. Öyleyse her devirde bütün kavimlerde birer Resul yaşamıştır ve yaşayacaktır. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bu peygamberler Allah Teala'nın peygamber adını verdiği 4 kişi vardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her devirde en üst seviyede olan birisini devrin imamı olarak tayin eder. Bütün peygamberler aynı zamanda devrin imamlarıdır. Ama devrin imamları peygamber olarak artık mevcut değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-in Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin hitam bulduğu kişidir. Son bulduğu kişidir. Son peygamberdir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Bundan sonra dünyada verilen bu gezegende bir peygamberin mevcut olması söz konusu değildir. Kıyamete kadar devrin imamlarını Resullerden Allah'ın seçtiği bir kişi deruht edecektir. Bu devirde bu görev bize verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir gerçek midir? Son derece kolay. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan bunu soran kişiye Allah-u Teala mutlaka cevabını verecektir. Kişi bu abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan soracaktır. Bu devrin Resulü kimdir? O zaman açık ve kesin cevabını mutlaka alır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kıyamete kadar her kavme bir Resul mutlaka tayin eder. Resulsüz bir kavim mevcut olamaz. Mutlaka her kavmin bir Resulü vardır. Ama her kavimdeki nebi söz konusu mudur? Hayır, söz konusu değildir. Her devirde bir tane nebi olur. Ama her kavimde bir Resul mutlak olarak bütün devirlerde mevcuttur. Yani 100 tane kavim söz konusuysa 100 tane de Resul mutlaka vardır. Her kavimde Allah-u Teala mutlaka birisini Resul olarak tayin eder. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birer nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Mutlaka aynı zamanda resuldürler. Onun için onlara nebi resuller denir. Ama onların dışındakiler resuldürler, nebi olamazlar. Kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değildir. Kıyamete kadar her devirde, her kavimde Allah'ın bir Resulü mutlak olarak bulunacaktır. Her kavimden bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka nebi olarak vazifelendirecektir. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Hidayet onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Öyleyse bir nübüvvet var, bir risalet var. Birbirinden ayrı iki tane şey. İki tane ayrı kademe. Her zaman nebiler resullerden üstündür. Aynı zamanda kendileri de resuldür. Ama başkaları nebi olamaz. Allah'ın bir nebisi söz konusuysa bir devirde o dünyadaki o üstün kişi o nebidir. Her kavimde mutlaka Allah-u Teala bir Resul bahseder. vazifeli kılar. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri görev yapmıştır. Bütün kavimlerde. Ama nübüvvet müessesesi öyle değildir. Nübüvvette sadece bir tek kişi söz konusudur. O Nebi'dir. Nebi Resul'dür. Öteki bütün kavimlerdeki kişiler sadece Veli Resul'dür. Sadece nübüvvetle vazifeli olan Resul, o Nebi Resul'dür. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona eren nübüvvettir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu Allah'a yaklaşmakta bir fonksiyonel yapı olarak dizayn etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mürşidine tabi olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine tabi olan kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine ulaşmış olan bir kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha mutlu oluyor. Ruhunu Allah'laştırmış olan kişiden fizik bedenini teslim etmiş kişi daha mutlu oluyor. Nefsini Allah'a teslim etmiş bir kişi fizik bedenini teslim etmişten daha mutlu oluyor. İradesini Allah'a teslim etmiş kişi nefsini teslim etmiş kişiden daha mutlu oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde bir merdivenin her zaman mevcut olduğunu ve basamakların birer birer çıkılacağını hiç unutmayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsini yaşamak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimetidir. O nimete bizi ulaştırdığı için Rabbimize huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Biz ruhumuzu da, içimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettik. Bu devrin Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hep bir hedef tayini yapmak söz konusu olmalıdır. Herkes bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmek üzere gayret ederse Allah'ın kendilerine yardım ettiğini mutlaka göreceklerdir. Bu yardım Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Ama layık olanlara, gerçekten bunu talep edenlere Allah-u Teala tarafından bu yardım ulaştırılır. Hiç kimse kalpten değil de sözle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de fizik vücudumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de nefsimi sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir taleplerin sahibi ise bu talepler kabul edilmez. Allah kalbe bakar sevgili kardeşlerim. Allah'la ilişkileriniz kalbiniz vasıtasıyla gerçekleşir. Allah Teala ister ki hepiniz en güzeli yaşayın. İşte o güzelin yaşanması hepinizin içindeki talebe bakar. Fizik bedenini Allah'a teslim eden bir kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik bedenini teslim edenden daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi, onların hepsinden daha mutludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Eğer insanlar başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef iddia etselerdi, bu dünyada mutlu olmayan hiç kimse kalmazdı. İşte bırakın sevgili kardeşlerim, size kötü davrananlar davranmaya devam etsinler. Ama siz onlara bir imkan doğduğunda mutlaka en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Onu sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Onun size o kötü davranmalarına rağmen onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedefinizin bu olduğunu bilerek bu gayretin sahibi olursanız, o zaman sevgili kardeşlerin mutluluğu yaşamamanız mümkün değildir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Bu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yermiş dersiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir teslim dini olan İslam dininin müntesipleri olarak ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi şiar edinmelisiniz. Hedef tayin etmelisiniz kendinize. Ve bunun için gereken gayreti mutlaka gösterebildiğinizi göreceksiniz. Ne çıkar ortaya? Ortaya ruhunu evvela Allah'a teslim etmiş olan bir kişi çıkar. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. En sonunda iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. İşte burası yolun sonudur. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur. Öyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan mutlaka birisidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Dünya yaşanmaya değer, çok güzel bir yer. Hepiniz Allah'ın bu dizaynını en güzel şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmelisiniz. Teslimler tamamlandıkça daha çok mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. İnsanlar belki hiç değişmeyecek, etrafınızdaki insanlar, ama siz onları daha çok seveceksiniz. Nefret ettiğiniz hiç kimse oluşmayacak. Size kötülük yapanları da sevmeyi başaracaksınız bir gün. O zaman onlar yaptıklarından utanç duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sözlerimizi sona erdirmek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Çok ama çok. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnşallah hazırız Berhan.
2: İnşallah efendim. Ellerinize hürmet yapıyorum. Müsaadenizle anısınıza geçiyorum inşallah hürmetinizle.
1: İnşallah, Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Senin bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu estiz ve yeni mutluluk sohbetinizde saatlerinizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Verhan. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah İyâke ne'abdu ve iyâke ne'estâin Fâlezzillâ ilâhutu aleyhi Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü Eûzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadeti yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennetle müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere, 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlığında görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hasasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki, de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini ve cin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi, o da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun, şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil, bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik

Üniversitesi'nin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi içinde varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç ümitleri yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminolar takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminolar katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir?

0: İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek, cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan, bize tabi olun ha, bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız. Nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek, dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız. Onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala, insanlar hüsrandadırlar ama âmeni olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? Hiç, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan da Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. E hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil. Sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti, ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olun, O da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? neden Osmanlı duraklamaya girdi, neden gerilemeye girdi, arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kılındınız. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın, onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün, bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah Teala? Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık. Babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah-u Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Ve hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz. Onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realitede cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı, onu da yok etmiş. İrşad makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye, kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir, o kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler, bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun ve cin nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam, o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar iblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur. Dünya sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Tellezine enamte aleyhim gailul maktubi aleyhim ve rahmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için, başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın. Arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler afetlerle hangi ölçüde doluysa şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber insanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim.
Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet, sahibine onu iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah-u Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah-u Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder
ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacet namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse

Devrim-i İmam'ın dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değer böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünya

da fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk zannettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar veya zehirle bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etseniz, şükretseniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah Teala bu zevkin dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah Teala ne yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış,
kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök, dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer yer küre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı, tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız en az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6 sıfır birinci milyarda, 6 sıfır da ikinci milyarda bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. 1000, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az 1 trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu, 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah-u Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana, oradan mikro alemi inin. Ve de
yeni bir dünyayla karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavaların içine atılmaktan bahsediyor. Derileri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor. Yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah-u Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah-u Teala başka hiçbir sebeple değil, bütün insanları, şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 1. Mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. 2. 14. basamaktayız. 21. basamak, ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşidine tabi olup da ruhu yüzünden ayrılan kişi,
ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi, nefsinin kalbinin yarısı, affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder. Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan iradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nuru olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu yüzünden ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizmayla o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dik yokuştan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar.
Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daimi zikre ulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar, artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır. Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahlar örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz öyle diyor Allah Teala talebena bana talepte bulunun ve cebena biz bize talepte bulunun biz de size icabet edelim diyor. Bizim için üzerimize vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin. İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor. Öyle söylüyor. Ona daima hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun emrinde hayatını tüketecek olanlarız. Allah, sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi. O kainatın sahibi. Ne mutlu bize ki Allah-u Teala bizleri yaratmış ve insan olarak yaratmış. Yani Allah'a ulaştıracak olan bir ruhu Allah-u Teala bize üflemiş. Allah'a ulaştıracak olduğumuz, ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir ruh. Buna mecburuz. Bir insan dünya hayatında üzerine farz olmasına rağmen bunu gerçekleştiremezse görevini yapmamış olur. Ama ruh o kişinin ölümüyle beraber vücudu terk edecek ve Allah'a tekrar geri dönecektir. Öyleyse her halükarda bütün insanların ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Marifet odur ki ruh bu dünya hayatını yaşarken o kişinin gayretiyle Allah'a ulaşsın. İşte bunun için nefsin tezkiye edilmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah için yaşıyorsa mutlaka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemelidir. Allah'ın velileri, dostları, bir başka ifadeyle Allah'ın evliyası, her ne kadar evliyaları diye kullanılırsa da aslında evliya kelimesi çoğuldur. Tekili veli kelimesidir. Ama halk arasında evliya kelimesi tekil olarak kullanılır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler. Bir insanın mutlu olması veya mutlu olamaması bu ilişkilere bağlı. Ama birçok insan diyecektir ki, neden ilişkilere bağlı olsun? Kişi şu dünya hayatını yaşarken çok para kazanır ve de hiçbir ihtiyacı kalmaz. Hepsini temin eder, mutlu olur. Olmaz sevgili kardeşlerim. Bir insanın fizik ihtiyaçlarını karşılaması, şu dünyada maddi standartlarda ihtiyacı olan her şeyi satın almak gücünde olması, o kişiyi mutlu kılmaz. İnsanın mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk, Allah ile ilişkilerinizdeki mutluluk. Bir insanın iç dünyasındaki mutluluk, ruhu ile nefsi arasında bir dengenin kurulmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'ın mürşidine ulaştırdığı bu kişi mürşid sevgisiyle ulaşır. Çünkü Allah ulaştırmıştır, kalbine de mürşid sevgisi vermiştir. Hürmetle tabiyetini gerçekleştirir. El iptihanda Allah'ın cereyanı mürşidinden ona geçer. Mürşidine nereden geçmiştir? Kendi mürşidinden. O mürşidin mürşidine nereden geçmiştir? Onun mürşidinden. Öyleyse asırlar gelir geçer, nesiller gelir geçer ve insanlar hep Allah'a kendilerini ulaştıracak olan birileriyle yaşarlar. Birçok insan için ruhu Allah'a ulaştırmak ne yazık ki bir değer ifade etmez. Kim bunlar? Onlar Allah ile ilişki kuramayanlar. İşte onlar da ne derler ki bu dünyada zengin olurlarsa, şöhret sahibi olurlarsa, dünya ile alakalı olan, onları memnun edecek olan şeyleri gerçekleştirebilirlerse mutlu olacaklar. Ama hiç kimse dünya nimetlerine sahip oldu diye mutlu olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun halidir. Nefsin ruh hüviyetine doğru yola çıkmasıdır. Ve sonunda bu hedefine ulaşmasıdır. Nefsinizdeki afetlerle mutsuzluğunuz paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi kötülük yaptıkça kendisine derecat kaybettirecek olayları oluşturdukça karanlık hüviyetini muhafaza eder. Başlangıçta nefs zaten %100 afetlerle doludur. Ruh mu? O da %100 hasletlerle doludur. Allah Teala her sistemi bir denge üzerine kurmuştur. İnsanın da fizik vücudunun dışında bulunan nefsi ve ruhu bir denge unsurunu ifade eder. Nefs %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasletlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın hacet namazını kıldığı zaman kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak, tabi olmak ve tabi olduğu andan itibaren de nefs eskisine başlamak. Tabiyet nefsin kalbine cereyanın gelmesini ifade eder. O kişi artık Allah'tan gelen o cereyanı almıştır. Herkes cereyanı kendi mürşidinden alır ve bu cereyan onların nihai hedeflerini sağlayan sağlam bir müessesedir. Nihai hedef, yani son hedef, en sondaki hedef, iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Ruhun teslimi birinci teslim, fizik bedenin teslimi ikinci teslim, nefsin teslimi üçüncü teslim, iradenin teslimi dördüncü teslim. Bütün insanlar bu dört tane teslime göre yaratılmışlardır. İnsanların fizik vücutları vardır, ruhları vardır, nefsleri vardır ve bir de iradeleri vardır.
Kim Allah'ın tasarrufuna alınırsa Allah-u Teala tarafından, o ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah-u Teala'nın iradeyi teslim olması demek, kişiye bütün olaylarda Allah'ın yol göstermesi demektir. Allah ne yapmasını isterse kişi sadece onu yapabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişki bir mahzariyettir. Allah ile ilişki bir mutluluktur. Allah ile ilişki bir insanı huzursuzluktan huzura taşıyan bir köprüdür. Köprü adım adım aşılacaktır. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça, bunun azalması o kalbin Allah'ın nurlarıyla o kadar dolması manasına geldiği için kalpte nurların artması söz konusudur. O nurlar ki Allah'a yaklaştıran temel faktörlerdir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini kişinin isterler. Yasak ettiği fiilleri işlememesini isterler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde giderek artan hüviyette yer alacaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrıldığı andan itibaren artık pozitif faktörler, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını gerçekleştirmek istemeyen, yasaklarını yapmak istemeyen hasletler sizde kalmıştır. Ve bu hasetler %50'yi teşkil edebilir. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruh da %100 hasetlerle doludur. Yüze karşı yüz, iki yüzün yüzü haset, yüzü afet. Bu bütün insanlarda başlangıçtan tabiyete kadar böyle devam eder. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. Ve ruhun ayılmasıyla birlikte nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle, nurlarla dolmaya başlaması söz konusu olur. Bir insanın kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça o kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşamaya başlar. Daimi zikirde nefsin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbini %100 Allah'ın nurları doldurmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazl-ı nuru. Sevgili kardeşlerim, insanoğlunun hedefe yürümesi, mutlu olabilme hedefi olduğu için o kişinin zikrini arttırmasına paralel bir seyir takip eder. Ne kaküfte oka ekmek. Ne kadar çok zikir, o kadar çok nur nefsin kalbinde. Ve evvela o denge kolayca kurulur. Başlangıçtaki denge.
Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuz da %100 hasletlerle doluydu. Başlangıçtaki denge yüze karşı yüzde vardı. Ama ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman yaptığınız zikirlerle nefsinizin kalbini nurlarla doldurmaya başlarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada 7 tane gök katını açmış olacaksınız. Her katta %7 nur birikimi oluşur nefsinizin kalbinde. 7 kere 7 49 eder. %2 de başlangıçta gelen rahmet nuruyla. %51 nur, %49 afet olmak üzere ruhunuz Allah'a ulaşır. Başlangıçtaki denge yeniden kurulmuştur. %50'ye, %50 yerine %49'a, %51 olarak. Ama artık Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuza teslim etmeniz içinizden sizi mutlaka o hedefe doğru yönlendirecektir. Ve de gayretinizi Allah-u Teala arttıracaktır. Allah'ın bu noktadaki büyük yardımları kesindir. Allah bu tarzda yardımlarını gerçekleştirmese belki hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutlaka Allah'a doğru yola çıkan kişinin kalp yapısına göre, yani ne ölçüde hangi hedeflere ulaşmak istediğine göre o kişiye yardım elini uzatır. Ve de o kişi zikrini giderek arttırmaya başlar. Allah'ın istediği şey nedir? Kişinin daimi zikre ulaşması. Ne olur? O kişinin nefsinin kalbi %100 hasletlerle bezinir. Muhteşem bir dizayn oluşur. Kişi huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Nefsinin afetleri yok olmuş. Yerine nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru. İşte o kişi artık başkaları için yaşayan bir insandır. Sadece başkalarını mutlu etmeye çalışan bir hayata adım atar. İnsanlar bilselerdi ki başkalarını ne kadar mutlu ederlerse Allah-u Teala onları da aynı miktarda mutluluğu yaşatır. O zaman etraflarındaki herkesi mutlu etmeye çalışırlardı. 5 kişiyi mutlu ederlerse bir kişinin yaşadığı mutluluğun 5 katını o insanlar yaşayabilirdi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar açık. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için çalışın. Ne kadar mutlu edebilirseniz o kadar huzur içinde olursunuz. Mutlu ettikleriniz, mutluluk verdiğiniz insanlar sizin verdiğiniz mutluluğun bir kısmını alabilirler. Ama siz başkalarına verdiğiniz mutluluğun tümü kadar mutlu olursunuz. O zaman aynı şarkıyı söylersiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, insanlar bilseler de Allah-u Teala'nın kendilerini ne kadar çok sevdiğini, onlardan sadece ve sadece mutlu olmalarını istediğini, Allah'ın bütün insanları mutlu etmenin dışında bir muradı olmadığını, insan olarak yarattığı için kendilerine
ruhundan üfürdüğü bu en üst noktalara ulaşabilecek yapıda yaratmış olduğu mahluklarının mutlu olması, onların başka insanlara hayır taşımasıyla devam edecekti. Bu ne yazar? Kim başkalarına güzel davranışlarla davranırsa, o başkalarından güzel davranışlar geri dönecektir. İşte sulh, insanların birbirlerine karşı en güzel davranışlarda bulunduğu bir dünya nizamını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güzel davranış hüviyetini giderek daha üst seviyede bir davranış biçimleri dizisine dönüştürecektir. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin başkalarına davranış biçimleri giderek daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye dönecektir. Ve neticede daim zikre ulaştığı zaman en güzeline ulaşacaktır. Bu kesintisiz bir mutluluk demektir. Öyle bir insan vücuda gelecektir ki başkaları ona kötülük yapabilirler ama o başkalarına kötülük yapamaz. Allah için yaşar. Allah için yaşayan bir insan, bir başka pencereden baktığınız zaman, insanlar için yaşayan bir mahluk olarak da kendisini gösterir. Çünkü onun hedefi artık başkalarını mutlu etmektir. Çünkü görmüştür ki başkalarına ne kadar mutluluk verebilirse Allah Teala ona onun mutluluğunu o kadar arttırır. Öyleyse etrafında 10 kişi varsa hepsini mutlu etmeye çalışır. Mutlu ettikçe kendisi mutlu olacağı için her birine verdiği mutluluğun 10 katını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Evet, haklısınız. Herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşıyorsunuz. İnsanların çoğu mutsuz. Herkes kelimesi mübalağalı olsa bile insanların çoğunun mutsuz olduğunu hepimiz görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, onları mutsuz kılan şey nefslerindeki afetlerin tesir sahasıdır. Başkaları onlara kötülük yapabilir. Onlar da onlara kötülükle cevap verir. İşte yaptıkları her kötü davranışın neticesinde iç dünyalarında bir hüzün oluşur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın o muhteşem güzelliklerini neden fark edemezler acaba? Neden fark edemezler de kendilerine kötü davranıldı diye onlar da etraflarındaki insanlara kötü davranmaya başlarlar ve bunu usul haline getirirler? Çünkü etraflarına baktıkları zaman insanların çoğunun öyle olduğunu görürler. Ve onlarla olan münasebetlerinde kendilerine hep kötü davranıldığını görürler. O zaman onlar da başkalarına karşı kötü davranışları usul ittihaz ederler.
Farklı olabilir mi? Elbette olabilir. Kim Allah'a yakın olmayı diliyorsa, kim Allah'a teslim olmayı diliyorsa, ki bu teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslim olmak üzere dört teslim olarak tahakkuk eder. O kişi başkalarına iyi davranmayı, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmayı usul ittihaz eder. Allah onun kalbine böyle bir huşu istikametinde duygu yerleştirir. Onlar başka insanlar için yaşamaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah Teala'nın emrettiği şey, yaşama tarzı. Bunun başkaları için yaşamak olduğu realitesidir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Çünkü her mutlu ettiği kişinin mutluluğu kadar huzuru Allah ona mutlaka ulaştıracaktır. Kanun budur. Ne kadar mutluluk verirseniz başkalarına, siz o kadar mutlu olursunuz. En güzeli bu değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman eğer mutluluk şarkıları varsa onları söylersiniz. Huzur içinde yaşarsınız. Siz her an mutlu olursunuz. Başkaları size kötülük yaptığı zaman başka insanların kendilerine aynı kötülüğü yapmaları halinde düştüğü huzursuzluğu yaşamazsınız. Allah'a ne kadar yakınsanız, tesir sahanız, negatiflere karşı tesir sahanız o kadar koruyucu bir kalkanla kaplanır. Her zaman sizin de çevrenizde Allah'ın emirlerini dinlemeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen insanlar olacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak hem cehennemi vücuda getirmiş hem de cenneti vücuda getirmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazla olarak ölürse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları severseniz, onlara iyi davranmak gibi bir temel hedefiniz varsa, kazançlı olan her zaman siz olursunuz. Onları en güzele davet edersiniz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlar. Onlar size bakarak sizin güzel davranışlarınızdan ibret alarak daha güzele ulaşmak için çaba sarf ederler. Siz onlara bir pozitif örnek olursunuz. Öyleyse herkes için geçerli değil mi? Herkes için geçerli sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insanın Allah'a 7-8 aylık bir ömrü varsa ulaşmaması mümkün değildir. Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır.
emanetini geri alacaktır. Çünkü onu geri istiyor. O Allah'ın ruhudur. Allah'a aittir. Kişi bu hedefi gerçekleştirmezse Allah'a ruhunu ulaştırmayı, yani

dönemindeki afetler yarayı açtığı zaman ruh 7. gök katında tamamlamış ve Allah'a ulaşmış olur. Her katta %7'lik bir arınma söz konusudur. Nefsin kalbinde %7'lik bir arınma o kişiyi zemin kattan birinci kata çıkartır. Kimdir bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı denemiş bir insandır. Kimdir bu insan? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala'ya mürşidini sormuştur. Kimdir bu insan? Mürşidini soran bu kişiye Allah mürşidini göstermiştir. O mürşidini görmüştür. Kimdir bu insan? Mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu noktadan itibaren hayatı değişmeye başlamıştır. Çirkinlikleri, güzellikler örtmeye başlamıştır. Çirkinlikler kar altında kalan gübre gibi karanlık kontrol altına alınmıştır. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı açmıştır. Emer kademesinde %7, Levame kademesinde ikinci bir %7, Mülhime kademesinde üçüncü bir %7, Mutmainne kademesinde dördüncü bir %7, Radiye kademesinde beşinci bir %7, Mardiye kademesinde altıncı bir %7, Teskiye kademesinde yedinci bir %7 nur birikimiyle %49 eder bu 7 tane 7. Başlangıçta da %2 Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah Teala fazıl nuru vermişti ona. %49 artı 2 %51 eder. İşte o kişi nefsinin kalbinde %51 nurla hedefine ulaşmıştır. O kişi artık ermiş velidir. Ermiş evliyadır demem daha anlaşılır olur herhalde. Evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya alışmışızdır. Sorulur, Hacı Bektaş Veli kimdir o? O evliyadır deriz. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için sadece güzellikleri istediğini, Allah'ın sizin için sadece sizin mutluluğunuzu istediğini çok iyi bilmelisiniz. Allah sizin dostunuzdur. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Ama bir mahluk var ki iblis herkesin etrafında bulundurduğu 2-3 tane şeytanla ki iblis şeytanların en üst noktasındaki yaratıktır. Devamlı insanları rahatsız etmek ister. Hedefi odur. Gideceği yerin cehennemin en dibi olduğunu iblis çok iyi biliyor. Ne yapsa bunu değiştirebilecek olan bir faktöründe sahibi olabilecek yapıda değil. Ve ömrü boyunca ki çok uzun bir ömrü var, kıyamete kadar yaşayacak. Ne kadar çok insanı yoldan çıkarabilirsem o kadar çok mutlu olurum düşüncesinde. Aslında burada mutluluk söz konusu olamaz. Memnun olurum demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim,

Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için insanların ruhlarını Allah'a teslim etmelerini ister ki bu %51 mutluluğu ifade eder. Fizik vücutlarını teslim etmelerini ister. %70'i geçer mutluluk. Nefslerini teslim etmelerini ister. %100'ü bulur mutluluk. İradelerini Allah'a teslim etmelerini ister. %100 mutluluk daha üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevgisine mazhar olun. Allah insanları mutlu etmek için yarattı ama onlara serbest irade verdi. O iradelerini o insanların kullanmaları imkanını verdi ki herkes kendi iradesiyle hak etsin. Cennetin en üst kademelerine kadar insanlar 7. kat en üst kademedeki cennete kadar bütün kademeleri gayretleriyle elde edebilirler. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın hediyesi. Açıkça söylüyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bunun manası bir insanın bir tek dileği Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demesi o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesi demek. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde birinci kat cennet, mürşide tabiyetten sonra ölmesi halinde ikinci kat cennet, ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra ölmesi halinde üçüncü kat cennet, fizik vücudunu teslimde dördüncü kat cennet, nefsin tesliminde beşinci kat cennet, muhlis olan olmakta altıncı kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmekte yedinci kat cennet söz konusu. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti, sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşıyoruz. İşte bize göre çok güzel, huşu duyduğumuz, huzur duyduğumuz Allah'tan bahseden bir konuşma söz konusu. Sevgili kardeşlerim, sizlere göre nasıl? Sizleri birazcık mutlu edebilecek, birazcık size huzur verebilecek bir konuşma yapabildiysek ne mutlu bize. O zaman hedefimize erdik demektir. Allah Teala bu konuşmaları bize sadece bu hedefe yönelik olarak yaptırır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar. Yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı.

Oradan Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi. Ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı, dünya üzerinde fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya, temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur ve o kişi iradesini Allah'a teslim edebilen kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetkisiyle irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin
irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sâbıkûnel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan var, etraftan bakıyor, birilerine gidip bir şeyler yapıyorlar, tabi oluyorlar. Ben de gideyim tabi olayım diyor. Soruyor etraftakiler, sen kime tabi oldun? Falancaya diyor. Bir başkasına soruyor, o da peşmekana diyor. Bakıyor, çeşitli mürşitler var. Ben diyor gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor, ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır, değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan aldılar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması, yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan, bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler, öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulunur. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir, gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas ve İhlas. Ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka boy abdesti alması gerekir.

0: Ve de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yatılır. Bu abdestli bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye mürşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa, onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim de dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi, bu mürşidin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü o mürşit ki onlara her şeyin en güzelini verecektir. Hacet namazını kılınarak, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşan kişi emin ellerdedir. Mutlaka Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah ona açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra gireceği cennet birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlere doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren o kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız 7 tane ismin muhtevası içinde ruh da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yatay olarak 7 tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Nefsinin kalbinde böylece 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha çok nurla kaplanır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbi ancak yarıya kadar, yarıdan %1 fazla nurlanmıştır. Geri kalan %49 karanlık, davranış biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur birinize 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz iki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor. Bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşacak. Neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor. En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve Hameyn Mesnun olan yani organik dönüşüme uğrayabilecek olan canlılığı bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insan adı verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de İblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da İblis'i kovuyor oradan ve İblis'in gideceği yer cehennem. Bunun üzerine İblis diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim, onları senin yolundan ayırayım. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimlerle istersen git onu, insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfel-i safiline gidecek İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın bizi ne kadar kolaylıkla kendisine ulaştırdığını sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala kişiyi 28 basamaklık bir merdivenin 21. basamağına kadar ulaştırıyor. Onun nefsinin kalbinin yarısından fazlasını Allah nurla dolduruyor. O kişi hiçbir şey yapmıyor. Allah ona namazı sevdirdiği için namazlarını yapan bu kişi büyük bir zevkle yapıyor. Oruç tuttuğu zaman Allah ona açlık hissettirmiyor. Zekat verdiği zaman bu zekat onun kalbinden severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor. O kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatı, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. Bu vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ an tu addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanet diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu. Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette, Nisa 58'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetleri, o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah-u Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak ruhlarını, onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanların nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. 2. kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah-u Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi hepinizi kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki sadece o kişinin bir dileği, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta birinci kat cennete gidecek olan bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse. Ey insanlar, sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz. Mürşid o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz, kalbinizden yapacağınız, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki, dilersen ben bunu gerçekleştiririm. Ben de diliyorum. Benim için de gerçekleştir. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kalbi dilek mutlaka meyvesini verir. Allah o kişinin ruhunu ona evvela mürşidine ulaştırarak vücudundan ayırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır ana dergah yoluyla, devrin imamının dergah yoluyla. Sonra da oradan 7 tane gök katını diğer yolcularıyla beraber Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarının hepsiyle beraber oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. 1. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 2. kata çıkar. 2. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 3. kata çıkar. 3. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 4. kata çıkarlar. Oraya kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 5. kata çıkarlar. Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 6. kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da 6. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. 7. kata çıkabilenler oradan 7. kata çıkarlar. 7. kat 7 tane alem geçilerek sonuçlanır. Kişinin ruhu 7. alem olan Allah'ın zatının bulunduğu indilayeye Sittetül Müntaha'dan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için 3. kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizi birlikte kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, sevgi dünyası. Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse sevmek Allah Teala'nın temel emri. Ama öbür taraftan da biliyoruz ki

bir vesilesi olarak düşünülmesi lazım gelen bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, seversek çok şey kazanırız. Sevilmeyi kazanırız. Kendisinden nefret edilen bir insan olmak hiç kimse için özenilecek olan bir davranış biçimi, bir sonuç olamaz. Ama sevilen bir insan olmak Allah'ın temin emridir. Sevilen bir insan olmaksa sevmekten geçen bir sonuçtur. Sevmedikçe sevilemezsiniz sevgili kardeşlerim. Seviniz ve sevdiğinizi belli etmekten kaçınmayınız. Nefret eden insanları bakın, onlarla konuştuğunuz zaman gözlerinde, yüzlerinde kendilerine yapılan kötü davranışların bir işaretini bulursunuz hep. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Ama asli unsurları dikkate almadıkları için başkaları tarafından rahatsız edilmektedirler. Arkasında ne var? O davranışlarıyla başkalarını rahatsız ediyor. Başkaları da bunun tabii neticesi olarak onu rahatsız ediyorlar. İnsanlar genellikle hatalarını pek kabul etmek istemezler. Ama isteseler de istemeseler de başkalarından size gelecek olan her kötü davranışın arkasında siz mutlaka varsınız. Sevgili kardeşim, diyeceksiniz farklı düşünenlere, sen onlara en güzel davranışlarla davransaydın, onlar sana kötü davranışlarla davranırlar mıydı? Herkes için yol aynı yoldur. Dünya devirden bir gezegende yaşıyoruz. Bu yaşantı başkalarına mutluluk verdiğimiz sürece bize mutluluk getirir. Hepimiz bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Ve dünya hayatımız sona erecek. İşte marifet bu dünya hayatını yaşarken başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Unutmayın ki hepinizin mutlu olmasını sağlayacak olan en önemli faktör etrafınızı mutlu etmenizdir. Şeytan hep insanların aklına neden öyle yapacaksın? Onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin? Tarzında ifadeler kullanır hep.

olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Kötü davranışlar olması da sizin onlara kötü davranmanızı sebep teşkil ettirir. Siz onlara kötü davranırsanız onlardan da size geri dönen davranışlar hep kötü olacaktır. Arkasında başkalarını aramayın. Arkasında siz varsınız. Şimdi size kötü davranan 2-3 kişi var diyelim. Ama siz onlara iyi davranıyorsunuz. Onları mutsuz edecek, huzursuz edecek, onları rahatsız edecek bir davranış biçimine hiç girmediniz. Ama onlar gene yanlış davranışlarını devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir atmosfer içinde sizler, size kötü davranan herkes, her kişi sebebiyle derecat kazanırsınız. Önemli mi? Biliyorsunuz ki Allah'ın bir kanunu var. Kıyamet günü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılacak. Kazandığınız dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, kim cehenneme gitmek ister ki? Sonsuz işkencelerin içine kim dalmak ister ki? Sonsuza kadar çekilecek olan ızdırap, işkenceler. Neden öyle olalım sevgili kardeşlerim? İki ayrı cepheden de olay açık bir şekilde görünüyor. Birinci cephe bizim başkalarıyla olan ilişkilerimiz. Biz onlara iyi davrandıkça onlardan da bize güzel davranışlar geri dönecektir. Genel olarak böyledir. İstisnalar olmaz mı? Olur. Bazı insanlara iyi de davransanız o size kötü davranabilir. Ama bunların hep azınlıkta kaldığını hepiniz biliyorsunuz. Genel çerçeve içerisinde biz etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla hitap ettiğimiz zaman, onlarla olan konuşmalarımızda, onların söylediklerine onları incitmeyecek olan, onları huzur verecek olan sözlerle, cümlelerle hitap etmemiz onları mutlu kılar. Hepiniz için en güzel şey sevgili kardeşlerim, onları mutlu etmektir. Ne olur mutlu ederseniz, her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğunu siz de yaşayacak olduğunuz için, aynı hüviyette, aynı yüzde de yaşayacağınız için, bir başka ifade kullanalım, A kadar mutluluk verdiğiniz bir kişiyi mutlu ettiğiniz zaman, Allah-u Teala sizi de A kadar mutlu eder. A artı B kadar birisini mutlu ederseniz, Allah-u Teala sizi de A artı B kadar mutlu eder. Çünkü arkasında siz varsınız. Siz onu mutlu etmek gereğini duyan, Allah'ın emrettiği istikamete hareket eden birisiniz. Allah yardımını esirgemez. Mutlaka sizi mutlu kılar. Kim başkalarına ne kadar mutluluk veriyorsa kendisi de o kadar mutlu olur. Kim başkasına ne kadar mutsuzluk ulaştırıyorsa, onu huzursuz edecek davranışların sahibi ise aynı miktarda kendisi de mutsuz olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanların birine, ikisine, üçüne, onuna, yirmisine en güzel davranışlarla davrandığınız zaman siz daimi olarak mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutsuz ederek kendinizi de mutsuz edeceksiniz?
Allah'ın kanunu açık ve kesin. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutsuz kılar. Neden buna muhatap olalım ki? İnsanları sevmek, onları mutlu etmek ve onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar sizin de mutlu olmanız söz konusuysa, sonucu en güzel standartlarda yaşamak, sizin onlara mutluluk vermenizle paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz bütün insanları, etrafımızda kim varsa hepsini ayrılık gözetmeden mutlu etmektir. Peki ama bize kötü davranıyor. A, ben de ona kötü davranmak hakkının sahibi değil miyim? Sahibisin. Allah Teala kısas adı verilen bir Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde buna müsaade ediyor. Kim kime kötülük etmişse karşısındaki de ona aynı miktarda kötülük etmek hakkının, kötü davranmak hakkının sahibidir. Ama bu neye sebep olur? Haklı da olsa derecat kaybına sebep olabilir. Ama Allah-u Teala her halükarda insanlara güzel davranmamızı emrediyor. Eğer bir insan kendisine A kadar kötülük yapan bir kişiye o da A kadar kötülük etmişse netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. A kadar kötülük gördüğünde diyelim 100 derece kazandı ama o da karşısındakine A kadar kötülük ettiğinde o 100 derecenin kaybı söz konusudur. Ne olmuştur? Kişi başka birisi tarafından rahatsız edilmiştir, derecat kazanmıştır ama ondan intikam aldığı için böyle bir hakkın varlığını kullanmaya gerek gördüğü için aynı şeyi tatbik etmiştir karşısındakine ve aynı miktarda derecatı bu sefer kaybetmiştir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar kazanç, A kadar kayıp. Ama cennetle cehennemi ayıran şey, kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olmasıdır. Cehenneme gidişte aynı standardın içinde kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse hepimize düşen bir görev var sevgili kardeşlerim. Biz başka insanları sevdiğimiz sürece onlara güzel davranmayı usul ihtiyaz ederiz. Ve her güzel davranışımız karşımızdakilerden bize güzel davranışlarla geri dönmelerini temin edecek bir vasat oluşturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman eğer biz herkese en güzel davranışlarla davranıyorsak, hedefimiz sadece onları mutlu etmekse, her davranışımızdan bu sonuç elde edilebiliyorsa onlar tarafından, yani her davranışımızın neticesinde onlar mutlu oluyorlarsa, o zaman biz Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yerine getiren birisiyiz. Görevimiz başkalarını mutlu etmek. Sonuç, mutlu ettiğimiz kadar mutlu olmak. Burada çok büyük bir avantaj var mı? Evet sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızdaki insanlar 10 kişi ise, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk vermişsek, biz 10A kadar mutlu oluruz. Öyleyse
Bizim mutluluğumuz

Dedi kardeşlerim, kendi davranışlarımıza vabestedir, bağımlıdır. Biz ne kadar insanı mutlu edebilirsek, ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu Allah Teala bize yaşatacağı için hedefimiz hep bu olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok ama çok ama çok insana mutluluk vermek. Şimdi insanlar için mutluluğu karşı tarafa ulaştırdığı zaman duyacağı o mutluluk, huzur hissi o kişiyi başka insanların da kendisine kötü davranması halinde de, iyi davranması halinde de onlara hep güzel standartlarda onları üzmeyecek, hatta onore edecek davranışlarla cevap vermesi o kişiye çok şey kazandırır, hiçbir şey kaybettirmez. Kim bilerek, isteyerek karşısındaki kişiye kötü davranıyorsa, onu üzecek olan bir davranış biçimi sergiliyorsa, bu bir haksız fiildir Allah-u Teala'nın huzurunda ve cevabı derecat kaybetmektir. Kim başka insanları mutlu ediyorsa bu Allah'ın emridir. Görevimiz başka insanları mutlu etmektir ve bir emri yerine getirdiğimiz için derecat kazanırız. Ve eğer herkesi mutlu ediyorsak az veya çok her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz toplam olarak yaşayacağımıza göre onların her birinden çok daha fazla mutlu oluruz. Kısaca ipler herkesin elindedir. Bunun arkasındaki anahtar sevgi anahtarıdır sevgili kardeşlerim. Seviyorsak, sevdiğimizi belirtmekten çekinmiyorsak, bu güzel davranışlarımız onlar üzerinde pozitif tesirleri mutlaka oluşturacaktır. O zaman sevildiğimizi göreceğiz. Bu sevildiğin görülmesi bizi daha çok insana, daha çok mutluluk vermek istikametinde teşvik edecektir. Ve gayretlerimiz başkalarını mutlu edecek istikamette arttıkça mutluluğumuz da artacaktır. Çünkü daha çok, daha çok, daha çok insana daha çok ölçüde, daha büyük ölçüde mutluluk vermekte olan birisiyiz. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar çok mutluluk verirsek, o kadar çok mutluluk bize geri döner. O bana kötü davranıyor da ben ona onun için iyi davranmıyorum. Ben de ona kötü davranıyorum. Bunu bir bahane olarak düşünen bir insan, karşısındakine kötü davrandığı takdirde, ondan da kendisine kötü bir davranışın gelmesi kaçınılmazdır. O zaman bu nefsimizin afeti sebebiyle yaptığımız bir yanlışlık değil midir? Bize dönecek olan şey negatif bir davranışsa, biz onu negatif istikamette, rahatsız edici bir istikamette sözlerimizle üzmüşsek, o zaman onun da bize aynı şekilde davranmak hakkı zaten Allah-u Teala'nın huzurunda da doğuyor. O kişi dilerse o da bize kötü davranır. Ve
biz o zaman üzülürüz. Ama aslında arkasında biz varız. Ama diyenler olabilir ki ben falancaya hiç kötülük yapmadım halde o bana kötülük etti. Tabii mümkün. Yapabilir, kötülük yapabilir. İşte burada iki tane alternatif var. Onun kötülüğüne karşılık biz de kötü mü davranalım? Birinci alternatif. İkinci alternatif. O kötü davranmıştı bize ama biz onu affetmiş ve ona karşı güzel bir davranışla mukabele etmişiz. İşte Allah'ın katında güzel olan, hedef gösterilen bu ikincisidir. Kötülüğe karşı iyilik etmek. O bizim husudan bir davranışı oluşturmuştur. Bize kötü davranmıştır, canımız sıkılmıştır. Buna rağmen biz onu kırmadan ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek, Allah Teala'nın bize verdiği ferahlığı yaşarız. Böyle bir olayda, yani kötülüğe karşı iyilik ettiğimiz bir olayda Allah Teala mutlaka devreye girer, bize huzur verir, mutluluk verir, sülh ve sükun verir. Kavga başkalarını kırmayı sağlayan en sağlam vasıtadır. Kiminle ister yumruk yumruğa kavga edin, ister söz düellosu yapın, sözlerinizle birbirinizi yaralayın, neticede karşı tarafı üzmüş olursunuz. Ayrıca ona sizi üzme hakkını da böylece vermiş olursunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun? Niçin biz başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz bu üzüntü sebebiyle biz üzülelim? Sevinmek varken başkasına mutluluk vermek ve bu mutluluğun arkasından onlara verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi isek, neden başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz hüzün kadar, onlara verdiğimiz rahatsızlık kadar biz de aynı rahatsızlığı yaşayalım? Akılcı bir yol mu? Raporumuzda bize hiç akılcı gelmiyor. İnsanların davranış biçimleri Allah'ın emirleriyle ters düştüğü zaman o kişiye azap verir Allah Teala. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun zıttı olarak da kim kendisine kötülük edene bile iyilikle cevap veriyorsa, onu memnun edecek bir şekilde cevap veriyorsa o kişi Allah'ın nazarında devamlı kazanan birisidir. Hep davranışları böyle olduğu için. Ve neticede o kişi mutlu bir insandır. Başka insanları kırarak, başka insanların kalplerini kırarak, onlara huzursuzluk veren kişi, aynı miktardaki huzursuzluğu yaşayacak olan biridir. Allah Teala cenneti ve cehennemi ölümden sonraki bir hayat olarak ortaya koymuştur. Ama dünya hayatında herkes yaptıklarının bedelini yaşar. Bu dünyada sıkıntı çekerek veya bu dünyada mutlu olarak. Cennet veya cehennem hayatı ikinci bir devreyi ifade eder ki güzel davranışlar hem bu dünyada sizi mutluluklar hem de sizi Allah'ın cennetine alarak sonsuz bir mutluluğa ulaştırır.
Artık onaktan sonra kesintisiz ve sonsuz bir mutluluk hep sizinle beraberdir. İşte insanlar her an bizler cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak bir takım insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Onlarla birlikte olmak kaçınılmaz bir zarurettir. Herkes bir şeylere ihtiyaç duyar. Herkes yemek yemek mecburiyetindedir. Çözüm yok. Mutlaka yemek yiyeceksiniz. Herkes elbise giymek mecburiyetindedir. Mutlaka giyilecek. Herkes birçok şeyi yapmak mecburiyetinde. İşte o birçok şeyin üreticileri var. Onlar da o üretimleriyle onları satarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Böyle bir statüde hepinizin bir takım görevleri var. Bu görevler karşısında para kazanıyorsunuz ve onunla geçiniyorsunuz. İhtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Bu muhteva içerisinde eğer etrafınızdaki insanlarla güzel ilişkiler içindeyseniz, onları seviyorsanız, sevdiğinizi onlara hissettiriyorsanız, onların da sizi sevdiklerini mutlaka yaşayacaksınız, göreceksiniz. O zaman sizden onlara karşı akan sevgi seline karşılık, onlardan da size akan bir sevgi seli sizi mutlu edecektir. İşte böyle bir yaşantı imkanı varken güzel davranmak, başkalarını mutlu edecek şekilde davranmak ve karşılığında onlardan da aynı istikamette davranış biçimiyle muhatap olmak, öyle bir davranış biçiminin size geri dönmesi hepiniz için bir mutluluk vesilesidir. Arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Siz başka insanlara kötü davranırsanız, onlardan size geri dönecek olan davranışın kötü olmasının sebebi olursunuz. Siz başkalarına güzel davranışlarla davranırsanız, onların size karşı güzel davranmasının sebebini teşkil eder bu. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki davranış biçimlerimiz, başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri ise bizi de mutlu eder. Ve o kadarla da kalmaz, o kişinin size geri dönecek olan davranış biçimi sizin o güzel davranışınız sebebiyle çok büyük bir ihtimalle sizi mutlu edecek istikamette tahakkuk eder. Aksi olabilir mi? Elbette olabilir. Ama bir yüzdeyle meseleye bakarsak, güzel davranışlarının karşılığı genel olarak %100 olmasa bile %70-80 güzel davranışlarla sonuçlanır. Kaldı ki herkese göre bu nokta değişeceği için belki değerleme %100'lük bir kötülüğe karşılık aynı miktarda bir kötülüğe muhatap olmak söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların neticesinde ortaya ne çıkıyor? Başkalarına güzel davrandığımız takdirde onlardan da güzel karşılıklar göreceğimiz, başkalarına kötü davrandığımız takdirde onlardan da kötü davranışların bize dönebileceği vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarına kötü davranalım da onların da bize kötü davranmasına sebebiyet verelim, sebep olalım? Bu
Yanlış bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Yapmamız lazım gelen başka insanları mutlu etmek değil mi? Terazinin bir tarafına başkalarını mutlu eden bir insan koyun. Bir tarafına da başkalarını mutsuz eden bir insan koyun. Mutlu eden karşısındakinden güzel cevaplar alacaktır. Kendisini mutlu edecek cevaplar alacaktır. Davranış biçimleri alacaktır. Aynı istikamette. Ama kim kötü davranıyorsa karşısındakini kızdıracağı, öfkelendireceği ve intikam alma hedefine doğru yönelteceği için ondan netice itibariyle kötü davranış biçimleri geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, bu çerçeve içerisinde olaylar dizisine baktığımız zaman demek ki bize ulaşan davranış biçimlerinin arkasında başkası yok. Gene biz varız. Bizim davranışımızın bir aynası olarak insanlar bize karşı güzel veya çirkin davranıyorlar. Eğer her seferinde biz suçu kendimizde ararsak, ben bu kardeşimize ne yaptım da acaba bana böyle davrandı diye bakarsak, bizim yaptığımız bir şeylerle karşılaşırız. O zaman aslında başkalarını mutlu etmek ve başkalarına verdiğimiz mutluluk sebebiyle mutlu olmak bizim elimizdeyse neden bunu yapmayalım sevgili kardeşlerim? Eğer biz kendimize başkalarını mutlu etmeyi hedef alırsak, gayretimiz bu istikamette olursa %100 başaramayız tabii. O anda onların her birinin haleti ruhiyesine bağlı. Yani iş dünyasındaki duyduğu hissiyata bağlı. Başka birine kızmış olabilir, sizinle karşılaşmış olabilir. Ona duyduğu öfkeyle size kötü davranabilir. Siz de ona kötü davranmış olabilirsiniz. İşte kötü davrandığınız birisi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz kendimize hakim olabilirsek, onun kötü davranışından negatif olarak tesir almadan, tesir almak yerine, bu sebeple ona kötü davranmak yerine, ona kendisini öfkeli gördüğümüzü, acaba böyle bir öfkeye düşmesi sebebiyle bizim kendisine bir faydamız dokunabilir mi? Beraberce, belki başka biriyle anlaşmazlık sebebiyle o noktadadır kardeşimiz. Acaba beraberce böyle bu problemi çözüp de iki tarafı birbirine bağdaştırabilir miyiz? Küslükleri yok edebilir miyiz? Hep bu istikamette davranışlarımız olmalı sevgili kardeşlerim. Hüzünlü bir kardeşimizi gördüğümüz zaman hemen yaklaşmalıyız yanına. Ben seni huzursuz görüyorum. Ben seni sıkıntılı görüyorum. Sıkıntının sebebi ne? Sana nasıl yardım edebilirim? Böyle bir yaklaşım ona hayat verecektir. O etrafında dostları olduğunu kesin olarak görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, dostluk, asıl dostluk kara gün dostluğudur. Yani bir insanın mutlu olduğu anlarda onunla dost olmak güzel bir dostluktur. Ama onun şartları negatif olduğu zaman, onu hüzün içinde gördüğünüz zaman, ona yaklaşıp da onun hüznünü yok edebilecek olan bir davranış biçimi gerçekleştirdiğiniz zaman, o kişi size karşı medyunu şükran olacaktır. Yani şükran borçlu olacaktır. Siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, hepsi için en güzelin oluşması istikametinde hedef tayini her zaman yapabilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirdiğiniz zaman o duyacağınız mutluluğu hep duymak istersiniz. Sevgili kardeşlerim, madem ki başkalarına kötü davrandığımız zaman
Allah Teala bize sıkıntı veriyor, huzursuzluk veriyor. Madem ki başkalarını mutlu ettiğimiz zaman Allah Teala bize de mutluluk veriyor. O zaman anahtar elimizde değil mi? İyi ama o bana kötü davrandı, ben de onun için ona kötü davrandım diyenler çıkabilir. Haksızlar mı? Haklılar. Ama mutlular mı? Hayır, mutsuzlar. Öyleyse haklı olup da bir başkasına kötü davranmak, ona verdiğiniz sıkıntı kadar size de huzursuzluk vereceği için hiçbir zaman derdinize ilaç olamaz. O zaman sevgili kardeşlerim, yapabileceğimiz bir tek şey var. Kötülüğe karşı iyilik. Bize kötü davranan bir kardeşimize, öfkeli davranan bir kardeşimize hemen sormalıyız. Anladım ki senin bir derdin var sevgili kardeşim. Bir sıkıntın var. Acaba ben sana nasıl yardım edebilirim? Bir problemin varsa bana anlatır mısın? Başka kardeşlerimizin de yardımını alabiliriz. Sen huzursuz görünüyorsun. Bunu yok etmek üzere ben her zaman sana yardımcı olmaya hazırım. Böyle bir davranış biçimi karşımızdaki kişiye çok güzel bir görüntü olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepimiz için aynı şey söz konusu değil mi? Seversek seviniriz. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Bunun için Allah Teala kanunlar koymuş. Başkalarına iyi davranmamızı Allah Teala bu sebeple emrediyor. Çünkü kime bir güzel davranışta bulunarak onu mutlu edersek, onun ne kadar mutlu ettiysek aynı mutluluğu biz de yaşarız. Allah yaşatır. Kanunu böyle. Peki ya bir kişi değil de birkaç kişi ise, onları mutlu ettiysek, önce A'yı mutlu ettik, sonra gittik, B'yle de konuştuk, onu da mutlu ettik, sonra C ile konuştuk, onu da mutlu ettik. O zaman biz 3 kişilik mutluluğun karşılığını yaşarız. Ama öyle yapmayıp da 3 kişiyi de mutsuz etmiş olsaydık, onların sıkıntısının toplamı kadar sıkıntıyı gene biz yaşayacaktık. O zaman sevgili kardeşlerim, neden? Neden şeytana uyalım da başkalarına kötü davranalım, onları üzelim ve her birine verdiğimiz kadar üzüntüyü biz kendimiz yaşayalım? Bu akılcı bir şey mi? Allah'ın kanunu buysa, bu kanunlar değişmezse, Allah kanunu değiştirmezse, kanun her zaman geçerliyse, o zaman hepimize düşen bir görev var. Başka insanları sevmek, onları mutlu etmek, onların huzur içinde yaşamasını temin etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmaz. Ama her şeyin bir sonu var. Sizlerle birlikte olmanın, o büyük hazının sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sevgili kardeşlerim, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlere seslenmek, aranızda bulunmak mümkün oldu. Size hep mutlu olmaktan bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Biliniz ki Allah Teala'nın sizlerden istediği yegane şey sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala insanların mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaları için Kur'an-ı Kerim'e 7 tane kademe yerleştirmiş. Birinci kademe, üçüncü basamak. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse madde bir, cehenneme gideceklerdir. Bir kötülük işlemeseler de mi diyorsunuz? Kötülük işlememeleri mümkün değildir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından yaratıldıktan sonra onların işlerini Allah Teala ruhundan üfürür. Ve insanlar yaratıldıkları zaman bir nefsleri vardır. İşlerinde kalpleri %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Allah Teala da insana bu konuda denge unsurunu sağlasın diye ruhundan üfürür. Allah'ın üfürdüğü ruhsa %100 hasretlerle doludur. Birisi nefs, şeytanın ilticagahıdır. Ve oradaki afetleri kullanarak devamlı insanı huzursuz eder. İkincisi, ruh Allah'ın ruhudur. Muhtevasında sadece hasletler vardır. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi öğütler. Allah'ın yasaklarını işlememeyi öğütler. Allah'ın emirlerini yerine getirme yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilerse Allah'ın yoluna girer. Dilemezse bir ömür boyu karanlıkların içinde yaşar. Sonunda da ölür, bu dünyadan çekilir gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, karanlıklarla aydınlıkları ayıran perde bir dilektir. Allah'a hayattayken ruhu ulaştırmayı dilemek. Bütün insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek göreviyle görevlendirilmişlerdir. Kurtuluş bunun arkasına saklıdır. Sadece bir dilek. İnsan bilirse ki bir ruhu vardır. Bir, o ruh Allah'a aittir. İki, ve o Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Üç, işte bir insanı cehennemden kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtulacak olan, kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtaracak olan bir tek dilektir. Allah'ın
ruhu olan ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Rabbimize, Allah'a teslim etmek, iade etmek. Bütün insanlar bununla vazifeli kılınmıştır. Bütün insanların üzerine farzdır. İşte bu farzdır ki bir insanın mutluluğunu olgunlaştırır. Mutluluğunu gerçekleştirir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, o kişi için bu dünyada mutluluk yolculuğu başlar. İnsanlar çok para kazanırlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve bunlardan bir kısmı çok para kazanır. Ama kazandığı zaman bakar ki hayır, mutlu değil. Çok para kazanmış, nefsinin istediği başkalarından itibar görme müessesesini gerçekleştirmiş. Herkes onda para var diye etrafında pervane gibi dönüyor. Ama sevgili kardeşlerim, kişi bakar ki bu kendisine artık mutluluk vermiyor. Anlar ki herkes parası sebebiyle ona kur yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel emrini, temel hedefini hiç unutmayacaksınız. O emir ve hedef sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış. Bu sebebe dayalı olarak. Allah-u Teala mürşidinize ulaşıp tabiyeti farz kılmış. Neden? Çünkü mürşidinize ulaşıp tabi olursanız nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ondan evvel başlayamazsınız. Ondan evvel ne kadar gayret etseniz taş çatlasa nefsinizin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Mürşidine tabi olmadan bir insanın kalbine girebilecek olan nur miktarı bu kadardır. Allah göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar ve sizin zikriniz üzerine nefsinizin kalbine %2 rahmet nurunu ulaştırır. Bu rahmet nurları, nurların öncü kuvvetleridir. Nefsinizin kalbi karanlıklardan kurtulacaktır. Bu kurtuluşun ilk silahlı kuvvetleri %2 oranında nefsinizin kalbine girebilecek olan rahmet nurlarıdır. Nurlar o kalbe mutlaka girerler ve kalpteki afetlerden %2'sini kapı dışarı ederler. Ötesi var mı? Var. Ötesi garanti mi? Garanti. Bunun için kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve dilediği andan itibaren Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah o kişiye furkanlar verir. Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak, mürşitleri olarak görmeyen kişinin gözleri o insanları mürşit olarak görmeye başlar. Görme hastası onları mürşit olarak net bir şekilde algılar. Kişinin kulakları
irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar ve işitme hassası söylediklerini manalandırır. Ve bu manalanan, anlaşılacak hüviyete yaklaşan sözlerin deruni manası kalpte şekillenir. Kalp onları idrak eder. Göz de bir uzuvdur, kulak da bir uzuvdur, kalp de bir uzuvdur. Göz görür, kulak işitir, kalp idrak eder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir görme, işitme ve idrak meselesinin faaliyete geçmesi, irşat makamının söylediklerinin muhasalasını teşkil eder. Kişi, irşat makamını herhangi bir kişi olarak artık görmez. Onun irşat makamı olduğunun idrakine girer. Söylediklerini işitmeye başlar. Yani manasına varmaya başlar kulak. Ama netice kalbe iner. Kalp irşat makamının söylediklerini idrak eder. İşte o zaman mutluluğun ancak başkalarına yardım etmekle, başkaları için yaşamakla sağlanabileceğinin ilk adımı ortaya çıkar. Kalp aydınlanmak ister. Ve de insanoğlu öğrenecektir ki bunun bir tek yolu vardır. O yol zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak ya da sessiz olarak, hatta dilini de kımıldatmadan insan zikredebilir. Üç türlü zikir de kişinin kalbine Allah'ın katından nurları ulaştırır. Allah'ın katından gelen birinci etapta rahmetlerin, rahmet nurlarının taşıdığı salavat nurlarının taşıdığı rahmettir. İlk etapta kalbe %2 oranında girebilir. Bunlar o kalbin artık Allah'ın nurlarına açıldığını gösteren bir başlangıç nurudur. Kalbe giren rahmet nuru %2'yi geçemez. O kişinin Allah-u Teala göğsünü yarar. Enam 125 öyle söylüyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve oradan içeriye rahmet nurunu Allah-u Teala gönderir. Kalp ilk defa bu %2 nurla aydınlanır. Sonra kişi zikrini arttıracaktır. Tabiyet mürşitten o kişiye Allah'ın cereyanının geçmesini temin eder. Bu cereyan o kişiyi kontrol altında tutacaktır. Bu cereyan, mürşidinin aldığı bu cereyan, o kişinin kalbini Allah'ın rahmet nurlarının ötesinde fazıl nurlarına açacaktır. Salavat ne yapmıştı? Başlangıçta rahmeti getirmişti. Gene taşıyıcı olan bu salavat nurları, fazılları da getirir nefsin kalbine
ve %1, %2 derken ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Gerçekleşirse o kişinin ruhu aynı standartlardadır. Ama nefsi %7 fazıl nuruyla aydınlanmış. Nefsin kalbindeki afetlerden %100 afetle doludur nefsin kalbi. %7'si bu sebeple kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbindeki %2 öncü rahmet nurundan sonra nefsi asıl aydınlığa kavuşturacak olan fazıların ilk %7'si gelip yerleşmiştir. Böyle bir şey için bu kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekiyordu. Tabi oldu. Ve bu kişinin tabiyeti onun yaptığı zikre paralel olarak ilk %7 nuru o kişinin kalbine ulaştırdı. Burası nefsi emmaredir. Sıfır noktasından yola çıkıyoruz. Dünya gezegeni Allah'a doğru yolculuğun başladığı sıfır noktasıdır. Buradan kişinin ruhu diğer Allah'a kadar ulaşabilecek olan diğer ruhlarla birlikte yolculuğa çıkmıştır. Ama o henüz sadece birinci kata kadar ulaşabilir. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimini sağlayan kişi %1, %2, %3, %4, %5, %6 ve %7 nur birikimini sağladığı zaman ruh artık zemin kattan birinci kata kadar yükselen kafileye girer. Bu kafile yukarıya doğru devam ederken birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. Burası Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye ifade edilmiştir. Bu nefsi emmare demek nefsinin emrinde olan bir kişi demek. Nefsinin afetlerinin onu kontrolü altında tuttuğu bir kişi demek. Nefsin emirlerine itaat eden bir kişi demek. Vela uksumu bin nefse levvam em Allah Teala o emmare nefsten bahsediyor. Emmare nefs. Nefsin emrinde olan bir kişi. Burada sadece nefsin kalbi %7 nurla dolmuştur. Ve ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şerle emreder. Ve ma uberru nefsi inne nefse leemmaretin bissui. Sui olanla şerle emreder nefs. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam diyor. Bu şerri emreden nefs kademesi birinci kademedir. Nefs aydınlanmadıkça bir insan için mutluluğun yaşanması mümkün değildir. Mutluluk nefsinizin kalbindeki fazıların artmasına paralel bir olguyla devamlı iç dünyanızda
ve dış dünyanızda büyüyecektir. Nefs-i emmare birinci kademeyi ifade eder. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşabilecek olan bir zikrin sahibi olduğunuz zaman bu hedefe ulaşırsınız. Bu yedi tane gök katının açılması yaklaşık 3 saatlik bir süreci kullanmanıza bağlıdır zikirde. Ve de bunun başlangıç noktasında ruhunuzun Allah'a ulaşmak için yola çıkması. Birinci gök katına ulaşmakla noktalanır. Burası nefs-i emmaredir. Sonra ruhunuz diğer ruhlarla beraber ikinci gök katına ulaşacaktır. Bunun manası ikinci defa %7 fazla birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerden ikinci bir %7'yi kapı dışarı etmiştir. Ve karanlıklara ikinci bir %7 nur ilave edilmiştir. Nefsinizin kalbi adım adım aydınlanıyor. O levvame nefse kasem ederim. Ayet-i kerimesi bununla alakalı. Levm ediyor kişi. Nefsini levm ediyor. Nefsi yüzünden bunların vücuda geldiğini görüyor. Nefsini levm ediyor, kınıyor. Ama gene de hataları işlemeye kişi devam ediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Ayet-i kerime bu. O levvame nefse anlatsın ki kasem ederim. Sonra kişi ikinci defa bu nur birikiminden sonra üçüncü bir nur birikimiyle nefsi birikimeye ulaşıyor. Fecr suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse onun fücuru da takvası da ilham edilir. Takva doğru istikamette, Allah'ın emrettiği istikametteki bütün davranışları ihtiva eder. Fücur da Allah'ın yasak ettiği ama şeytanın istediği istikametteki yanlışlıkları. Bu noktada kişide hem fücur vardır hem takva vardır. Kat eflaha men zekâ diyor Allah Teala sonra da gene Fecr suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Felaha ermek yedinci kademede ruhun Allah'a ulaşmasıyla sağlanabilen en az %51'lik bir kurtuluşu ifade eder. Felaha ermesi de bu kişinin daha sonraki kademeleri birer birer aşmasıyla mümkün olacaktır. Ama kişi ruhunda ilk nurlar girdiği andan itibaren artık şeytanın yolunda değildir, artık Allah'ın yolundadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ölse gideceği yer cehennem değildir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi
Daha sonra emmare, levvame ve mühkime kademeler.

Fizik vücuda hitap. Kullarımın arasına gir ey fizik vücut diyor Allah Teala. Vetkuli cenneti ve cennetime gir. Üçüncü gök katına ulaşan ruh için emmare, levvame'den sonra mülhime kademesi gelir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü gök katında o kişi mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulüp diyor Allah Teala. Bil ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Doyuma ulaşır. Nefsi mutmainedeki kişi artık mutluluğu yaşamıştır. Aldığı para onu tatmin ediyor. Başkalarına göre çok bir para kazanmıyor kişi ama mutmain. Biliyor ki ailesinin geçimini orta standartlarda bu kişi sağlayabilir. Lükse kaçmadığı sürece o kazandığı para kendisine yeter. Bu kişi o parayla mutmaindir, doyuma ulaşmıştır. Sonrası ne? Sonrası raziye. Kul Allah'tan razı olacaktır. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü radiyeten vardiyeh diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah da senden razı olsun. Mutmainne dördüncü kat, radiye beşinci kat, mardiye altıncı kat. Yedinci kat ise nefsin tezkiye olması. Kişinin kulların arasına girmesi, ruhunu Allah'a ulaştırması. Burada yedinci defa %7 nur birikimi devreye girer fazıllardan. %49 eder 7 kere 7. 2 de baştaki rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den fazla nur, o kişinin nefsinin kalbinde hakimiyeti artık nurların ele geçirdiğini kesinleştirir. Burası bir dönüm noktasıdır. Yedinci gök katına ulaşan ruh, nefs-i emmare'de birinci gök katına, Levvame'de ikinci gök katına, Mülkime'de üçüncü, Mutmainne'de dördüncü, Radiye'de beşinci, Mardiye'de altıncı, Teskiye kademesinde yedinci gök katına ulaşan kişinin ruhu yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap ki Kudret Denizi 3, Makam-ı Mahmud 4, Divan-ı Salihin 5, Zikir Hücreleri 6 ve Sitre-i Münteha 7. 7. gök katında da 7 tane aleme ulaşacaktır. Ve 7.sinden Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Allah'a ulaşmasıdır ruhun. Allah'a ulaşma yolculuğudur.

Burada nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinde %51 nur birikimi görürüz. %2 başlangıçtaki rahmet, 7 defa da %7 fazıl birikimi ve %51 nur birikimiyle kişi mutluluğun yarısını mutlak olarak yakalar. Bu kişi bir ömür boyunca bu yaklaşık 3 saat sürecek olan zikrini devam ettirebilirse bir ömür boyu mutluluğun yarısını yarı yarıya mutluluğu yaşar. %100 mutlu olamaz ama mutsuz da değildir. Ve en güzel tarafı konunun buraya kadar kişinin gayretini Allah Teala istemiyor. Onun zikir yapmasını bir zevk haline getiriyor Allah Teala ve kişi onun zevkini yaşıyor. O kişi nefsinin kalbindeki afetler yok oldukça mutluluğu giderek artan bir kişiydi. Ve de yarı yarıya nefsinin kalbindeki afetler boşaldığı zaman ne kadar o kişi dünyadaki en mutlu 7 veya 8 aylık bir devreyi yaşamıştır. Neden en mutlu devre diyoruz? Çünkü bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye şeytanın müdahalesini kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk dediğimiz şeye bakın. Mutluluk bir insanın huzur içinde olması, sükunet içinde yaşaması, Allah'ın kendisini yaratmasından dolayı Allah'a devamlı şükretmesi, hamd etmesi halidir. O kişi mutludur. Nefsinin kalbindeki afetler henüz yarı yarıyadır ama o süreç içinde Allah Teala şeytanın o kişiye müracaatına, şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Etmediği için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak bu 7 aylık devreyi geçiriyor kişi ve hedefe ulaşıyor. Nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu. Yani yarı yarıya mutluluğu kazanmış durumda. Ama bu 7 aylık devrede o kişi dünyadaki yarı mutluluğu yaşayan bir insan değil, en mutlu insanlardan birisi. Çünkü Allah Teala bir hususu engellemiştir şeytanın o kişi üzerindeki negatif tesirini, ona tesir etmesini engellemiştir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Bu noktadan itibaren şeytan tekrar faaliyete geçecektir. Kişinin yoldan düşmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Artık tesir sahası da vardır. İşte bu noktadan sonra bazı insanların Allah'a vuslattan sonra düştüklerini görmek mümkündür. Şeytan o insanlara tesir etmek için elinden gelen her şeyi gerçekleştirir ve de maksadı tektir. Tek bir hedef vardır. Kişiyi yeniden ağına düşürmek, kişinin nefsinin kalbindeki afetleri arttırmak. Nasıl yapabilir bunu? Bir tek yolu var. Kişinin o güne kadar devam eden, günde 3 saate ulaşan zikrini azaltmayı başarabilirse, şeytan bu noktada başarıyı kazanacaktır ve gayrete başlar. Ve ne yazık ki insanların bir kısmı vuslata ulaştıktan sonra yavaş yavaş tekrar
Nefslerinin kalbin zikirlerini azaltırlar. Nefslerinin kalbindeki afetler artmaya başlar. İşte onlar kazandıktan sonra kaybedenlerdir. Kendilerine yazık edenlerdir. O mutluluğu yaşadıktan sonra bu kayba ulaşmak kişiyi gerçekten büyük ölçüde huzursuz kılar. Ama şeytan hükmünü icra etmiştir. Kişinin nefsindeki hasletleri azaltmaya başlamıştır. Kişide bir tembellik, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte isteksizlik ve bunların tabii neticesi olarak da mutsuzluk baş gösterir. Bir de kişi adım adım bu hedeften kayar, kalbi giderek karanlıklarla dolar. İşte böyle bir çukura düşmemek için kişinin yapması lazım gelen şey basittir, kolaydır. O kişi günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde bir ömür boyu bu mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayabilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki Allah ulaştırır, mürşidine de Allah ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Zikrini aynı seviyede de ibadetleriyle beraber devam ettirebilirse o kişi bir ömür boyu yarı mutluluğu yaşar. Gideceği yerde Allah'ın üçüncü kat cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, en az bu seviyeyi tutturmanızı ve de bu seviyeyi kesintisiz bir şekilde devamlı kılmanızı Allah-u Teala'dan diliyorum. Biliyoruz ki aranızda daha ötelere geçenler var. Fizik vücut teslimini yapanlar var. Daha ötelere geçenler var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Hele bizim kardeşimizseniz, bize veya bize tabi olanlara tabi olduysanız, Allah'ın katında çok özel bir yeriniz var. Bu yerin kıymetini bilin sevgili kardeşlerim. Şeytanın telkinlerine aldırmayın. Allah için yaşayın. Zikrinizi bu 3 saatin altına düşürmeyin. Hep arttırmaya çalışın. Ne kadar arttırırsanız günün yarısından dahiyedeki mutluluğunuz her gün biraz daha artacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan bu sevgimizi bir ömür boyu kalbimizde tutacağımızdan emin olarak ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: să le recheate.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, eyzübillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, arrahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk İnsan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Vassahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Hasrettim, sihrettim, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini. Ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış iblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan saçlarınız ve sakallarınız ağırmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah-u Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de, günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin, kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, O cennet, cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş, bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Adem oğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım ve onları ihvaya düşüreceğim. Onları kandıracağım ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ leyâvudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgilileri. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mesture var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, bu kulaklarla işitmezler, manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşada müteallik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Eğer Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil. İnsanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın

Karalar ve gökler hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça, sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi
Tamam.

neyeyim diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir hazdır. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizik bir sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinizde vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar, eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarınızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzi bilahi şeytan hocam. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim maliki yevmi din iyyake na'bud. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk. Saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsana verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah-u Teala. وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسِ وَالْجِنِّ İlla leyabudun. Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı? İşte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana
o kardeşimiz nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek. Ne olmuş yani Allah'a ulaşmayı dilediysek? Hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı, bu son 7 makamdan son üçü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı 3 makamdır. İşte insanların
büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre, bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar bunu aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla, insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah-u Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetleri tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasını hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah-u Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah-u Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.
O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini, şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insanın üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal Rahim Esma Senet tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastasının mührü açılıyor. Kalpteki idrak hastası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah Teala Müminun Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah Teala. Müminin 103 ama kimin sevap tartıları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranlı olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir.
Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir, göğsünden o yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah-u Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze, göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. E bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar

iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını, yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine kalpte sebebiyet verir ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor. Artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmi talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi, onun dergahına ulaşır ruh. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere, o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta, devrin imamın dergahında onarlık sıralarda kişi ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emare geçirmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim ruh, İkinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gök katına nefsi mülhime, dördüncü gök katına nefsi mutmainne, beşinci gök katına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49, 7 defa %7 fazla birikimi
nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan 7. gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? 7. gök katına kadar ulaşır. Dikey yolculuk. 7. gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır. Ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitretül Münteha'ya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebil de tamamlanmıştır. 3 sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil 2, yani Tarık-ı Mustakim 2, ikinci yatay sebil 3. Bir de ikinci dikey sebil Tarık-ı Mustakim'den Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut. Mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh. İşte sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü, gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Dilemeyenleri dalalette bırakır.
oradaki dilediği ifadesi o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez. Onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalette bırakmayı dilediği o kişi aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim
Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah Teala, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi diliyle ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır. Ve kalbinizi devamlı olarak Allah-u Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'laşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak, kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir.

geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'laştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'laşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'laşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutsuzluk, mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'laşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekonu minel müşrikin. Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'laşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'laşmayı dilemeyen kişi müşrik, Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'laşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin üçüncü katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي.

O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan imtina ettiler. İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarımı müjdele. Yani tağutun kulu olan sahabe, tağutun kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağutun kulu olmaktan kurtulduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki, cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek, hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda kafirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz. Yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki, sizi o kadar çok seviyorum ki, sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı, bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileği dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi? Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi, ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis. Ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz
cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için, sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhterem izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Mutlu musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Mutlu musunuz? Hanginiz bana mutlu olduğunuzu söyleyebiliyor? Var mı içinizde öyle birileri? Mutlu olanlar. Sahiden mutlu musunuz? Size göre mutluluk ne? Mutluluk deyince ne anlıyorsunuz? Cevap vermiyorsunuz. Ben mutluyum diyorsunuz. Hadi gelin beraber bir araştıralım bakalım. Gerçekten mutlu musunuz? Yoksa değil misiniz? En çok sevdiğiniz kişi öldü. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Siz ölmek üzeresiniz. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Hastalandınız. Mutluluğunuz devam ediyor mu? Hazreti Eyyub'un hastalandığı zaman da mutluluğu devam etmiş. Hep mutluymuş. Bütün vücudunun dışı, her tarafı yaralarla dolmuş. Her tarafı yara ve böcekler gelip oradan Hazreti Eyyub'un kanını emiyormuş. Birisi düşünce karnı doymuş, düşmüş. Hazreti Eyyub yerden o böceği almış, tekrar yerine koymuş ve şiddetli bir acı duymuş orada. Sonra da yukarıya Allah-u Teala'ya müracaat etmiş. Ya Rabbi demiş, bu buradayken hiç acı duymuyordum. Ama demiş, yere düştükten sonra ben onu aldım, yerine koydum, aynı yere koydum ama çok canım acıdı. Allah-u Teala buyurmuş ki, biz onu kudretimizle orada tutuyorduk. Her biri senin için bir imtihandı, acı duymuyordun. Biz sana acıyı duyurmuyorduk, seni hasta kılmıştık. Hem iç organların hepsini hasta yaptık, hem de dış organların hepsini hasta attık. Hiç hasta olmayan bir tarafın kalmadı. Ama biz onu irademizle oraya ulaştırmıştık. Sen cüz'i iradenle aynı şeyi yapmak istedin. İkisi aynı şey değildir. O zaman şimdi hissettiğin gibi acı duyarsın diyor Allah Teala. Bu olaydan sonra da Allah Teala Hazreti Eyüp devresini tamamladığı için diyor ki, ya Eyüp şimdi ayağını yere vur. Hazreti Eyüp yere vuruyor ayağını, yerden bir su fışkırıyor. Şimdi diyor, suyu iç, o sudan iç. İçiyor Hazreti Eyüp, içindeki bütün hastalıklar iyileşiyor. Şimdi diyor, o suyla yıkan, yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da iyileşiyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere Allah'ın ilahi mutluluğunu anlatmak için buradayız. İşte ölüm sizi bir korkunç sonuca götürür. Korkarsınız.
birisi, sevdiklerinizden birisi öldüğü zaman günlerce gözyaşı dökerseniz, gözleriniz şişer, o sizin için gitmiştir. Acaba gerçekten gitmiş midir? O gittikleri yeri görebilseniz hiçbir zaman üzülmezsiniz. Öldüğü gece onu orada görebilirsiniz. Berzah aleminde. Sevdikleriyle beraber. Onlar daha evvel ölenler, onlarla birlikte. Ama mutlu. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Aranızdan kimin yakın bir dostu ölmüşse, ona naçizane tavsiyemiz odur ki, bir hacet namazı kılsın. Perşembeyi cumaya bağlayan gece en güzelidir hacet namazı için. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulunsun. Desin ki, ya Rabbi, ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum. Beni onunla bir araya getirir misin? Allah-u Teala muhtemeldir ki talebi kabul eder. Kişi orada berzah aleminde o öldüğünü düşündüğü, bu sebeple gözyaşı döktüğü kişinin yaşadığını kesin ve net olarak görür. Onu kucaklar, vücudunda, kollarının içinde gerçekten bir vücut vardır. Onunla konuşur, dünyaya ait müşterek hatıralarını sorar. Aldığı bütün cevaplar doğrudur. O zaman emin olmaz mı? Siz olsaydınız emin olmaz mıydınız? O olduğunda. O zaman üzülecek bir şey kalıyor mu sevgili kardeşlerim? Hı? Bu dünyada var olmak bir marifet mi? Oradakilerle dostluk içinde olmalısınız. Allah-u Teala ile dost olduğunuz zaman muhtevayı bütünleştirirsiniz. Hani şu anda aranızdan her kim çok yakınında olan birisini, çok yakın bildiği, çok sevdiği birisini kaybetmişse, ona da aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Hemen boy abdestini al. Yarın Perşembe akşamı, Perşembe'yi cumaya bağlayan akşam hacet namazını kıl boy abdestini alıp. Şimdi de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi de isteyebilirsiniz Allah-u Teala'dan. Yalnız hacet namazını kıldıktan sonra hiç kimseyle konuşmadan yatmanız lazım, konuşmamanız lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yalnız değilsiniz. Allah sizlerle beraber olur. Eğer Allah'ın dostu olmayı dilerseniz. İrade sizin iradeniz. Allah-u Teala dostluk talebini sizden, sizin serbest iradenizden bekliyor. Ya böyle bir talepte bulunursunuz Allah-u Teala, ya Rabbi, ben ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye dua edersiniz Allah-u Teala'dan. Mutluluk treni yola çıkmıştır. Her şey bununla başlar. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Tamam. Hepsi bu kadar. Gerçekten bu kadar basit mi? Hayır, bu kadar basit değil. Çünkü daha başlangıçta her şey birbirine karışır. Allah'a, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum diyen kişiyle, sözle Allah-u Teala bunu söyleyen kişiyle, kalbindeki Allah'a ulaşma talebini kalbinden bir dilek olarak Allah'a diliyle tasdik etmek suretiyle ulaştıran kişi, kalbi Allah'a ulaşmayı diliyor, kişiye diliyle diyor ki, kalbi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek aslında kişinin kalbinden Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Sözlerde onu dil ile tasdik ediyor.
Öyleyse bir insanın ağzından "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demesiyle kalbinin Allah'tan bunu talep etmesi arasında, diliyle de söylemesi arasında büyük farklılık var. Birisi Allah Teala tarafından dikkate alınmaz. Kim sadece diliyle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye Allah'a dua ederse o kişinin talebi geçersizdir. Kim buradan kalbinden sımsıcak bir talebi Allah'a ulaştırırsa, "Ya Rabbi ben buradan kalbimden bir taleple sana ulaşmayı diliyorum" derse, o gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kurtuluş onun hakkıdır. Bir dilekle mutlak kurtulur. Peki diğerlerinin kabahati ne? Diğerlerinin kabahati Allah'ın hükümranlığına boyun eğmemek. O kalbinden dilesin, ben de dilimle dilerim. İkisi de aynı şey diyemezsiniz. Hüküm size ait değil. Hüküm ona ait. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Habibim" diyor, "sen" diyor, "savaşa giderken beraberine sahabeyi aldın, savaşa gittin. Ama bu münafıklar yoktular" diyor, "seninle beraber. Şimdi" diyor, "sen geri döndüğün zaman zaferle sana diyorlar ki biz seninle gelmeyi çok istedik ama yapamadık. Buradakileri yalnız bırakamadık. Mümkün olmadı. Ama bundan sonra her ne zaman sefere gidersen biz mutlaka seninle geleceğiz." Böyle derler diyor sana Allah Teala. Ama diyor onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani dilleri gitmek istediğini söylüyor ama kalpleri istemiyor gitmek diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyecek. Kalbiniz dilemezse siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. O zaman Allah'ın söylediği güzelliklerin hiçbirini yaşayamazsınız. Öyleyse, öyleyse ne? Hadi bana söyleyin bakalım. Gerçekten şuradan kalbinizden sımsıcacık bir talebi, bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştıracak mısınız? Söz mü? O zaman Allah-u Teala'nın da size sözü var. Mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Dünya hayatını yaşarken, dünya hayatının en az yarısını mutlulukla geçirmenizi garanti altına alıyor Allah-u Teala. Her gün yarı yarıya mutluluk. Yanlışlarla doğrular birbirine çok yakın bir dizaynda. %50, %50. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz? Hep şimdiki gibi mutsuz olursunuz. Üstelik de mutsuzluğunuzun kabahatini hep başkalarına yüklersiniz. Hayatınız şikayet etmekle geçer. İşte onun da bana söylediği şey şöyle şöyle şöyle. Hiç bu bana yapılır mı? Ben onu o kadar çok severdim ki şimdi artık sevmiyorum, ondan nefret ediyorum. Cartcurt. Sevgili kardeşlerim, boşuna şikayet etmeyin. Ayrıca başka suçlu da aramayın. Suçlu sadece sizsiniz. Hiç kimse kendisinden başkasından mesul değildir. Hangi açıdan? Sadece bu açıdan. Yani hiç kimse başkası için onun Allah'a ulaşmasını dilerse Allah Teala'dan pozitif bir cevap alması mümkün değildir. İşte peygamberlerin hası en üstünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine onca iyilik yapan, kendisini koruyan amcasının Allah'a ulaşması konusunda amcası hayatta kaldığı sürece hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona aynı şeyleri söylemiş. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile.
Ama dilememiş sevgili kardeşlerim. Dilememiş. Ve Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de sen en sevdiğine bile diyor hidayeti sağlayamazsın. En sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Senin görevin davettir. Hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. En sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Son derece basit Allah-u Teala'nın ne söylemek istediği. Talep, o talebin sahibinden gelecek. Kim bizatihi kendisi şuradan kalbinden bir taleple Allah'a müracaat eder de diliyle de ya Rabbi ben sana ulaşmayı biliyorum. Beni şu dünya hayatını yaşarken zatına ulaştır derse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Kalbinden söylemesi bu talebin mutlak olduğunu, gerçek olduğunu gösterir. Zaten Allah-u Teala'nın kalbinize bakmaktan muradı bu. Gerçekten Allah'a o kişi ulaşmayı diliyorsa buradan dilek ulaşacak, kalpten ulaşacak. Kişinin diliyle Allah-u Teala'ya kalbinde böyle bir talep olmaksızın ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum, beni kendine ulaştır demesi Allah'a hiç ama hiçbir şey ifade etmez. O kişi yaya kalmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz hepinizin mutlu olmasını isteriz. Sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala bize hayat verdi. 28 senedir sizlere bu hakikati öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü her şey bununla başlar. Bunun ötesi var mı? Elbette var. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhsinlerden olmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 28 basamakta 4 teslim. 28 basamakta 7 safha. 7 safha, 4 teslim ve 20, 10, 20, 25, 28. 28 basamak. İşte Osmanlı'nın 7 iklim, 4 bucak dediği şey budur. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela baştan şunu söyleyelim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hiçbirinizin cehenneme gitmemesi için bu hayatımızı vakfetti Allah-u Teala. Sizlerin Allah'ın cennetine girmeniz için hayatımızı sizlere vakfetmemiz emrini aldık. O vakfetti. Bu vücut bize ait değil. Onun. Bizden söz aldı. Her şeyimize Allah'a ait olduğumuza dair bize ait hiçbir şey kalmadığı kesinleşti. İşte bu bir emanet sevgili kardeşlerim. Bu fizik vücudu idare eden biz değiliz. O.
En çok onun için hamlediyoruz, şükrediyoruz. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, yani şu vücudu. Sonra nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasretlerine eşdeğer olan faziletleri ikame ederek, yerine koyarak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gelin bakalım soralım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız biz de sizden bir söz isteyeceğiz. O zaman söylediklerimizi yapın. Eğer bunları yapar da mutlu olmazsanız o zaman bize gelin ve haksız olduğumuzu söyleyin. Canlı söylediğimizi söyleyin. Ama önce dediğimizi yapın. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi nasıl olunur? Görün. Ne yapacaksınız? Ha, söyleyin bakayım. Ne yapacaksınız? Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu talep buradan kalbinizden Allah'a ulaşacak. Dilinizde tasdik edecek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diyeceksiniz. Ama önemli olan burası değil, ağzınızdan söylediğiniz kelimeler değil. Buradan kalbinizden Allah'a yaptığınız talep. Bu talebin geçerli olup olmadığı nasıl anlaşılır? İki açıdan anlaşılır. Birincisi, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılmış. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabri ve salatı innehu lekebiratun illa alel haşin. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin kimden? Allah'tan. Namaz kılıp istediğinize göre elbette Allah'tan istiyorsunuz. Başka merci yok. Namaz kılıyorsanız Allah'a kılıyorsunuz. Allah'tan istiyorsunuz. Mürşidinizi istiyorsunuz. Allah Teala'dan. Allah Teala diyor ki bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Kimler için? Kimler için olduğumuzu görüyoruz şimdi. Ellezine onlar ki yezunnune emin olarak isterler, kesin olarak dilerler. Ennehüm muhakkak ki onlar milaki ennehüm ileyhi raciun. Ennehüm milaki rabbehum birincisi. Rablerine milaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerine, Allah'a milaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ennehum ileyhi raciun ve onlar Allah'a ruhlarının rücu edeceğine ne zaman? Ölümden sonra da tekrar Allah'a rücu edeceğine, çünkü o sırada vücuda geri döner ruh ve Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla tekrar Allah'ın katına geri gönderilir. Bu Allah'a ruhun rücu etmesidir. Kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu kesin şekilde inanan insanlar neye inanıyorlar? Ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte böyle bir insan dört inanç şartının sahibidir sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a inanırlar. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanırlar. İki, üç, bunun üzerlerine defaatle farz kılındığına inanırlar. Üç, dört,
Allah'ın eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka ben sizi kendime ulaştırırım sözünün kesin olduğuna inanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı şuradan kalplerinden diledikleri takdirde mutlaka Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Öyleyse dört şart. Allah'a inanmak, Allah'ın ruhun ölmeden hemen ulaşacağına inanmak, üç, bunun üzerlerine farz olduğuna inanmak, dört, ruhların Allah'a ölmeden evvel mülaki olacağına kesin şekilde inanmak. Burada emin olmak da demek mümkün. Yani başlangıçtaki Allah'a inanmaktan sonra gelen Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanmak. Ama burada dördüncüsünde, üçüncüsünde bunun üzerine farz olduğuna inanmak, dördüncüsünde ise Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kendi ruhunun mutlaka Allah'ın zatına ulaşacağına kesin olarak inanmak. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki inanç, o zaman diyor Allah Teala size mürşidinizi gösterir. O zaman ruhunuz tabiiyetten sonra vücudunuzdan ayrılır ve Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz?

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Allah Teala da bizden çok bir şey mi istiyor? İstemediği kesin. Sadece bir tek dileğimizle bizi Allah Teala her negatif faktörden kurtarıyor. Mesela siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın ayetlerinden ne olduğunuzu biliyor musunuz? Bakınız Allah Teala ne diyor, ne diyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina, onlar muhakkak ki kesin olarak bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hani dilemeyi üzerimize farz kılmış diye farz ayetlerini söylemedik daha, söyleyeceğiz şimdi. Dilemezler diyor Allah Teala. Ve dilemeyenlerden bahsediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a milaki olmayı dileyenler var. Sizler diliyor musunuz? Veya dilemeyenler var. Ama dilemeyenlerin gideceği yer kesin. Sevgili kardeşlerim, ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendi kendinizi aldatmayın. Bu konunun anlattığımız birinci faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olduğu için, ayetleri bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemez ve kendisini kabahatli görmez. Ne yapayım der, bana öğretmediler. Sevgili kardeşlerim, 28 yıldır size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Tam 10, 20, 25, 28. 28 yıldır hala öğrenemediniz. O zaman eğer ölene kadar Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yerin kıyametten sonra, kıyamet günü gideceğiniz yerin cehennem olduğunu size söylemek mecburiyetindeyiz. Bunun sizi üzmemesini de isteriz. Ama bu bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde yaşamak varken neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Sormaz mıyız size? Neden cehenneme mahkum etmek? Dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Gördünüz Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Neden gaflet? Neden siz de onlar gibi olasınız? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk duymak söz konusu. Ama dilemiyorsunuz, mutlu değilsiniz. Bu kadar basit mi sebebi? Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay. Sizi Yüce Rabbimiz Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki insan olarak yaratmış. İnsan kainattaki en üstün mahluk. Melek, bütün meleklerden, bütün cinlerden
daha üstün olan hayvanlardan, kuşlardan, balıklardan, bütün varlıklardan, hayat sahibi olan, olmayan her şeyden Allah-u Teala insanı daha üstün kılmış. Bu yüzden Adem Aleyhisselam'ı yaratan Allah-u Teala meleklere de, cinlere de, şeytana da diyor ki, hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Çünkü diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunun bir emanet olarak bulunduğu, insandan başka hiçbir mahluk kainattan yaratılmamıştır. Sadece sizler bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti Allah'a teslim etmek üzere vazifelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz mı? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz eğer, bakınız neler oluyor. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen biz değiliz. Bunları söyleyen Kur'an-ı Kerim. Allah Kur'an-ı Kerim'in indirmiş bizlere bu hakikatleri öğretmek üzere. Ama gelin görün ki ne İmam Hatip liselerinde, ne ilahiyat fakültelerinde Kur'an'ın lafzı da ruhu da öğretilmez. Ne öğretilir? Sadece okunması öğretilir. Bir de hadis öğretilir. Kelam öğretilir. Fıkıh öğretilir. Akaid öğretilir. Ama Kur'an öğretilmez. Sahabe ile sahabeden sonraki tabi'in ve tebe-i tabi'inden sonraki nesiller için sevgili kardeşlerim Kur'an öğretimi adım adım devreden çıkmıştır. Artık bizim ülkemizdeki din öğreten okulların hiçbirisinde Kur'an öğretilmez. Ama bizim üniversitemizde, Allah'ın üniversitesinde başka bir şey öğretilmez. Kur'an öğretilir. Onların o bilmediği Kur'an'ı Allah bize öğretti. Onun için bu birinci açıdan olaya bakış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer cehennemdir. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. O kişi aynı zamanda takva sahibi değildir, aynı zamanda şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekum salatı ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Ve namaz da kıl ve müşriklerden, sakın müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Münibine ileyhi, ona münib ol. Ona yönel. Bu Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib.
Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a münip olursa, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi, yehdi ulaştırır. İleyhi ona, men o kişiyi, kişiyi münip, münip olan, yönelen kişiyi Allah ona, kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Münip olan kişiyi ulaştırıyormuş. Münip olmak, böylece kesinleşiyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah evvela kendisini seçiyor bütün insanları. Bütün insanları değil, insanların %90'dan fazlasını. Sadece başka insanları da Allah'ın yolundan ayıracak olanları seçmez. Yani kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelleyen insanlar. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, tamam. Yetmez. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyor. İşte bu insanları Allah Teala cehenneme ulaştırır sadece. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Biz nasıl sizi Allah'a çağırıyorsak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sakın korkmayın. Sakın ihmal etmeyin. Mutluluk sizin elinizde. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın garantisi var. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Garantisi var mıymış? Bir defa daha tekrar ediyoruz ayet-i kerimeyi. Allah'ı Allah yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır ileyhi ona, Allah'ın kendisine, zatına, men o kişiyi, yunib, Allah'a yönelen, yani Allah'a yönelen. Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşarı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşâ'ı, dilediği kişiyi. Ve yehdi, iletir, ulaştırır, vasıl eder. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yuni, yönelen. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse demek ki yönelmek, Allah'a yönelmek ve Allah Teala yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Bu yönelmek Allah'a yönelmektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'ın verilmiş sözü var, mutlaka kendisine ulaştıracak. Sahiden Allah Teala böyle bir garanti veriyor mu? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte garantiyi söyledik. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelen o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Garanti.
O kişi Allah'a ulaşmayı sadece dileyecek. Ulaşmak onun görevi değil. Dilemek onun görevi. Ulaştıracak olan Allah, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Durun bakalım şimdi burada. Allah'a ulaşmak nefs tezkiyesini gerektirir. Yani Allah-u Teala size öyle vasıflar vermeli ki siz zikrettiğiniz zaman kalbinizin üzerinde Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye tesbihinizle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman nefsinizin kalbine giren nurların karanlıkları kapı dışarı ederek, afetleri kapı dışarı ederek nefsinizin kalbinde %51 yeri işgal etmesi lazım. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi. Zaten zikri de sevmiyor. O kişi dilemediğine göre zikri sevse de sevmese de Allah'ın zatına ruhunu ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı diledi kişi ama zikri sevmiyor. Sevmezse zikir ibadetini yapmayacaktır. Yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Öyleyse burada farklı bir olay var sevgili kardeşlerim. Kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaştırması lazım. Ama nefs tezkiyesi olmazsa, nefsin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmazsa, %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolmazsa, o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşidine ulaştığı takdirde Allah sadece onların kalbine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bu ruh o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmit talakın geldi. Mümin 15. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. Ve ruh vücudumuzdan ayrılarak devrin imamının o başımızın üzerine gelen zatın bulunduğu ana dergaha gider. Oradan nefsimizin kalbinde bu %2 başlangıçtaki rahmetin dışında her %7 fazıl birikiminde ruh gök katlarından birine yükselir. İlk %7 fazıl birikimi nasıl birikim? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı bir iman kelimesi var. Bu iman kelimesi bir mahiyeti kalan. Ve kalbimize zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nurdan, iki grup nurdan rahmetle faz, birinci grup rahmetle salavat, ikinci grup rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazla da rahmeti de bir kısmı fazlaları taşırlar, bir kısmı da rahmetleri taşırlar beraberlerinde getirirler. İşte bu rahmetle faz ve salavat nurları göğsümüze gelirler. Allah'ın göğsümüzden kalbimize açtığı yoldan geçerek kalbimize ulaşırlar. Fazıllar iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahiptir. Bu sebeple birbirini çekerler ve fazıllar gelip iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbimizin nurlar tarafından işgal edilmesidir. Herkes de gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemeyen hiç kimse de gerçekleşmez. Çünkü onların Allah'tan yardım alması mümkün değildir. Bu kalbe Allah'ın nurlarının gelmesi zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşir. Nefsimizin kalbinin üzerinde Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmemiz lazım. 7 tane gök katını temsil eden 7 tane yer vardır insan vücudunda. Bu
yerlerden

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur kalbinize girecek. İman kelimesine yapışan fazıllar nefsinizin kalbini işgal etmeye başlayacak. Her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana derya gelen ruhunuz, oradaki diğer ruhlarla birlikte, seyri sülükte bulunan ruhlarla birlikte, zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlayacaktır. İlk %7 nur birikiminde. Birinci safhadasınız. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında ruhunuz. Yedinci gök katında 7 tane alem geçer. Sedretül müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. Ruhunuz Allah'tan gelen bir emanettir ve o emaneti Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. İşte ruhunuz burada Allah'a ulaşır. Neyle ulaşmıştır? Nefsinizin kalbine biriken bu nurlarla. Ve siz zikri sevmiyorsanız eğer, bunu yapmanız mümkün değil. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Allah da verdiği sözü tutamaz. Mümkün mü? Mümkün değil. Allah Teala mutlaka diyor, Allah'ın sözüne hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde söz tutmama söz konusu değildir, mümkün değildir diyor Allah Teala. Ve söz vermiş size, siz de Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah işitti, bildi ve gördü. Derhal Rahimesi Hasret tecelli eder. Arkasından da ruhunuzdaki nefsinizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin katına itibaren birinci gök katına ulaşır. Açıkta secde, ikinci gök katı suvarılma, üçüncü gök katı secde, iki katlı mescitte, dördüncü gök katı Beyt-i Makdes'in aslında secde, beşinci gök katı Beyt-i Haram'ın aslında secde, altıncı gök katı Sıbkatullah olma mahali, yedinci gök katı Lef-i Mahfuz. Önce birinci alem kader hücreleri. İkinci alem ümmü kitap. Üçüncü alem kudret denizi. Dördüncü alem makam-ı mahmud. Beşinci alem divan-ı salihin. Altıncı alem zikir hücreleri. Yedinci alem hind-i ilahi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece indi ilahideki sitetin müntahaya kadar ruhunuz ulaşır. Zikir hücrelerindeki zikir seviyesini tamamlayan ruh oradan sitetin müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bunun adı seyri sülüktür. Seyri sülük, Allah'ın zatına ulaşmanın adıdır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak, nefsinizin 7 kademede tezkiyesine paralel olarak Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, 7 kademede %51 nurla temizlerse, o kişi bunu kendi nefsi için yapar. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir, tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizayn söz konusu. Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve onu Allah garanti ediyor. Siz mi?

Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Zikri sevmiyorsunuz. Önemli değil, Allah size sevdirir. Namazı sevmiyorsunuz, onu da Allah sevdirir. Oruç tutunca açlıktan bayılacak gibi hissediyorsunuz kendinize. Onu da Allah Teala size sevdirir, açlığı hissettirmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde mutluluk adı verilen bir olay söz konusu. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar bu mutluluğu yaşamak şerefinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sözünü mutlaka tutar. Öyleyse siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, geri kalanına karışmayacaksınız. O size namazı sevdirecek, o size orucu sevdirecek, o size zikri sevdirecek, o size Allah'ın bütün emirlerini sevinçle, zevkle yerine getirmek için şevk verecek, aşk verecek, heyecan verecek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizi sadece mutlu edecek. İşte böyle bir alem söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde hepimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepiniz mutlaka Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıranlardan olmalısınız sevgili kardeşlerim. Böylece Kur'an'ın farz hükmünü mutlaka tüm sahabe gibi gerçekleştirmiş olursunuz. Bu sizin özel gayretinizi gerektirmiyor. Sadece bir dilekle dilemeniz yeterli. Geri kalan her şeyi Allah gerçekleştirecek. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı ona ait, o üzerine üstlenmiş, mutlaka size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, zekatı sevdirecek, hacı sevdirecek, kelime-i şehadet getirmek hoşunuza gidecek. Ama özellikle zikri çok seveceksiniz. Ve mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Bu ise üçüncü kat cennet demektir. Dünya mutluluğunda nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için %2 rahmet, %49 7 defa %7 nur. Allah'ın nurları nefsinizin kalbindeki %100 karanlığın %51'ini yok etmiştir. Yani nurlar karanlıklara hakim olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Yarıdan aşağı bir hakimiyet. Artık şeytan duruma hakim değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın garantisi. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu büyük sevki yaşayın. Bu Allah Teala'nın size nimetidir, ihsanıdır. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi ona ulaşmayı dileyin. Siz de mutluluklar kervanına kavuşun. Allah hepinizin hem cennet saadetine gitmesini, ulaşmasını, sizlere ulaştırmasını, hem de Allah Teala'nın hepinizi dünya saadetine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sahabenin yolu sizlerin de yolu olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere hepinizin temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk. Şu dünya üzerinde acaba mutlu olmak istemeyen bir insan var mı diye düşünüyorum. Cevap hep negatif geliyor. Yok. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefi. Herkes mutlu olmak istiyor. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutlu değilsiniz. Acaba arkasında ne var? Siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyorsa, ama siz mutlu değilseniz, acaba bunun arkasında sizi mutsuz kılan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en büyüğü şeytandır sevgili kardeşlerim. İblis, hepinizde şeytanlarıyla ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi mutsuz kılmak onun temel amacıdır. Sadece mutsuzluğunuz için vardır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz kılmaya çalışır. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki İblis'e, ey İblis, seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni duvansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Tıyından, salsalinden yarattın. Balçıktan yarattın. Ben oradan üstünüm diyor. Allah-u Teala diyor ki seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Evlisi diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, yani ruhlarını sana ulaştırmalarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle engelleyeceğim. Ve kıyamet günü pek azı hariç kıyamet gününe kadar onların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir görünmeyen düşmanla savaşmak mecburiyetindesiniz. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanları mutsuz etmek üzere kendisini vazifeli kılmıştır. Ve böyle bir

düşmanınızın siz kim olursanız olun mutlaka düşmanınız olmakta devam edeceğini bilin. Siz onun dostu olsanız bile o size düşman olmaktan vazgeçmez. Ona dost olanları da beraberinde cehenneme sürükleyecektir. Ve dikkat edin ki mutsuzluk iki ayrı kategoride dizayn edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bu dünyada mutsuzluk. İki, kıyametten sonra cehennemde mutsuzluk. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Allah-u Teala'nın muradı hem bu dünyada hem de cennette sizi mutlu kılmak. Peki şeytanın muradı ne? Hem bu dünyada hem de cehennemde sizi mutsuz kılmak. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Öyleyse insanların ve cinlerin çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Hangi sebeple gidecek? Allah'ın söylediklerini, kendileri için verdiği emirleri bilmemeleri sebebiyle. İnsanlar bilselerdi ki, inanamayacakları kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetine gitmeleri kolayca mümkün. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmaları hiçbir zorlanmaya lüzum kalmadan hemen gerçekleşebilecek olan bir olgu. Ama insanlar bilmiyorlar. Kur'an'dan evvel indirilen kitaplarda İblis bu faktörü zaten devreden çıkarmış. Kur'an'da ise Allah-u Teala bunları yazmış, bütün insanların emrine sunmuş ve İblis'e Kur'an-ı Kerim'i değiştirme yetkisi vermemiş. Diğer kitaplarda değişiklik yapabilen İblis, Kur'an'da değişiklik yapamamış. Ama insanlar bu kainatın en basit hedefini unutmuşlar. Acaba Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Demiş ki cehennemden kurtulmak mı istiyorsun? Öyleyse demiş bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi demiş bu kadar. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda bana tevekkül ettiniz demektir. Yani beni kendinize vekil tayin ettiniz demektir. Ben derhal devreye girerim diyor Allah-u Teala. Ne yaparım diyor? Evvela Rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Benim esmalarımdan 99 esmamdan biri diyor Rahim esmasıdır. Biri Rahman esmasıdır. Rahim esmasıyla herkese tecelli etmem diyor. Rahman esmam herkes içindir. Kim olursa olsun benim Rahman esmamdan istifade eder. Ama diyor Rahim esmam o sadece Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dileyenler içindir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'a ulaşabilse de cenneti elde etmiştir. Ulaşamasa, o kadar hayatı olmasa, buna hayatı yetmese de gene Allah'ın cennetini elde etmiştir.
Allah'ın cennetine insanları götüren şey Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek hepimiz için görevdir. Dilediğiniz zaman, o zaman bu sizin kurtuluşa imza atmanızdır. Şu dünyada huzursuzum mu diyorsunuz? Mutsuzum mu diyorsunuz? Bu dünyada da mutlu olabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala bir dileğinizle üçüncü kat cennete sizi çıkaracağına, dünya saadetinin de yarısını size teslim edeceğine dair garanti veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Aradığınız şey mutluluksa, sizi yaratan Allah, sizi mutluluğa ulaştırabilmenin de bütün standartlarını size tevdi ediyor. Hazır. O hazır, siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor. Babama hazırla. Ablası da ona cevap veriyor. Diyor ki baba hazır diyor. Sen kendini hazırla. İşte nasıl negatif cepheden bu olay bir sıkıntıyı ifade ediyorsa, bunun tam zıttı Allah ile sizin aranızda var. Mutluluğu ifade eden bir tarzda. O, Allah sizi mutlu etmeye hazır. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dünya mutluluğunu size vermeye hazır. Cennet mutluluğunu istiyorsanız birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti size teslim etmeye hazır. Sadece bir tek dileğiniz üzerine, bir siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah-u Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak. Dilediğiniz an derhal Allah-u Teala harekete geçer. İyi ama diyeceksiniz, ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem. Dinle de pek öyle alakam yok. Ben mutlaka cehenneme giderim. Allah Teala beni ne yapsın ki? Allah Teala sizi istiyor. Cennetini istiyor. Siz namaz kılmayacaksınız, oruç tutmayacaksınız, zekat vermeyeceksiniz. Bunlar için kendinizi zorlamayacaksınız. Ya Allah size bunların hepsini sevgili kılacak. Hem Allah sevgiliniz olacak, hem de Allah'ın ibadetleri. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Öyle bir tiryakisi olacaksınız ki Allah'ın ibadetlerinin, özellikle zikir ibadetinin vazgeçemeyeceksiniz. Onun size açtığı ufukları, kalp gözünüzün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, Allah'ın gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebilmeyi, Allah'ın söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitebilmeyi Allah-u Teala size sağladığı zaman siz bu işin tiryakisi olacaksınız. Vazgeçilmez bir şey olacak sizin için
Allah ve onun emirleri. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yürün dostlarım? Bir bilseniz sizi ne kadar çok sevdiğimizi, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri, bizim sizi sevdiğimizin binlerce katı fazla sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hepinizi cennetine almayı mutlak olarak istediğini, ama bunu sizin iradenize bıraktığını bir bilseydiniz ve sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cennetine alacağını bir bilseydiniz, dünyada da sizi mutlu kılacağını bir bilseydiniz ve buna inanabilseydiniz. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Hani sihirli değnek vardır ya, şeytanın büyücülerine verdiği, aslında masal tabii. Gerçekte böyle bir şey yok. Ama Allah Teala size oraya istiyor, cennetine. 7 kat cennetin 3.'süne. Bir hiç karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. O yapacak, size de o yaptıracak. Farkına bile varmadan ibadetleri sevmeye başladığınızı, sonra da sevdiğinizi hissedeceksiniz. Allah yolunda gayret sarf etmek sizin için vazgeçilmez bir zevk olacak. Sevgili kardeşlerim, hayır şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Kur'an'ı bir bilseydiniz, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiç karşılığı, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimede ifade ediliyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bunu evvelce duyanlar ama dileyemeyenler, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama mutlu değilim. Kim böyle söylüyorsa bilin ki o kardeşimiz kendisini aldatıyor. Hayır, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olurdu? Dileseydi mutlaka ruhu Allah'a ulaşırdı. Bunun süresi 3-4 aydır. Bilemediniz. 5-6 ay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir evliya namzedisiniz. Evliya olmak öylesine zor bir olay olarak gösterilmişti insanlara. Evliya mı diyorlar, onlar asırlarca evvel varmış. Allah'a ruhlarını ulaştırmış adamlar. Hiç olacak şey değil. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, evliya olmuşlar. Asırlarca evvel böyle şeyler oluyormuş. Ama şimdi öyle evliya mevliya falan olur mu hiç bu zamanda? Evliyalar aranızda dolaşıyor. Bir vaktinde yüzlerce evliya var. Sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. Ha, bir şey daha, siz evliya olmuyorsunuz zaten. Allah sizi evliya yapıyor. Yani siz bir dileğin sahibisiniz, geri kalan her şeyi sizin vekiliniz olan Allah gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Bir defa Allah'ın bir kanunu var. Diyor ki, arkadaş diyor, benim cennetime girecek olan kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Yani her olayda ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin mutlaka kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Ki Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte bunun için Allah-u Teala inanılması güç kolaylıklar
vücuda getirmiş sizin için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben size furkanlar veririm diyor. Enfa suresinin 29. açıklamasında. Ve diyor, sizin günahlarınızı örterim diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ayetle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini karşılaştıralım. Ne demek olduğuna daha bir yakından bakalım beraberce. Kur'an'ın o muhteşem aydınlığında sevgili kardeşlerim, Allah'a Kur'an'la hayran olursunuz. Sonra kendisi devreye girer, kalp gözünüzü açar, kalp kulağınızı açar. Siz onun söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlarsınız. Şu dünyada sizden daha mutlu insan mı vardır? Allah'ın kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı birisi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, bunu Allah Teala garanti ediyor. Neyi? Ruhunuzu ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı. Yani 28 basamaklı İsra merdiveninin 22. basamağına sizi ulaştırmayı, sizi evliya kılmayı garanti ediyor Allah Teala. Mutluluk mu? Yarısını. Onun sizi götürdüğü yerden sonra da siz Allah'a tevekkül eder de Allah'a vekil kılmaya devam ederseniz, o zaman dünya mutluluğunda tamamını, cennetin ise 7. katını garanti ediyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, sizden asla vazgeçemediğini, hepinizin sadece ve sadece şu dünyada sonsuz bir mutlulukla yaşamanızı, ölünce de muhteşem bir dizaynın sahibi olmanızı, kıyamette mutlaka Allah'ın en üst seviye cennetine girmenizi istiyor. Hepinize bu imkanı vermiş. Burada dik yokuş, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığı yerden sonra başlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar size hiçbir zorluk isabet etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey şu dünyada kazandıkları paradır, şandır, şöhrettir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim alemlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani onlar alim değillerdir diyor. Allah'ın ilminden, ayetlerinden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenlerdir. Hangi ayetleri? İnsanın cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmasını içeren ayetleri. Mesela Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Gidecekleri yer mi? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani günahları sevaplarından fazla oldukları için cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerin ve cennete gidenlerin giden çerçevesine gelin beraberce bakalım. Müminin 102'de Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın cennetine girecek olanlar, kıyamet günü kurulan mizanlarda sevapları günahlarından fazla olanlardır. Onların girecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa, seyyiati hasenatından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Ölçü, günahların sevaplarından fazla olması. Aynı ifade. Burada açık bir şekilde günahlarına sevaplar karşılaştırılmış. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Peki Yunus 8'de ne diyor? Diyor ki kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacağı için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle olmayın. Kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olmasın. Ne olmanız lazım? Kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Nasıl olur? Çok basit. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 5-6 dakika içinde kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden öteye geliyor. Günahınız ne olursa olsun. Allah Teala diyor ki en büyük günahları işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. Acaba ne demek istiyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz. Tam 7 tane Furkan veriyor kişiye. 7 Furkan. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Bunların adı Kur'an-ı Kerim'de amen olanlardır. Amen olma kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan kişi mümin olan kişidir. Mümin olmak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir tezini kabul ettirmiş durumdadır. Gerçekten lügat anlamı bu. Yani mümin inanan demek, kafir de inkar eden, inanmayan demek. Lügat manası bu ama Kur'ani manası bu değil. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır, olmaz. Allah Teala onu mümin olarak kabul etmez. Ama iblis insanları bununla kandırır. Kandırırsa ne olur? İnsanlar düşünürler. Ben müminim. Allah'a inanıyorum, müminim. Allah-u Teala ne diyor Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Kadın olsun, erkek olsun,
Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor Allah'a inanıyorum, müminim. Sonra birdenbire bir ateş düşüyor içine. Yahu diyor ben doğru dürüst namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın vazifelerini yapmıyorum, kafayı da çekiyorum, başka Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inandığıma göre benim cennete girmem lazım. Ha diyor, anladım diyor. Allah Teala evvela beni cehenneme atacak kıyametten sonra. Leblebi gibi hafif tertip kavuracak beni. Orada cehennemde hafif tertip birazcık üzecek, ısıtacak. Ondan sonra diyor oradan beni cennete alacak. Garanti diyor cennete gideceğim. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Bu bir boş hayaldir sevgili kardeşlerim. Cehenneme girdikten sonra cennete girmek mümkün değildir. Tam 30 ayet-i kerime, 10, 20, 30 ayet-i kerime bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme girenler ebediyen girerler. Kim olursa olsun cehenneme girmişse ebediyen cehennemde kılınlar. İkincisi, hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inananlardan mümin olabilenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar müminler sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? İnsanların zannettikleriyle Allah'ın Kur'an'da söyledikleri ne kadar birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Nereye ulaştık? Din alimlerinin asırlar evvel unuttuğu Allah'ın Kur'an hakikatlerine ulaştık. Sadece iki nevi insan yaşar Allah'ın indinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların adı aminu olanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da adı kafirler. Sadece aminu olanların cennete girebileceğini söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Dilemeyeni mümin standartları içinde kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? İnsanların mümin olması, bir hedefe yürümesi söz konusu ve bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cehenneme sürüklemek için insanların arasına dostları vasıtasıyla hurafeler sokmuş. Dikkat edin. Şeytanın dostları. Şeytan onlara dost değil. O zavallı insanlar, onun büyüsüne, hüddamına aldanan zavallı insanlar, şeytanla işbirliği yapmışlar, hüddam öğrenmişler, büyü öğrenmişler, zülmani ilimleri öğrenmişler ve de şeytanın dostu olmuşlar. Ama şeytan onlara dost değil, onları mutlaka cehenneme sürükleyecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sizlerin sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuza imza atmanız demektir. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye diğerlerini, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye diyor. Neymiş? Amini olanları müjdelesinler diye geriye kalan herkesi
uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye bütün kavimlere Resul gönderilir diyor. Bir Resul göndermedikçe, Resul göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız diyor Allah Teala. Yani her kavme bütün devrelerde Resuller gönderir. Bu Resullerden bir tanesi Nebilerin olduğu devrelerde Nebidir, Peygamberdir. Huzur namazının imamlığını o yapar. Eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa, ki Peygamberlerin arasında Petrek devirleri vardır, Peygamberlerin olmadığı devirlerde kavim Resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından huzur namazının imamı olarak seçilir. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul vardır ve size anlattığımız şeyleri herkese söylerler. Bütün devirlerde insanlara Allah'ın Resulleri tarafından bu söylenmiştir. Ama insanların pek azı Allah'ın Resullerinin sözünü yerine getirmiştir. %90'dan daha azı geri kalanlar hep isyan etmişlerdir. Ve de bunların bir kısmı bilerek isyan etmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı dikkatle yerine oturtmaya çalışın. Aslında her söylediğimiz bir Kur'an ayetiyle kesin olarak ispat edilmiştir. Ama sevgili din adamı olan kardeşlerimiz böyle bir ilimle mücehhez olmadan yetiştiler. İlim öğrendiler ama Kur'an'dan öğrenmediler, kitaplardan öğrendiler. Ve kitaplardan öğrenilen Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın özünü, temelini, kurtuluş reçetesini ihata etmiyor. İhtiva da etmiyor. Öyleyse bu hakikatleri kapsamayan bir kültür insanları Allah'ın cennetine ne yazık ki ulaştıramıyor. Aslında bir problem yok. Bu kadar basit bir olay. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız, mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman da cehenneme gideceksiniz. Dünya saadetinden de hava alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne yapıyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahlarını örtüyor. Ona furkan veriyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kalbindeki küfrü çıkartıyor, kalbinin içine iman giriyor kişinin. Bu muhtevaya dikkat edin. Ne zaman kalbe iman girerse küfür dışarı çıkmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Her furkanla kişi doğruyu yanlıştan ayırma yetkisinin ayrı bir cepheden sahibi oluyor. Ve neticede her seferinde o kişinin günahlarının 7'de 1'i kadar derecat ilave ediyor Allah-u Teala. Kişinin kazandığı dereceler kesimine, yani hayat filminin sağ tarafındaki rakamlara. Bütün günahları kadar derece ilave ettiği için o kişinin sevapları, mutlaka sevabı vardır. Günahlarını tamamen örttüğü için Allah-u Teala o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine giriyor. Cennete
O ehil olmuyor. Allah onu ehil kılıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Peki orada mı bırakıyor? Hayır. Kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Sonra Allah Teala ona o mürşidi sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona namazı sevdiriyor, bir orucu sevdiriyor, zekat vermeyi sevdiriyor, haccı sevdiriyor, kelime-i şehadeti sevdiriyor ve bu beş ibadetin ötesinde bunlardan en önemlisini, bunlardan hepsinin toplamından daha önemlisini sevdiriyor. Altıncısı, Allah'ı zikretmeyi sevdiriyor. Ne yapmış o kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ibadetlerini severek yapıyor kişi. Peki Allah Teala nasıl yapıyor bunu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Gerçekten dilemişse ölçüsü budur. O kişi bakacak davranışlarına, ibadetlerini yapıyor mu? Seviyor mu ibadet etmeyi? Oruç tuttuğu zaman, tabiyetten sonra oruç tuttuğu zaman her perşembe günü oruç tutması gerek. Tuttuğu zaman açlık hissetmiyor mu? Hissetmiyorsa bu işi gerçek anlamda başarmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiştir. Peki kimler dilemez? Kimler inanırsa ki ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum diye değil, ben Allah'a inanıyorum diye müminim. Öyleyse mutlaka Allah'ın cennetine zaten gideceğim. İbadet etsem ne olur? Etmesem ne olur? Başka insanlara kötülük etsem ne olur? Kötülük etmesem ne olur? Kendime Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek zulmetsem ne olur? Etmesem ne olur? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor adam. Giremez sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi kendisini mümin zannetmektedir ama mümin değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? İstiyorsanız işte size kapıyı açıyoruz. Herkes zanneder ki bir insan bir mürşide tabi olmazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bu geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiç istisnası olmaz bunun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, ki dileyip dilemediğini, gerçekten dileyip dilemediğini kendisine bakarak anlayacak. İbadetleri seviyor mu? Seviyorsa o sevmemiştir. Allah onu sevdirmiştir. Öyleyse bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Zikir onun için vazgeçilmez bir zevk mi olmuş? İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bunların hiçbirisi olmuyor mu diyorsunuz? Bir defa daha söyleyelim o fıkrayı size. Bir delikanlı tarihten ikmale kalmış. Babası kitabı teslim ediyor oğluna. Akşamüstü oğlum diyor, yarın imtihana gireceksin, al şu kitabı oku. Bitirirsen diyor bu gece bu kitabı, yarın sana şu kadar para vereceğim. Oğlan aşkla alıyor kitabı, hemen çıkıyor odasına. Ertesi sabah babasının kapısını çalıyor hemen. Baba diyor parayı ver bakalım. Kitabı diyor bitirdim hemen Allah. Babası diyor ki kitabı bitirdin tamam da diyor benden para mı istiyorsun? Tabi diyor sen bana demedin mi? Şu kitabı bitir ben sana para vereceğim şu kadar. Tamam diyor babası dedim. Öyleyse diyor ver bakalım parayı kitabı okudum. Babası diyor ki oğlum diyor sen o kitabı okumamışsın.
Nereden biliyorsun diyor, okumadım, okudum. Ver diyor bana kitabı. Açıyor kitabın son sayfasını ve gösteriyor. Eğer diyor bu kitabı okusaydın, son sayfada diyor bu para burada duruyordu gördüğün gibi diyor. Okusaydın bu parayı alacaksın diyor. Ve bana gelip de para istemeyecektin diyor. İşte o paranın orada varlığı gibi sizin için de bir şey geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bunun işareti Allah'ın ibadetlerini, Allah'ın size mutlaka sevdirmesidir. İbadetlerden zevk almanızdır. İbadetleri angarya gibi görmemenizdir. Unutmayın, Allah Teala sizi mutlaka evliyası yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala ne yaptı? Sizi irşat makamına ulaştırdı. Ulaştığınız anda Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. Bir, evin limonunun ruhu başınıza gelir, yerleşir. Bütün günahlarınız örtülmüştü ya, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Furkanlarla yetmez Allah Teala'yı bu. Bir de o günahları sevaba çevirir. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirir Allah Teala. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesi için sizi hazır hale getirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar Allah Teala sizin her sevabınıza 10 katını veriyordu. O günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yapar da ruhunuzu vücudunuzdan Allah'a doğru gönderirseniz, ki bundan sonra o olacaktır, birinci gök katına ulaşan ruhunuz için Allah-u Teala 1'e 100 vermeye başlar size. 1'e 10 veriyor diye bunu 1'e 100'e çıkarır. İkinci kata ulaştığı zaman ruhunuz 1'e 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam bir sevabınıza onun tam 700 katını vermek şeklinde tecelli eder. Ve zaten burada Allah'ın evliyası olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Kimin ruhu Allah'a ermişse, Allah'ın zatında ifna olmuşsa, o kişi velayetin birinci makamı olan fena filah makamının sahibi olur. Ne karşılığı olur? Sadece bir dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne görüyoruz? Allah Teala'nın size nasip kıldığı bir muhteşem dizayn görüyoruz. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini kesin olarak ispat edecek olan bir husus. Sadece bir tek dilekle Allah-u Teala sizi buraya kadar götürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Peki nasıl ulaşıyor ruhunuz Allah-u Teala'ya? Orada aldığınız 10 tane, affedersin 7 tane nimetten biri nefs tezkiyesine başlamanız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat yürüsünü de geliyor. Oradan kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine mührün üzerine baskı yaparak mührün zulmani kapıyı kapatıyor. Kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları doluyor. Birkaç dakika içinde kalbiniz tamamen nurlardan oluşuyor. Bütün karanlıklar, nefsin afetleri kapı dışarı edilmiştir. Bu aydınlık ortamda nefsinizin kalbindeki iman kelimesi Allah'ın kalbinize imanı yazması söz konusudur. İrşad makamına ulaştığınız zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bu olay cereyan eder. Mürşide ulaşma sizi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Birinci kat cennetin sahibi olmak için mürşide ulaşmak gerekli değildir. Sevgili kardeşlerim,
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti kazanmıştır.

O kişinin muhtevasında bunu gerçekleştirmiştir. İrşad makamını ona gösteren odur. Diyor ki, alallahu kastus sebili. Sebilin tespiti, yani her sebilin başında bir mürşit vardır. O sebilin sahibi olan mürşidin tayini ve tespiti, kast edilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Tayini Allah yapar. Onu mürşide ulaştıran, mürşidi ona sevdiren Allah'tır. Ama kişi o mürşide ulaşmadan evvel de cennetin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetine girer. Peki, ruhu yedi kat yükseldi, Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldu, ermiş oldu kişi. Üçüncü kat cennete girer. Dikkat edin ki, buraya kadar ki, 21. basamağa kadar ki, 22. basamağa kadar ki bütün işlemler Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bir tek dilek karşılığı. Sevgili kardeşlerim, işte bu ruhunuzun hidayetidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalaletten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şirkten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda fısktan kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi oldunuz. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Her şey, bütün kurtuluş kapıları Allah'a ulaşmayı dilemenize açılıyor. Bütün engellerden kurtuldunuz. Gözlerinizdeki engellerden, kulaklarınızdaki engellerden, kalbinizdeki engellerden kurtuldunuz. Allah Teala derhal onları alıyor, yok ediyor. Cehennemden kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi görüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar kolay bir sebeple mutluluğun kapılarını açmış. En büyük günahı işleyenler bile Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka günahları örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaklar. Peki o yedi tane nimetin bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanız. Kalbinize iman yazıldığı için, kalbinizin mührü açıldığı için Allah'tan geliyor rahmet fazla salavat nurları, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ama bu nefs tezkiyesi başka bir şeyi gerçekleştiriyor. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a ulaşmasını. Başınızın üzerine eğer 12 tane ihsanla Allah size mürşidinizi göstermişse, siz ulaşmışsınız, 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelip sizin ruhunuza emir verecektir. Mü'min suresinin 15. ayet kelimesi gireyince Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılma zamanın, yevmül talakın, Allah'a mülaki olma günün zamanın geldi. Vücudu terk et. Görevi biz devralıyoruz diyor devrin imamının ruhu. O kişiye artık şeytanın gündem yapması, o kişiye artık şeytanın zarar verebilmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyenler arasında mürşide ulaşanlardan en çok mutlu